0: başının üzerinde cinlerin o vücuda girmesini %100 engelleyen bir muhafızdır. İkincisi, büyüden de korur. Büyünün vücuda getirdiği negatif dalga boylarının oraya ulaştığı zaman geriye dönüp büyüyü yapana zarar vermesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple devrin imamının ruhu bütün toplumlar için Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Onları şeytanın büyüsünden ve hüddamından, bütün zulmani ilimlerin bütün faktörlerinden koruduğu için. Başının üzerinden mürşidin ruhu bulunan bir kişi hipnotize edilemez. Hipnoz olayı onun için geçersizdir. Zulmani ilimlerin hiçbirisi ona tesir icra edemez. Korumasız insanlarıdır iblisin saldırısı ve Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir bu açıdan devrin imamı. Kimin başının üzerindeyse ki kişi ihsanla tabi olduğu an mutlaka onun ruhlarından bir tanesi, bir ruh o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhlarından biri. Ve o kişi Allah'ın yolunda kaldığı sürece onunla beraberdir. Kişi yoldan çıkarsa, fıska düşerse ruh derhal onu terk eder. Yerine kendi ruhu derhal kişinin vücuduna iade edilir. Kalbindeki iman kelimesi alınır, küfür kelimesi yazılır. Eskisi gibi kalbine küfür kelimesi konur ve kalp tekrar mühürlenir. Öyleyse nimetin varlığı ve yokluğunu dizayn eden bir faktör bu. Bundan faydalanmamızı diyor. Başımızın önünde bu ruhun bulunmasını engelleyen insanlar aslında kardeşimizin ifadesiyle tevhidi engelliyorlar mı? Evet. Tevhid teklik demektir. Nerede teklik demektir? Eğer dinde teklik olursa o tevhiddir. 14 asır evvel olmuş. Bütün sahabe sizlere bugün neyi öğretiyorsak hepsini yaşamışlar. Gördünüz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Ve bugün onların yaşadıkları İslam yaşanmıyor dünya üzerinde büyük kütlelerce. Hiçbir yerde yaşanmıyor. Ama bu bütün dinlerde insanların arasında küçük gruplar asırlar boyunca binlerce seneden beri gelen bir tabi olma, nesillerin nesillere tabi olmasıyla oluşan bir tabiyet içerisinde bugünlere ulaşmışlar. Ve bugün yaşayan, o günlerden ele alanların devamı olan insanlar, bizlerin yaşadığı hayatın aynını hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, mutlaka yaşıyorlar. Ve bir başka ifadeyle, hangi dinin içinde görünürlerse görünsünler aslında sadece İslam'ı yaşıyorlar. Allah razı olsun. Böylece bu grup suallerimiz de burada inşallah sona eriyor. Ve tabiatıyla daha konumuzun devamı var. Berhan kardeşimiz inşallah yeni suallerini ulaştıracak. Onlara da cevap vermeyi Allah-u Teala inşallah nasip kılar diye düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın bir büyük ihsanı diye düşünüyorum. Suallerin bitmesi, bir kısmının bitmesi hiç önemli değil. Biz bizeyiz, beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşıyoruz. Yüz yüze, kalp kalbe, gönül gönüle. Bu güzelliği yaşamanın o huzurunu o insanlar hiçbir zaman hem anlayamazlar hem de düşünce platformlarındaki ufuklar buna müsait değildir. Allah razı olsun. Evet, Berhan.
1: Hizmetinize inşallah müdürüm efendimiz. İnşallah müsaadenizle İstanbul'dan Leman Hanım'ın sahnelerde demek istiyormuş.
0: İnşallah. Allah razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyorlar ki müdürüm efendimiz hümeti ellerinizden öperim. Ali İmran Suresi 164. ayet-i kerimede geçen ayetlerin tilaveti ve kitabın öğretilmesi arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun demişler. İstanbul'da bir müdürümüzü sualinde şöyle diyorlar. Muhterem Efendimiz, hürmetle ellerinize öperim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci sual. Efendimiz, bizi itaate götüren Resul'e olan sevgimiz midir? Yoksa Resul'e olan itaatimiz arttıkça mı sevgimiz artıyor? Sevgi mi itaati, yoksa itaat mi sevgi arttırıyor? İkinci suali. Allah'a ve Resulüne olan sevginin ve itaatin önemi nedir? Allah razı olsun demişler. Bu grubumuzun son suali İstanbul'dan Ebru Özdemir'imden geliyor şöyle ki. Muhterem Efendimiz, hürmetle ellerinize öperim. Bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Açıklar mısınız demişler inşallah. Grubumuzun son sualinde dinleyelimiz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'dan Leman Hanım kardeşimiz der ki Ali İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde andolsun ki müminlerin üzerine yani başlarının üzerine Resullerin ruhları bir nimet olmak üzere kendi zamanlarında kendi işlerinden bir Resul bahsederiz. Onların aralarında yani her kavmin içinde onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel, yani bu mürşid resullere tabi olmadan evvel onlar açık bir dalalet içindeydiler. Şimdi burada Allah-u Teala hem devrin imamını vermiş aynı ayet-i kerimede, bu kavimlerden bir tanesindeki resul mutlaka devrin imamı. Burada nimetin varoluşunu gene o kavimlerdeki resullerden biri vasıtasıyla söylüyor. Başların üzerine, müminlerin başlarının üzerine nimet olması Resul'ün. Bu Resul devrin imamı. Peki diğerleri, bütün kavimlerdeki resuller. Onların dört tane görevi var. Allah'ın ayetlerini okumak, anlatmak, bir, nefs tezkiye etmek, iki, kitap öğretmek, üç, hikmet öğretmek, dört. Şimdi

kardeşimizin söylediği şey, ayetlerin tilaveti ve kitabın öğretilmesi arasında fark var mıdır? Elbette vardır. Ayetlerin öğretilmesi sadece lafızdır. 14. basamaktan evvelki basamakları ifade ve ihata eder. İkinci basamaktan itibaren kişiler artık kitabın, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine birer birer gireceklerdir. Onlara Resuller açıklamalar yapacaklardır. Bu açıklamaların dizaynı içerisinde güzele doğru bir gidiş sergilenecektir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamaklarda ruh yoldadır. Nefs 7 kademede tezkiye olmaktadır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena makamının sahibidir. Ne oldu? Ayetlerin okunması, öğretilmesi 14. basamağa 3. basamaktan 14. basamağa kadar devam etti. 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefs tezkiyesi devam etti. Nefs tezkiyesi devam ederken o nefs tezkiyesiyle alakalı olan onun dışındaki ayetler de devamlı öğretilmeye devam etti. Ayetlerin okunması, anlatılması ve lafızlarının öğrenilmesi. Ama ne zamanki kişi Allah'ın evliyası oldu, lafız bitti. 22. basamakta kitabın ruhunun öğretilmesi söz konusu. Fena makamı Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhunu ihata eder. Beka makamı ikinci ruhunu ihata eder. Zühd makamı üçüncü ruhunu ihata eder. Muhsinler makamı dördüncü ruhunu ihata eder. Buraya kadar kişi ilmel yakin kademesinin devamındadır. Ruhun öğrenilmesi boyunca kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdedir. Ne zaman ki kişi daimi zikrin sahibi olur, köprüyü aşıp aynel yakin standartlarına girer, hikmet sahibi olur. Ama ruhun öğretilmeye başlandığı bu kademede, bu dört tane 22, 23, 24, 25. basamakta, dört basamakta kişi irfan sahibi olabilir. Kuvvetli bir ihtimalle irfan sahibi olduğu yer burasıdır. Kalp gözü açılır, kalp kulağı da açılır kişinin. Ama henüz hikmetin sahibi olmamıştır. Daimi zikre ulaşamamıştır. Hayrın sahibi olmamıştır. Tezekkür sahibi olmamıştır. Hüküm sahibi olmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır. Nefsindeki bütün afetler yok olmamıştır. Onun için hikmet sahibi değildir. Ama kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa daimi zikre ulaşmamasına rağmen irfan ehli olmuştur. İrfan ehli olmak, hikmet sahibi olunmadıkça aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür. Kişinin kalp gözünün ve kulağının açılmaması hali, yani irfan sahibi olmaması hali kişiyi aynel yakin standartlarında bırakır. Köprünün oraya kadar olan kesimi ilmel yakine aittir. Kişi irfan sahibi olduktan sonra oradan aynel yakine kadar olan kesiminde bir ara, bir geçiş sahasındadır kişi. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Fena makamında, yani kişinin ruhunun Allah'ın zatında yok olması noktasına itibaren bir makam yaşanır. Bu fena makamıdır. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. Sonra ikinci makam, bekâ billah. Allah ile birlikte baki olmak,
Allah'ın ihsan ettiği tahtla gerçekleşir. Üçüncü makam, kişinin züht makamının sahibi olduğu makamdır. Kişi günün yarısından daha fazla zikretmektedir her gün. Sonra da fizik vücudun Allah'a teslim olma noktası ve bu fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda görüyorsunuz ki kitabın öğretilmesi ayetlerin tilavetinden çok farklı bir olay. 14. basamağa kadar ayetlerin tilaveti söz konusu. 7 basamak boyunca da gene tilavet devam ediyor. Ancak 22. basamaktan sonra kitabın öğretilmesine geçiliyor. Yani kitabın ruhunun öğretilmesi. 4 basamak bu ruhun öğretilmesiyle geçiyor. Kişi hala ilmel yakinde. 5. ve 6. basamaklar kişiyi aynel yakine ulaştırıyor. Daimi zikrin içinde bulunduğu bu noktada kişi Kur'an-ı Kerim'in 5. ve 6. ruhlarına giriyor. Ve 28. basamağın 5. 4. mertebesine kadar kişi gene aynel yakinde. Ne zaman kişi Allah'a köle olursa, hakka tukat-ı insak takvanına sahip olursa, yani salah makamının 5. ve 6. mertebelerine ulaşırsa, 5. mertebesinden itibaren o kişi hikmetin anlatılmasına, hikmetin sahibi olmasına artık yukarıdan bakacaktır. Hikmetin sahibi olduğu nokta Kullelbab ve İhlas makamlarıdır. Burası hikmetin ötesidir. Öyleyse aynel yakin hikmeti devam ettirir. Nereye kadar? Kişi irşada ulaşana kadar. İrşada ulaştı mı Allah-u Teala onu mutlaka iradesini bağlama noktasına ulaştırır. Ve ulaştığından itibaren o kişi artık hakkül yakindedir. Aynel yakini aşmıştır. Hikmeti de aşmıştır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir dinleyicimiz diyor ki, bizi itaate götüren Resul'e olan sevgimiz mi? Sevgimiz midir? Yoksa Resul'e olan itaatimiz arttıkça mı sevgimiz artıyor? Sevgi mi itaati, yoksa itaat mi sevgiyi artırıyor? İtaat sevgiyi arttırır. Allah-u Teala Resul'e itaattan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Resul'e olan itaatın muhtevasına dikkatle bakın. İtaat kişiyi üçüncü basamaktan alır. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah-u Teala tarafından bu sabit olduğu üçüncü basamaktan alır kişiyi ta sona kadar götürür. Bir hakkın takvanın sahibi olan kişi de bu sınırların içindedir. Resul'e olan itaati en üst seviyeye gelmiştir. Salah makamının 5. mertebesinde, 6. mertebesindekiler zaten Resullerdir. Hepsi de devrin imamı olan tasarruftaki Resulü en çok bu noktada severler. Ama
O noktaya gelinceye kadar hepsi itaatin bütün boyutlarını yaşamışlardır. İşte o noktada olan insanlara Allah Teala diyor ki o insanların hepsi sıddıklardır, şehitlerdir, Allah'ın has kullarıdır ve Allah onların hepsini peygamberleriyle beraber haşreder buyuruyor Allah Teala. Öyleyse itaat yükseldikçe sevgi artar. İnsanlar vardır, itaat etmezler. Onları nefsleri ve şeytan devamlı itaatsizliğe sevk eder. Eğer başkalarının, etrafındaki insanların ısrarıyla itaat etmiş görünüyorlarsa da aslında itaat etmezler. İç dünyaları onları itaata sevk etmez, yaklaştırmaz ve onlar Resulü sevemezler. Resulü sadece itaat edenler sever. Öyleyse kimin sevgisi vardır, kimin yoktur sualinin cevabı itaat kelimesine bağlıdır. İtaat sevginin doğru.

babadır. Bütün bir kainatta Allah'ı en çok seven de öğrenim babadır. Çünkü o tasarruf altındadır. Yani itaatın en üst boyutunu o yaşamaktadır. Devrin imamı kainatın varisidir. Öyleyse niçin Allah Teala buna layık görüyor? O vasıfları kişi kendinden iraz etmiyor. Vasıfları ona veren de Allah. Ama iç dünyasıyla Allah'ın verdiği vasıflar arasındaki kombinasyonu Allah Teala'nın yardımıyla Allah kurmuş oluyor. Ve o kişi Allah Teala'nın indinde hem kainatın varisidir, nebilerden sonra ise hem de nebilerin varisidir. Bu dünyanın da haydi haydi varisidir. Allah razı olsun. İkinci sual kardeşimizin Allah'a ve Resulüne olan sevginin ve itaatin önemi nedir? Önemi mutluluktur. Allah'a hepinizden istediği şey mutlu olmanız. Neden mutlu değilsiniz? O noktaya baktığınız zaman çok net olarak görürsünüz ki itaatinizde noksanlık var. Yani nefsinizi Resul'den önde tutuyorsunuz. Böyle olduğunuz sürece Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız. Hayır, başkasına değil, size yazık oluyor yaşayamayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizin itaatinizden biz bir şey kazanmayız. Ama siz çok şey kazanırsınız. Mutluluğun bütün boyutlarını bu itaatle yaşarsınız. Nefsinizin itaatsizlik afetini yok edebiliyor musunuz? İşte orada siz var olursunuz. İsyanın yok olduğu yerde itaat bütün boyutlarıyla vardır. Nasıl inadın yok olduğu yerde irade bütün boyutlarıyla hükümran olursa, isyanın bittiği yerde itaat hükümran olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standardıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. E bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır.
Sevgili kardeşlerim,

0: Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun. İşte böylece bu sualler de tamamlanmış oluyor. Ama daha suallerimiz var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın. Beraberiz. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Sualleriniz olmasa belki de hayatın pek tadı kalmazdı bizim için. Suallerinizden söylediklerimizi hangi ölçüde anladığınızı derhal anlıyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir şey. Çünkü konuya ne ölçüde girdiğinizi suallerinizden rahat rahat çıkarmak mümkün. Ve bu bize huzur veriyor, mutluluk veriyor. Allah'ın yolunda çok şeyler öğrenen kardeşlerimizin her an sayısının arttığını görmekten büyük huzur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet Berhan.
1: Temiz
0: iş haber
1: misafirinde Ankara'dan Serdar Bey'in sorunu arz edecek istiyorum.
0: İnşallah. Allah razı olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, evlenizden hürmet ederim. Ali İmran Suresi 139. ayet-i kerimede Allah Teala ey müminler gevşemeyin, üzülmeyin derken burada ibadetlerimizi mi kast ediyor yoksa daha geniş anlamda yozlaşmayı mı söylüyor? Gevşemeyin derken bunu bir farz emir olarak mı görmeliyiz ve nasıl yerine oturmalıyız? Gevşeyip gevşemediğimizi nasıl gözleriz ve anlarız? Bu konuda çok değerli açıklamalarınızı beklerim. Allah razı olsun diyorlar. Ankara'dan Aytaç Bey de sahnede şöyle demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz ellerinizden hürmet ederim. Birinci suali. Furkan suresi 70 ve Nisa suresi 64. ayetlerini açıklar mısınız? Buradaki tövbe bize cennet kapılarını mı açıyor yoksa kendi başımıza yaptığımız tövbeyle mi cennete girebilmemiz mümkün mü? İkinci suali, Secde suresi 24. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bu ayette var olan imamlara nasıl ulaşabilir, onları nereden bulabilirim diyorlar. Bir diğer sualimiz Denizli'den Doğan Çınar'dan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz hürmet ve hasret yerleri söyletelim. Kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini idrak ediyoruz. Ancak sormak hususunda tembellik ediyoruz. Nefsimizin bu yönünü nasıl yenebiliriz? Mürşidimizi arayıp sormamaktaki kayıplarımız nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun demişler. Almanya Frankfurt'tan Hüseyin Aytekin Bey ise sualinde şöyle diyorlar. Muhterem Efendimiz, bir cuma sohbetinde hoca şöyle bir açıklamada bulundu. Sunucunuzu huşuyla kılın. Rükû ve secdelerinizde noksan olmasın. Zira ahiret gününde önce namaz ibadeti sorulur, namazını noksan kılan kişilerin namazları kabul olmadığı gibi diğer ibadetleri de kabul olunmaz diye bir açıklamada bulundu. Efendimiz hocanın diğer ibadetleri de kabul olunmaz sözü kafama takıldı. Bu konuya o muhteşem sözleriniz ve nasihatlerinizle açıklık getirebilir misiniz? Allah razı olsun diyorlar. Programımızın son sual İstanbul'dan Işıl Demirer Hanım'dan geliyor. Şöyle ki, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Efendimiz, elinizden hürmet ederim. Ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Allah razı olsun diyor inşallah dinleyenimiz. Kurumumuzun hatta programımızın son sualini Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, size doyum olmuyor. Ayrıca vaktin nasıl geçtiğini de anlayamıyorum. Ne zaman gelmişiz, ne zaman başlamışız bu akşamki programımıza, nasıl bu kadar saat geçmiş? Hiç anlamıyorum sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala zaman mefhumunu bizden alıyor. Sizinle kalp kalbe, gönül gönüle, can cana olduğumuz zaman. Sizler bizim can dostlarımızsınız, gönül dostlarımızsınız. Hepimiz Allah'ın dostlarıyız. Ve mutluluğu gelecek günlerde, yıllarda bütün dünyayı öğretmek üzere hepiniz vazifelisiniz. Bu mukaddes vazifeyi en güzel standartlarda gerçekleştireceğinize ben bütün boyutlarda inanıyorum. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın söylediği bu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Şimdi Ankara'dan Serdar Bey kardeşimiz bakalım ne demiş. Ali İmran Suresi'nin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا gevşemeyin ve mahzun olmayın. Ve entümün alevne in kuntum müminin, eğer müminler iseniz mutlaka siz üstünsünüz. Siz üstün geleceksiniz. Allah Teala ey müminler gevşemeyin, üzülmeyin derken burada ibadetlerimizi mi kastediyor? Yoksa daha geniş anlamda yozlaşmayı mı söylüyor? Gevşemeyin derken bunu bir farz emir olarak mı görmeliyiz ve nasıl yerine oturtmalıyız? Gevşeyip gevşemediğimizi nasıl gözleriz ve anlarız? Sevgili kardeşlerim, gevşemeyin ve masum olmayın diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki eğer müminlerseniz mutlaka siz galip geleceksiniz diyor. Üstün gelecek olan sizsiniz. Alemde kullanmış, üstünlüğü kullanmış Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi sahabenin hayatına bakalım. Abluka altına alındılar. Yiyecek maddelerinin onların yaşamakta oldukları kesime girmesine Mekke'dekiler, onlara düşman olanlar mani oluyorlardı. Maksatları onları aç bırakıp ya ölüme sürüklemek ya da ülkeyi terk etmelerini sağlamak. Ve Allah-u Teala da açlık içinde bulunan sahabeye gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Mahzun olmayın diyor. Neden bizim karnımız aç diye onların mahzun olmamasını Allah-u Teala emrediyor. Sonra savaşa çıkıyor sahabe. Kendilerinden 5 kat fazla düşmana karşı yalın kılıç savaşa giriyorlar ve galip geliyorlar. Allah Teala ilk savaşta 5000 tane işaretli melekle yardım ettiğini söylüyor. Bugün yaşamakta olan insanlara bunlar inanılması güç masallar gibi gelir. Ama her söylenen şey 100 üzerinden 100 bir hakikati aksettirir Kur'an-ı Kerim'de. İnanmayan için sözümüz yok. Onlar zaten muhataplarımız değil. Ama inananlar desinler ki o 5000 tane melek 5 kat düşmana karşı savaşan sahabeyi üstün kılmıştır. Niçin? Onlar gevşemediler. Bu insanlar bizim 5 katımız, bizi mahvederler diye düşünmediler, korkmadılar. Hiç korku girmedi kalplerine. Allah Teala onlara söylüyor, gevşemeyin, üzülmeyin diye. Onlar da ne gevşediler ne de üzüldüler. Ve galip geldiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de size aynı şey söyleniyor. Gevşemeyin, üzülmeyin. Ülkemizde Allah'ın dostlarına karşı büyük haksızlıklar yapılıyor. Başörtülü hanımları üniversitede imtihanlara almıyorlar. Bu sakın sizi yıldırmasın. Daha ötesine de geçiyorlar şimdi. Peripla çekilen resimleri de kabul etmiyorlar. Perukla üniversite öğrencilerinin veya devlet kademelerinde görev alan memurların devlet dairesine girmesine mani olunuyor. Diyelim ki diplomasını alacak mezun olmak üzere resmi başörtülü diye dekan imza etmiyor diplomayı. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsinin adı zulümdür. Ve Allah Teala size diyor ki gevşemeyin, üzülmeyin. Aranızdaki birlik sakın bozulmasın. Sonunda galip gelecek olan sizsiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, gelecek günlerde ülkemiz kötü şartların içine girecek. O şartların daha da kötüleştiği zaman bize ihtiyacı olduğunu o gün anlayacak insanlar. O zaman zulüm sona erecek. Bir savaş, bir zorlama, hayır, olmayacak. Çözüm sadece bizde olduğu için biz davet edileceğiz. İnsanlar bunu gururlarına yedirebilseydi, biz bugün Türkiye'deki enflasyon canavarını yok etmiştik. Hala gurur var, kibir var. İnsanlar hala bu konuda ülkeye 185 milyar dolara mal olmasına rağmen bu enflasyonu halletmeleri mümkün olmayan bir yolla önleyebileceklerini, hayır, düşünmüyorlar, iddia etmiyorlar, ümit ediyorlar ve ümit giderek sönüyor. Bir gün bunun mümkün olmadığını görecekler. Davetede ulaşacak olan başka şartlar, harp şartları mutlaka orada olmamızı gerektirecek. Sevgili kardeşlerim, onun için gevşemeyin, üzülmeyin. o günler geldiğinde ülkemizin bize ihtiyacı olacak. Biz davet edileceğiz. Ne yazık ki insanlara Allah'ın hakikatlerini söylemek normal standartlarda bir şey ifade etmiyor onlara. Diyoruz ki ülkemiz giderek fakirleşecek. Allah'ın isyan etmiş bir topluma olan cezaları artacak. Ve harpte söz konusu. Ülkemizin çok düşmanı var biliyorsunuz. Her taraftan saldırıya hazırlar. Türkiye'yi idare edenler vaziyetin vahametinin farkında değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize şunu öneriyorum. Gevşemeyin, üzülmeyin. Sonunda her şey mutlaka halledilecek. Allah razı olsun. Ankara'dan Aytaç Bey kardeşimiz der ki, Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan. Fe ulaike yubeddilullahi seyyiatihim hasenat. Ve kanallahu gafuren rahima. Allah Teala diyor ki Furkan 69'da evvela Allah Teala'nın söylediği şey cehenneme gidecek olan insanlar. O cehenneme gidecek olan insanların dizaynını vermiş. Onlar kötülükleri giderek artan, kazandıkları günahlar artan insanlar. Ve 70. ayet-i kerimeye geçiyor. Ama tabi olanlar, tövbe edenler, mürşidin de tövbe edip de mümin olanlar ve nefsi ıslah edici amellerle amel edenler, amil olanlar. Nefsi ıslah edici ameller. Amile, amelen salihan. Amelen salihan, salih ameller, nefsi ıslah eden ameller. Bu da kişinin mümin olduğunu ifade ediyor. Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde sadece bu amelü salihat yapanların mümin olduğunu Allah-u Teala söylüyor. Diğer taraftan gene hepimiz biliyoruz ki sadece tabi olanlar mümin olabilir. Onların kalbindeki küfür kelimesini alır Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazar sadece. Başka insanlar için mümkün değil. Onların kalpleri ölene kadar hep kalplerindeki küfür kelimesinin sahibi kılar onları. Ve hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'deki kafir damgasından kurtulamazlar. Ve Allah-u Teala diyor ki böyle olan mürşide tabi olduğu için tabiyeti sebebiyle tövbe eden ve mümin olan ve nefsi ıslah edici amel yapan, bu sebeple de mümin olan kişinin seyyiatleri salihata, hasenata çevrilir. Seyyiat ve hasenat, seyyiat kaybedilen dereceler, hasenat kazanılan dereceler, kaybettikleri derecelerin hepsi hasenata çevrilir. Ekanallahi gafuren rahime, Allah gafurdur ve rahimdir. Buradaki gafur kelimesi günahları sevaba çevirme müessesesinin varlığının ikinci bir işareti. Ama Allah-u Teala çok açık bir şekilde onların seyyiatini, günahlarını, negatif derecelerini salihata, affedersin hasenata, pozitif derecelere çeviririz diyor Allah-u Teala. Ve Nisa suresi 64. ayet-i kerime. Ve ma ersenna min resulün illa yuta'a biiznillah. Biz resullerimizi başka bir sebeple değil, Allah'ın izniyle resullerimize itaat edilsin için, itaat edilsin diye göndeririz. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Öyle ki onlar ne zaman ki nefslerine zulmederlerse, caike sana gelseler, festeferullahe, Allah'tan istiğfar dileseler, ve estağfere lehum mür resulü, onların resulü olarak sen de onlar için istiğfar dilesen, levecedullahi tevaben rahimen, Allah Teala'yı tevap olarak tövbeleri kabul eden ve rahim olarak görürdü. Rahmet gönderici olarak bulurdun diyor, bulurlardı diyor Allah Teala. Şimdi kardeşimiz soruyor, bu ayetleri açıklar mısınız? Buradaki tövbe bize cennet kapılarını mı açıyor? Yoksa kendi başımıza yaptığımız tövbeyle cennete girebilmemiz mümkün mü? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insanın cennete girebilmesi için Allah Teala kaidesini koymuş. Kişinin kazandığı derecat, kaybettiği derecattan fazla olacak. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız diyor Allah Teala. Ve diyor ki kimin günahları hafif olursa, yani sevapları fazla olursa, onları cennetimize alırız, ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Cehenneme girecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ölçü günahların sevaplardan fazla olması. Şimdi burada her iki ayette de günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Allah Teala'nın mağfiret eylemesi. Öyleyse bir insan düşünün ki günahlarının bir sürü günah işlemiş ama bir tanesinin affı için devamlı talepte bulunuyor Allah Teala. Diyelim ki bunu kabul etti. Diğer günahları ne olacak? Bütün günahları duruyor kişinin. Bir tanesine daha dua etti. Gene Allah Teala kabul etti. Ama benim bütün günahlarımı affet ya Rabbi diye müracaat ederse kişi, Allah Teala bunu kabul etmiyor. Ancak mümin olursan kabul ederim diyor bunu diyor. Hangi ayetle söylüyor? Bakara 186 ile söylüyor. Ucibu davetet dahi izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lallahum yaşudun. Bize dua ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Duasını kabul ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler ve mümin olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde daha açık söylüyor. Mümin olmayanların, kafirlerin davetine icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın davetimize icabet ettiği yer mümin olduğumuz nokta. Mümin olduğumuz noktada mürşidimize tabi olduğumuz nokta, tabi olduğumuz zaman Allah Teala kalbimizin mührünü açıyor, içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbimizin içine imanı yazıyor. Ve mümin oluyoruz. Her iki ayet-i kerime de aynı dizaynı gösteriyor. Tabi olduğu anda kişi mümin, kalbine iman yazıldığı için, nefs tezkiyesine başladığı için her iki açıdan da mümin. Onların günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Ne oluyor o zaman? Kur'an'daki şart oluşuyor. Kişinin günahları sıfırlanmış, sevapları, günahları da sevaba çevrildiği için, kazandığı sevaplar da var olduğu için, sevapları günahlarından çok fazla, zaten günahları sıfır. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala açık bir şekilde bunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse buradaki tövbe bize cennet kapılarını açıyor mu diyor kardeşimiz? Evet, açıyor. Ama bu tövbe herhangi bir mürşidin önünde, herhangi bir kişinin yapacağı tövbe değil. Kişi önce Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala tarafından seçilmiş bir kişi olacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah ona 10 tane ihsan verecek. Mürşidine ulaşacak kişi, Allah o zaman 10. ihsanında mürşidini gösterecek. Ona ulaşacak. 7 şahidiniz önünde bu kişinin o tövbeye ihsanla geldiği tespit edilecek oradakiler tarafından. Yani başındaki, gözlerindeki hicab-ı mestire alınmış, kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş, kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüş, göğsünden kalbine nur yolu açılmış, kişi huşu sahibi olmuş. Böylece Allah Teala'dan 10 tane ihsan alan birisi var. 10. ihsanda da Allah Teala mürşidini göstermiş o kişiye. O kişi mürşidine ulaştığı takdirde Allah onun kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Kişi mümin oluyor. Ve Allah Teala mümin olduğu anda kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Bir kişi günahının affını dilerse, belki bir günahının, iki günahının, birçok günahının affını çeşitli vesilelerle Allah Teala kabul eder. Ama benim bütün günahlarımı affet, sevaba çevir diyorsa kişi, veya benim bütün günahlarımı affet diyorsa Allah Teala buna icabet etmeyiz diyor. Öyleyse bu tövbe kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Söylediğimiz şartlarla yapılan bir tövbe ise, eğer kişi mürşidin önünde tövbe etmeden benim günahlarımı affet diye Allah-u Teala'ya yalvarmışsa, Allah-u Teala'nın spesifik bir iki günahını affedebilir, affedecektir. Ama günahlarını sevaba çevirmesi diye bir olgu, bütün günahlarını affetmesi diye bir olgu hiçbir zaman kendi kendine oluşmaz. Yani kendi başımıza yaptığımız tövbe bizi hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Çünkü tövbe etmek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilemek başka şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne kadar tövbe ederse etsin, bir mürşidin önünde yapılan tövbe değilse bu tövbe, kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbe ise hiçbir zaman o kişiyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İkinci sual kardeşimizin Secde Suresi 24. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabırlarından dolayı, sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasletmeleri sebebiyle. Öyleyse hani hep insanlar Allah'la kul arasına kimse giremez. Ha derler. Allah Teala da bu ayetleriyle diyor ki benimle benim kullarımın arasında ben özellikle insanlar davet ederim. İkimizin arasına girsinler de o insanları bana ulaştırsınlar diye diyor. Size ne oluyor ki diyor Allah Teala kendi kendinize hüküm çıkarıyorsunuz. Allah'la kulun arasına kimse giremez diye gösterin bakayım bana diyor bu konuda bir ayet-i kerimen var mı? Allah Teala söylüyor. İnsanları hidayete erdirsinler diye, ruhlarını bana ulaştırarak hidayete erdirsinler diye ben imam tayin ederim diyor. Huzur namazının imamlarını tayin ederim diyor. Onlar hidayete erdirmeye vesile olanlar değil, onlar hidayete erdirenler ifadede son derece açık olarak zaten öyle geliyor. Hidayete erdirsinler diye. Peki ne olmuş bu insanlar? Sabrın sahibi olmuş. Yani nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok etmişler. Ruhlarının bütün hasletlerini sabır hasletiyle beraber kendilerine mal etmişler. İlvel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi olmuşlar. Bir hakkın takvanın sahibi olarak irşat makamına ulaşmışlar. Sonra da Allah-u Teala onları huzur namazının imamlığına yükseltmiş. Her devrede sadece bir kişi huzur namazının imamlığını yapar. Allah razı olsun. Bu ayette var olan imamlara nasıl ulaşılabilir? Onları nereden bulabilirim diyor kardeşimiz. İşte buldunuz. Hay Allah razı olsun. Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz diyor ki, kendimiz ile olan her hususu mürşidimize sormamız gerektiğini iddiak ediyoruz. Her hususu sormanız gerekmiyor sevgili kardeşlerim. Bir konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya egzajere ediliyor, büyütülüyor konu, her şeye mal ediliyor. Ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Hayır, her hususu bize sormayacaksınız. Önemli gördüğünüz, sizin için problem olan şeyleri soracaksınız. Biz size cevap vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'tan sorarız. Size Allah-u Teala neyi emretmişse onu sadece size ulaştırırız. Sadece naçiz bir aracıyız. Bir karar vermek yetkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır bizim için. Öyleyse problemleriniz varsa, sizi huzursuz ediyorsa, önemli olan şeylerse o zaman bize ulaşacaksınız. Bulunduğunuz yerden başka bir yerdeki bir arkadaşınızı ziyaret etmek istiyorsunuz. Bunu bize sormayın. Önemsiz şeyleri sorarak zaman harcamayın. Bizim de zamanımızı boşuna işgal etmeyin. Ama önemli bulduğunuz her şeyi hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Başka birisine bir yanlış davranışınız olmuştur, kalbini kırmışsınızdır. Af dileyemiyorsunuz veya başka sebeplerle sizin huzursuz olduğunuz, huzursuzluğunuzun devamlı olduğu alanlarda, ağır hastalık hallerinde o zaman bize müracaat edeceksiniz. Bütün hastalıkları iyileştirebilen bir ilaç var mı diye soruyorsanız, evet var. 24 saat boyunca devamlı dinlenen kasetler. Gece boyunca da devam etmesi lazım. O kişinin anlaması gerekmiyor, hastanın anlaması gerekmiyor. Ama sesin 24 saat, her 24 saat ona devamlı ulaşması lazım. Kimin hangi hastalığı varsa hepsi için çözüm buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hadi canım sen de diyenler olacaktır tabii. Bu bizi hiç alakadar etmiyor. Çünkü Rabbimiz böyle söylüyor. Öyleyse Halep oradaysa aşım burada. Size Allah-u Teala bedavadan ilaç veriyor. Nasıl oluyor da bu kadar kişi o sebeple iyileşti? Bunu hiç düşünebiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu bize ait olan bir şey değil. Bu Allah'a ait olan bir şey. O sizin içine Allah-u Teala ne koyuyorsa koyuyor. Onu bilmiyoruz ne olduğunu. Ama o ses insanları iyileştiriyor. 24 saat boyunca bir haftalık bir zaman süresi bu konu için bir çözümdür. O kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Hiçbir para sarf etmeden, hiçbir ilaç kullanmadan iyi olmayı isteyen herkes için bütün kapıları açmış Allah-u Teala. Deneyin bakalım. Allah Teala her zaman bütün fizik ötesi olayların yegane sahibidir. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Onun kölesiyiz. Azatsız kölesi. Her şeyimizi ona tahsis etmişiz. Onun için yaşıyoruz. Bu vücudun, bu gördüğünüz kişinin kendisine ait olan hiçbir şeyi yok. Hepsi Allah'ın. Şu anda emanetini geri almayı istese hazırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bizim sadece Rabbimiz değildir. Aynı zamanda Allah Teala bizim sahibimiz. Öyleyse kardeşimiz her şeyimizi sormak konusunda tembellik ediyoruz diyor. Hayır, her şeyinizi sormanız gerekmiyor. Çok önemli bulduğunuz şeyleri soracaksınız. O kadar çok insandan e-mail ve telefon alıyoruz ki telefonlar birkaç saat içinde answering machine'ler doluyor. Birçok kardeşimiz birçok lüzumsuz şeyler sebebiyle onu işgal ediyorlar ve asıl ihtiyaç sahiplerine yer kalmıyor. Onun için size diyoruz ki, bir defa daha söylüyorum, gene söyleyeceğim inşallah. Önemli olan şeylerinizi sadece bize sorun, sormanız lazım. Her şeyi ulaştırmanız gerekmiyor. Allah razı olsun. Sormamakta kayıplarımız nerede diye soruyor kardeşimiz. Sormamaktan hiçbir kaybınız yok. Eğer bunlar önemsiz şeylerse sormamaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Çözüm getiremiyorsanız, büyük problemlerle karşı karşıyaysanız, o zaman bize soracaksınız ki biz de Allah-u Teala'dan soracağız. Size ulaştıracağız. Ne diyor Allah-u Teala? Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya 7.

Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Bundan da huzursuzluk duymamalısınız. Her şeyin sorulması gerekmiyor. Üzülmeyin. Allah razı olsun. Almanya Frankfurt'tan Hüseyin Aytekin kardeşimiz der ki, bir cuma sohbetinde hoca şöyle bir açıklamada bulundu. Namazınızı huşu ile kılın. Rükû ve secdelerinizde noksan olmasın. Zira ahiret gününde önce namaz ibadeti sorulur. Namazını noksan kılan kişilerin namazları kabul olmadığı gibi diğer ibadetleri de kabul olunmaz demiş. Diye bir açıklamada bulundu. Hocanın diğer ibadetleri de kabul olunmaz sözü kafama takıldı. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz diyor sevgili kardeşimiz. Tabii. İşte şimdi bu hoca kardeşimiz sana diyor ki o namazlarını rükularına da secdelerine de riayet ederek kıldığı için cennete gidecek. O gün öldüğü gün anlayacak ne kadar büyük bir hatanın içinde olduğunu. Sadece bir zan sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim diyor ki Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte ondan sonra diyor ki Allah Teala ülaike mevahimin narı bima kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor. Kim bunlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Şimdi bu hoca kardeşimize bizim kardeşlerimizden biri gidip sorsa Allah'a ulaşmayı diliyor musun bu kadar dikkatle namaz kılan sen sevgili hocamız gidip sorsa alacağı cevap alay mı ediyorsun? Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demekmiş? Sen namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver, kelime-i şehadetini de getir. Hele biraz da paran varsa hacca da bir git bakalım hele. Bak cennete nasıl giriyorsun? İşte bunu söyleyecek kardeşimize. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden din öğreticilerinin haberi yok. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin ne yaparsa yapsın, ne kadar secdelerinde noksan bırakmasa, kurtuluşunun mümkün olmadığını ancak öldüğü zaman anlayacak bu kardeşimiz. Ama yazık olacak ona. Bizim söylediklerimizin doğru olduğuna ihtimal bile vermiyor bu zavallı kardeşlerimiz. Ama bir cami imamının bunları bilmesini beklemek de biraz yersiz olur. Ama hamdolsun ki Diyanet İşleri Başkanlarımızın arasında bunları çok iyi anlayanlar mevcut olmuştu. Ama ömürleri çok kısa sürdü. O görevden derhal alındılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar
kurtuluşa ulaşanlardandır. Ne yazık ki şimdi din adamlarımız bir bu tarz açıklamalar dizisinin içinde ve birçokları samimiyetle böyle yaptıkları için, namazlarını çok dikkatle kıldıkları için, namaz borçları da kalmadığı için cennete gireceklerini zannediyorlar. Çok ciddi söylüyorum sevgili kardeşlerim. Şaka ediyorum zannetmeyin. Adamlar samimiyetle inanıyorlar böyle olduğu için cennete gireceklerine. Hiçbirisinin de aklına acaba Kur'an-ı Kerim de böyle mi yazıyor demek gelmiyor. Bunca yıldır sizlere öğretmeye çalıştığımız bunca güzellik onları hiç mi hiç alakadar etmiyor. Ve ne yazık ki kaybetmiş durumdalar. Onlara ulaşamıyoruz. Onlara güzellikleri söyleyemiyoruz. Ve bir takım insanlar bizi karalayarak kendileriyle beraber milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Büyük vebal alıyorlar. İnsanlara yazık oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan Eşhud Emiral kardeşimiz der ki, ben oruç tutarken zorlanıyorum. Uzun zamandır tutamıyorum. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar soru soramadım. Çünkü sorduğumda çözüm gelince yerine getiremeyeceğimi düşündüm. Ne yapmalıyım? Böyle yapmalıydın, sormalıydın, sordun. Evvela şunu öğrenmelisin. Allah-u Teala hiç kimseye zorla hiçbir şey yaptırmaz. Sen eğer istersen oruç tutacaksın. İstemezsen Allah-u Teala tutmana müsaade etmez. Uygun görmez. Öyleyse ne yapılabilir? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Oruç tutmayı yapamayacağınızı diyor Işıl kardeşimiz. Işıl hiç hacet namazını kılıp Allah'tan talepte bulundun mu? Ya Rabbi ben orucumu tutmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedin mi? Yoksa şeytan seni bu bana anlattığın kadarıyla hep kandırdı mı? Nasıl olsa tutamayacağın için orucu tutmamak gibi bir fikrin mi sahibi oldun? Kendine gerçekten yazık etmişsin. Ama çözüm her zaman var. Hacet namazını kıl. Allah-u Teala'dan talepte bulun. Oruç tutmak istediğini sana yardımcı olmasını söyle. Bir de bakacaksın ki hiç karnın acıkmadan akşam oluvermiş. Birçokların anlattığım masal gibi geliyor her zaman. Ancak denedikleri zaman doğru olduğunu görüyorlar. Sevgili kardeşlerimiz, bir takım insanlar, bir takım çok rahatsızlık veren, acı çektiren hastalıkları yaşıyorlar ve müracaat hiç akıllarına gelmiyor. Ama Allah-u Teala duayı kabul ettiği zaman da o acı çeken insanların acısını bir anda durduruyor. Öyleyse müracaat etmemek niye? Yanlış değil mi? Biz buradayız. Sizin için varız. Allah-u Teala da bizim vasıtamızla ona ulaştırmanızı istiyor problemlerimizi. Büyük problemlerimizi. Niçin ulaştırmanızı istiyor? Çözüm getirmek için. Hepinizi çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, acıları geçiren biz değiliz. O, Allah-u Teala. Biz sadece naçiz bir aracıyız.
Ama çözümleri getirmiş, insanlara sunmuş, insanlar tatbik etmiyorlar. O zaman Allah-u Teala'yı nasıl ızdırap veren olarak vasıflandırırsınız ki? O ızdırabı almaya hazır, talep olmadığı için ızdırap devam ediyor. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz. Şimdiye kadar birçok Hristiyan bize müracaat ederek ağır durumda olan hastalarının acılarını Allah-u Teala'nın alması için talepte bulundular. Hepsinde de aynı şey oldu. Bir kısmı da mutlaka ölmeleri lazım gelen ameliyattan sağ çıktılar. Bunu Allah-u Teala yapıyor. O kişiler ölmek üzere oldukları o anda bizi beraberlerinde gördükten sonra bir geriye dönüş söz konusu oluyor. Hayata geri döndüklerinde bunu herkese anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah yardım etmeye hazır. Siz yardım isteyin. Öyleyse ne yapıyorsun Işıl? Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorsun. Biz de dua ediyoruz senin için inşallah. Ve inşallah oruç tutmak senin için zor bir şey olmaktan çıkıyor. Hay Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son sualin de cevabı inşallah burada tamamlanıyor. Bir güzel günü daha geride bırakıyoruz. Bir güzel geceyi daha geride bırakıyoruz. Daha güzellerini yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak, zevkine doyulmaz bir beraberlik, bir güzellik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizi Allah-u Teala'nın huzurunda selamlıyorum. En güzele ulaşmanızı diliyorum. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor.

0: bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Allah Teala sahabe için buyuruyor ki, ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi yedi ayrı hüviyet ifade eder. Beka makamı, Zürt makamı, Müslümler makamı, Hulülerbat makamı, İhlas makamı ve Selam makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nazet olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı Muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için muhacirin hicret etmiş adını alanlar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sabikun el evvelin, ensar, muhacirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır.

Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle Ensar veya Muhacir'in sevgili izleyenler ve dinleyenler onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler Kur'an'a bakıyoruz. Allah-u Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmiştir vesilesinin. Başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki men yehdillahü fehüven müftet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin bu 17. ayet-i kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onun için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor, hay Allah razı olsun sizden deyin. Bu kadar. Fazla bir şey söylemenize gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sakın oyalanmayın. Zamanınızı Allah'ın güzelliklerini bilmeyenlerin, sadece itiraz için var olanların ikna edilmeleri istikametinde harcamayın. Onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Biz mi diyoruz? Hayır, o diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vücuda getirdiklerinin adını da koyuyor. Emaniye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan
sırat-ı müstakimdir. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, nerede bilmeyenler varsa onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah-u Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. İlim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah-u Teala bütün peygamberlerin göreve geldikleri an etraflarındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a talip tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim sahabana, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor, bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler ve dinleyenler sözün ahsen olanını? Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş
yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor. Oku! Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki, ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor ve ona diyor ki, ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabeye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Hangi ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerinden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkrabi ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki illiyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kavli dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. İyi de herkes görmüş, atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor. Biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın,
atlar okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama herkes ne diyor ki, sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O, kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin, sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi. Senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz. Biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün sorumluluklarının Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söylettikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Zümer 18'de Allah-u Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda 3 merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah-u Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah-u Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah-u Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu, peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ümmü idi. Ama okuyordu.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmeleri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmeleri ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Fani oluyor. Yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki şimdi ne gördük? Veçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, nefislerini Allah'a teslim etmişler. Ya nefislerini? Âl-i İmrân Suresinde Allah Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez. Ve ona teslim olun. Ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda, nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmanız emrolunca. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini
Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili izleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu? Hepsi gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi sıratı müstakimin üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazzül Azim'in sonsuz hazın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden Fussilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da fizik vücutlarını da nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler? Bütününe iman edersiniz demek,
bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cehennâ minhüm eyyimmeten yehtûne bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Orada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secde edenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah Teala diyor ki ve cehennâ minhüm eyyimmeten yehtûne bi emrinâ lemmâ sâberû ve kânû mi âyâsilâ yûkînû. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur. Sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında salahın yedinci müessesesine
tasarrufa da ulaşsınız, her an muktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesine ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde o Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar gidişleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyet peyda ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Salaha ulaştığınız zaman, salahın 4 kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi alıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin refedilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah-u Teala'ya. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar, siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok! Arkası var. Bütün kainat önünüzde
açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz o arada kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık ödeniyor. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor sevgili dinleyenler ve izleyenler? Unutmayın, Allah Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde en üst seviye ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devredici sayıyoruz. Salah makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki salah makamının geri kalan 6 kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olarak kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz, siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten, size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirleyen o kült kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları
huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah-u Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların yolunun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların da onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da onun tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgini izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah-u Teala Hazreti Davud'a Zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yoldaşma devrinde de gene bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlar da hem Hazreti Davud'a tabi olanlar da bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken
Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki on binde biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumlarının içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir? Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak. Birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah-u Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da Musevilerin arasında da Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir. Sizin peygamberinize de inanan iki. Sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan üç. Ve sizin gibi zikir yapan Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah Teala. Onlar diyor şimdi manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ikisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil, teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. Bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır, Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak. Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki bu kitabı
bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz.

Bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur, Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları tervar eden iblis Allah Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün

onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için, insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala

0: Ya ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandığınız geri kalanı Allah'ın işi. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini etrafında toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, fırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevini. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet fazla salavat böyle. Sizin emrinize Allah Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. rahmeti fazla ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafi, ahfa, bir tarifi nef, bir tarifi kül. Bunların bu yedi tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. Kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak mecbur. Hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulul elbapsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ihlas sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah Teala tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis. Siz bu makamları birer birer aldıkça İblis kudurur. Biliyor musunuz onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden triyadan tıkıl çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam etsin. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağımlı bir mahluk, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bir iki dışınızdan değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız, daimi zikre ulaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmenizin sevmesinin oranları gene zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2.4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2.5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi eğer %100 üzerinde 100 ise toplam sevgisi sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi netice itibariyle bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu, o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azap kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azap kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğumu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. Ona, Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kölenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatının sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini, ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk, bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
1: Allah'ım!
0: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gelecek içinizden. Mutluyum! Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gelecek içinizden. İlk uçmaya başladığınız zaman nefs sayı mekanı olduğunuz zaman bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak gelecek içimizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah Teala sizi tanıdığınız alanlarda bu hedefe hiçbir zaman ulaştırmayacak. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım köresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanıdığınız bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirseniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, İki, ve Allah'a, Allah'ın ölçülerine göre liyakatiniz sabit olmuşsa, üç, bu standart seçimde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, aya gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanı da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah-u Teala. وَالْسَحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا لَكُمْ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor. Bütün dünyalarda. Bu zavallı dünyamızı hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala. Hayat olan her yerde. bütün göklerde diyor. Yedi kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur. Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Rüyalar görürsünüz. Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsinizdesiniz. Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insanın arasında her gece milyonlarca uyuyan insanın nefsi de gezinir. Ama biz onları bu gözlerle görmek istiyorsak hiçbir zaman göremeyiz. Bir gün başka bir gözünüze bakacaksınız. O zaman aramızda başkalarının da olduğunu göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi. Zannetmeyin ki bu odada bu evde yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha unutmamızı istiyorum. Biz ne zaman size mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber. Bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir şey. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükrün ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu da unutmayın, ne kadar çok şükürlersiniz, Allah'ın size olan insanlarla o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah, müracaat merciğiniz, her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin, Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah'a salat isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı, haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan, tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardır. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olması devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardır. Var olduğunu zannettiğiniz her şey onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah-u Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktur. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. insanın saadeti getiren az bir şey başkalarına verebileceğiniz satılması seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınıza yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunun? Anlamı ben bugün Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakınız da diyor Allah-u Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görmüyorsunuz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah-u Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var. Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. Sadece Allah var. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden kazandığınız zaman. Nefsinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah-u Teala emir verirse hep beraber aslı saadeti yaşayacağım. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah-u Teala'ya her an secde etmek için sonsuz bir şükürle ona şükretmek içinizden. Unutmayın, iki hedefte sizin için sonsuz mutlu ifade eder. Bir, üçüncü cihan savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, asr-ı saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu sahillerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asırı böyle döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahabeyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi sahillerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, o hedefe ermişler. Hayatta kalanlar sahillerden olarak o hedefe ermişler. Ama hepsi velayetin, evliyaların en üst makamına yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Cennet Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabi'ine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları tebe-i tabi'in adını alıyorlar. Tabi'ine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam edilen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanın en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar. Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. derslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. 4. Hepsi bu ruhların Allah'a Teala teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 5. Hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamını da açıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bitirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma getirmiş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 yıl evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başladığınız zaman ölçüde bir ulaşmış. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazmış. Ne zaman demişler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah? Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil. Tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu başlarının üzerine gelir gelmez Allah-u Teala'nın hediyesiyle noktalanan kalplerine iman yazılması hediye. Noktalanan husus. 14 asır evvel onlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ilkesi olmuş. Allah'ın bütün söyledikleri unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanları yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine de dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti, hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizin önünde diz çökeriz, tövbe ederiz, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanların üzerine diyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemine atıp hafif tutup kavurduktan sonra oradan alacak o, bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah-u Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz, tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır, zaten kurtuldunuz. Ama yetmez, hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluş ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Nefslerini, pardon, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Böylece İslam'ın, Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, farka da çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi ama hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o 5 tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onun adı zikirdir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabı. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve inne salatı tenhevne anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et. Anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın 5 şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. Zikir. 5 şartın içinde yok. Zikir farz mı? Vezkür ismi Rabbik ediyorum. 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet sahibine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. 3. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Dünya saadetine ulaştıracak olan şartlar fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saadetine ötesine dünya saadetine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahain olmanız, Allah-u Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin afet alemidir. Yani öldükten sonra, biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı berzah alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berzah alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yer çekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin Allah'ın nebi ve resul olmayan huzur namazının imamı olmayan insanlar tarafından vücuda getirilen olaylar. Yani evliyanın vücuda getirdiği zannedilen olaylar, fizik ötesi olaylar, bunlara keramet denir. Keramet kelimesi ikramdan geliyor. Allah-u Teala'nın özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus.
Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi Hazreti Nuh'a devamlı eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tenur kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde yani Nuh tufanının başladığı günde
Ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah Teala en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan, en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz o Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı.

Hüviyetlere bölünmüşler ve ayrı ayrı ırklar suyla gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman bu putları sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam giriyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah Teala ateşe İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar? Onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanları kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna mezar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle, seni kurban etmem gerekiyor. İsmail, ben hazırım diyor.
derhal diyor gerekeni yapalım.

Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bileğini bıçağını çıkarıyor. Oğlunun gözlerini bağlıyor. Ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır. Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve var olan bütün peygamberler devresinde
en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var, her istediği emrinde, o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblis'in söylediği o zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah Teala hepsini birer birer alıyor, bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah Teala'nın Hazreti Eyüp'ü iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'ün hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz? Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Hazreti Eyüp'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada, o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah Teala buyuruyor, suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz. Keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah-u Teala onu da. 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz.
Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa ile kardeşi Harun'a, siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın Resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. Firavun bu işe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum. Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim diyor güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san madem ki Allah'sın hadi bakalım diyor güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim'e zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki büyücüler sen mi atarsın diyorlar yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki şimdi elindeki asayı at korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor. Ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki ben sihirbaz değilim. Bunu diyor ben yapmadım. Bunu yapan o diyor Allah. Ve diyor sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte
Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah-u Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel Allah-u Teala buyuruyor ki koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah Teala buyurdu ki Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün. Biz suları açarız. Allah Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kupkuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onları yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah-u Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Hazreti Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli.
Musa'nın kavmine Allah Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahut kavmi Konya Ovası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret elması ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına gitmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece kudret elması ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret elması da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret elbasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah Teala. Her peygamber zamanında bu Allah Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor.
ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki, hadi bakalım diyor, ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik, Rabbimizden talepte bulunduk, dua ettik. Allah-u Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle, bu bir büyüdür, bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi, bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar, Resul kabul etmeyenler. Allah Teala diyor ki gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onları Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Veya o Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır. Onlara tebliğde de bulunmaktadır. Ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ebu Bekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki korkma diyor ya Ebu Bekir, söylediğimi yap, içinden iç sesinde Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Mağaranın ağzı örümcek ağıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da bir içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraçları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren ben sadece bir vasıtayım.
böyle derdi ve Allah Teala onun vasıtasıyla onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları. Beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücut bulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor. Ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette. Ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor. Onunla konuşuyor. Aşağı iniyor. Ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor. Kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizelerle doludur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

Allah Teala ile olan ilişkilerimiz, ya Allah'a kul olmaya ya da şeytana kul olmaya dayalı. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz şeytanın kuluyuz. Nefsimizdeki afetler %100 afet hüviyetini taşıdığı için, ruhumuzun hasretleri henüz nefsimizin kalbine hiç girmediği için, girdiği sürece de devam ediyoruz şeytanın kulu olmaya. Ne zamana kadar? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Şeytan hakimiyetini sonsuza kadar sürdürmek istiyor. Bizi kölesi olarak kullanmak istiyor. Zavallı insanlar, şu dünyada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı şeytanın kulu olduklarından habersiz olarak yaşıyorlar. Ve neden mutsuz, neden huzursuz olduklarının farkında değiller. Hep mutsuzluklarını ve huzursuzluklarını başkalarının yaptıklarına bağlıyorlar. Başkalarının kendilerine yaptıkları onların kötülük olarak değerlendirdiği şeylerin sebebinin kendileri olduğunun farkında değiller. Yani hep başkaları hatalı, başkaları kabahatli, başkaları onları devamlı huzursuz eden birer vasıta. Ve o insanlar başkaları sebebiyle mutsuzlar. Hep böyle zannettiriyor iblis insanlara. Halbuki bütün kendilerine ulaşan kötü davranışların bir sebebi kendileri. İtiraf etmedikleri kötü davranışlar sebebiyle başka insanlar da onlara kötü davranıyor. Başka insanlar mutlaka kendilerine kötülük yaptığı insanlar değil. Onların dışındaki insanlardan da kötülük alıyorlar. Ama arkasında sadece kendileri var. İşte İblis'in söylediklerine dikkat edin. İstiyor ki sizi nasıl olsa doğuştan itibaren nefsinizdeki afetler sebebiyle şeytan afetlerinize tesir etmeyeceğine hep onun dediklerine itaat ediyordunuz. Bunun ömrünüz boyunca devam etmesini istiyor. Ama Allah Teala size verdiği teknikle, zikirle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmanızı temin etmek istiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın davetini yerine getirmeniz veya şeytanın davetini yerine getirmeniz söz konusu. Şimdi şeytanın davetinin yerine getirilmesi sadedinde nelerin duruma hakim olduğuna dikkatle bakalım. Ne diyor şeytan? Onların suratın üstündeki üzerine oturuyor diyor. Ne diyor şeytan? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldırıyorum diyor. Neden yukarıdan da saldırırım demiyor? Saldıramaz da ondan. Allah Teala'nın işaret verdiği bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın saldırısının sağdan veya soldan olması. Yukarıda eğer mürşidin ruhu varsa, şeytan asla size yukarıdan bir saldırıya geçemez. İşte saldırısının muhtevası bu sebepten sağdan veya soldan. Aşağıdan da kalbinize karanlıklarını sokan iblis yukarıdan aşağı bir şey gönderemez. Çünkü o yol Allah'ın yoludur. Bütün şeytanın gayreti sizi sırat-ı müstakime ulaştırmamak. Ne demek istiyor acaba sırat-ı müstakimin üzerinde otururum demekle? Yani sizin sırat-ı müstakime ulaşmanıza mani olurum demek istiyor. Nasıl mani oluyor? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor İblis. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda 70'ten fazla ayetin yok olduğunu söylüyor, mevcut olmadığını söylüyor İblis. Ve asırlar boyunca insanları yalanlarıyla belli bir hedefe yöneltmiş. Neticede din alimleri de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması diye bir şeyin mevcut olmadığını söylüyorlar. Sonuç ne olmuş? Bırakınız başka kitapları, fakat Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bu tarafa geçen 14 asır içinde
Şeytan sıratını sakimin üzerine oturmuş mu? Oturmuş. İnsanların sıratını sakime ulaşmasına mani oluyor mu? Oluyor, kesin. İşte Nisan suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor hepimize. Çivi çekiyor Allah Teala. Anlayalım diye, öğrenelim diye hem zihnimize hem de kalbimize çivi çekiyor. İşte böyle diyor bunun gerçeği. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi. Onlar küfür üzeridirler ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Katta lübelerin bayida, onlar uzak bir belerci içindedirler. Ne yapıyorlarmış insanlar? Allah'ın yolundan saptırıyorlarmış. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kimler bunlar? Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Herkesi Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Sahabe gibi. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere Allah'ın yoluna çağırıyorlardı. Allah'ın yoluna girmeyenler, Allah'ın yolunun dışında olanlar, insanları Allah'ın yoluna çağırmak yerine Allah'ın yolundan saptırıcı bir faaliyet gösteriyorlar. Kim bunlar? Tekrar işaret ediyorum. Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Kim bunlar? Allah'ın yolunda olmadıklarına göre davetli olacaklar. 10 ayet-i kerime Allah'ın yolunda olmayanların, mürşitlere tabi olmadıkları için ruhları vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Bu insanların da uzak bir dalalet olduğu, içinde olduğu kesinlik kazanıyor. Devam ediyor ayetler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem küfür üzeridirler hem de zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başkalarına zulmettikleri için. Nasıl bir zulüm? Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için. Bunu net olarak bizler yaşadık. Zamanımızdaki, bizim ülkemizdeki din adamlarına insanlar gidip soruyor. Birisi var diyorlar. Diyor ki diyorlar, insanların ruhları ölmeden evvel vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkarmış. Allah'ın zatına ulaşırmış hayattayken bu kişi ve de Allah'ın zatında da ifna olmuş, yok olurmuş. E böylece de kişi üstelik hidayete erermiş, Allah'ın evliyası olurmuş. Böyle bir şey var mı diyorlar bu din adamlarına. Bizim ülkemizdeki din adamlarının %90'ından fazlası onlara cevap veriyor. Diyor ki hayır. İnsan ruhu o insan yaşarken vücudundan asla ayrılamaz. Hafazan Allah, bir ayrılsa insan ölür. İşte böyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 110 kat yerine 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Bu insanlar bu kadar bin, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 bin kadrosu var. Bir de profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, buna ekleyin üniversitelerimizde. Bilmem 100 binin ne kadar üzerinde insan. Bunların çok büyük bir kısmı insanlara Allah'ın emrettiklerini değil, şeytanın emrettiklerini söylüyorlar. Onun için zalimdirler. Onun için küfür üzeredirler. Bu ne demek küfür üzere? Kalbindeki mühür açılmamış. Açılmadığı için de kalbinin içine iman yazılmamış olanlar. İki tane alternatifiniz var. Ya küfür üzeresiniz ya da iman üzeresiniz. Ne zaman iman üzere olabilirsiniz? Mürşidinize ulaşıp da önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman kalbiniz açılır Allah Teala tarafından. Ne zaman? Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah Teala kalbinizin kapısını açar, içine imanı yazar. Ne olursunuz? İman üzere olursunuz. Bu yazılmadan, kalbiniz içine iman yazılmadan ne yazık ki küfür üzere olan bir insan oluyorsunuz. Ve hal böyleyse, ki böyle olduğu kesin, Allah-u Teala diyor ki onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Kime, niçin zalimdirler? Başkalarını da, kendileri Allah'ın yolunun dışındadırlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için küfür üzeredirler ve zalimdirler diyor. Zulüm, başkalarına yapılan zulüm sebebiyle küfür üzere olan bir insanları zalimler hüviyetine de götürüyor. Arkadan kesinleştiriyor Allah-u Teala hükmünü.
Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Ne zaman günahlar sevaba çevriliyor? Mürşidinize ulaşıp, önünüzü çıkıp tövbe ettiğiniz gün günahlar sevaba çeviriyor. Asla böyle bir şey yok. Allah'ın yoluna girmeyen bu insanlar için. Zalim olan ve küfür üzere olan bu insanlar için asla böyle bir şey yok. Geçmez. Allah Teala sonuyu soruyor. Allah onları asla Allah'a ulaştıran tarika, yani tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Halbuki onlar mürşitlere ulaşsalardı, önünde çıkıp tövbe etselerdi, el öpselerdi, arkasında la ilahe illallah Muhammed Resulullah seselerdi, ne olurdu? Ruhları vücudundan ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Nebe suresinin 30. ayet-i kerimesine göre. Zalikel yevmel hakkı fenden şahit taze ila rabbihi merhaba. İşte o gün hakkınızdır. O gün dinleyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol iptal eder diyor Allah-u Teala. Böyle olacaktı kişiler. Ama böyle değiller. Çünkü Allah'ın yolundan kendileri sapmışlar. Başkalarını da saptırıyorlar. Ve sonuç Allah onları tariki cehenneme ulaştırır diyor. Ebediyen orada kalacaklardır. Böyle insanlarda duruma hakim olan ne? Resul mü? Allah mı? Yoksa şeytan mı? Duruma hakim olan şeytan. Allah'ın emrini yerine getirmemişler, mürşide tabi olmamışlar, belalettiler. Belalette olan bu insanların belalette olmalarının muhtevası içinde yaşadıkları devirde Resul varsa ve ona tabi olmamışlarsa, o zaman bu insanlar için Allah Teala özel bir isim kullanıyor. Sadece küfür üzere demiyor, fasık diyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki biz bütün nebileri, bütün peygamberleri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki ben ey nebiler size kitap verdik ve ne verdik? Misak kitap verdik ve hikmet verdik. Ondan sonra diyor ki Allah Teala sizlere bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Hepsi diyorlar ki söz veriyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki ben de şahitlerdenim. Siz de birbirimize şahit olun. 82. ayet-i kerimede diyor ki Resul diyor belli olduktan sonra ona tabi olmayanlar fasıklardır diyor. Ondan yüz çevirenler fasıklardır diyor. Tabi olmayanlar ve yüz çevirenler. İşte kim Allah'ın yolundan yüz çevirirse, Allah'ın yoluna girdikten sonra yüz çevirirse o kişi fasıktır. Ama dikkat edin, kim Allah'ın yoluna girmişse, gerçekten Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidine ulaşmışsa mutlaka o kişi hidayete erer. Hangi şartların içinde olursa olsun yaşarsa mutlaka hidayete erer. Hidayete erdikten sonra tehlike vardır. O kişi ondan sonra yoldan ayrılırsa o zaman fasıklar cümlesine girer. Veya Resul belli olduğu halde hiç ona tabi olmazsa yine fasıklar cümlesindendir. İşte Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Senin kardeşimizin sorduğu o sualler listesinde. Muhteva hep aynı. Kimdir fasık? Allah'ın yoluna Resul belli olduktan sonra girmeyen kişi. Veya yola girip hidayete erdikten sonra Allah'ın yolundan çıkan kişi. Mürşide tabi olduktan sonra tabiyetten çıkan kişi. Veya Resul belli olduktan sonra tabi olmayan veya ondan yüz çeviren kişi. Bir insanın Allah'ın yolundan çıkmasının arkasında olan şeyleri arıyorsanız bunlar dünya nimetleridir her şeyden önce. Nefsin afetlerine dayalı olan bütün negatif faktörler insanların yoldan çıkması için birer vasıtadır. Bunların arasında bugünkü konumuz dünyadaki insanlara şeytanın güzel gösterdiği şeyler, bunların Resul'e karşı olan sevgiden daha önemli olması, Allah'a karşı olan sevgiden
Daha önemli olması. Siz dünya malını Allah için mi istiyorsunuz? Allah için ben bunu kazanayım da başkalarının istifadesine sunayım diye mi istiyorsunuz? Yoksa sizin olsun diye mi istiyorsunuz? Eğer sizin olsun diye istiyorsanız, o zaman şeytan sizi aldattı demektir. Dünya malı sizi Resul sevgisinden men ettiği gibi Allah sevgisinden de men eder. Ve hareketlerinizi yaparken namazlarınızı ihmale başlarsınız. Zikrinizi ihmale başlarsınız. Onların arkasında sizi eğiten, negatif eğiten başka bir şey vardır. İşte o iblistir. Aydan evvelden itibaren kendinizi kontrol edin. Acaba geçen süre içerisinde ben Allah'ın emirlerine daha çok itaat eden biri miyim? Bu aynı zamanda Allah'ın yasaklarına karşı koymakta daha öne geçtiğinizi de gösterir. Yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine dünya malının karşı bir talebin içinde miyim? Başka bir ifadeyle Allah'ı mı tercih ediyorum? Yoksa dünya malını tercih ediyorum? Çocuklarım mı önde? Allah mı önde? Eşim mi önde? Allah mı önde? İşte bu meseleye dikkatle bakın. Birçok insan için bu söylediklerimi tersine çevirmek rahatlıkla mümkündür. Ben eşimi ve çocuklarımı önde tutmuyorum. Niçin önde tutmuyorsun? Allah'ı önde tutmak için mi? Yoksa kendini önde tutmak için mi? İkisi de zulümdür. Kendinize zulümdür. Çocuklarınızı ve eşinizi sevmezsiniz. Kendinizi seversiniz. Dünya malını seversiniz. Bu Allah-u Teala'nın söylediklerine tamamen ters düşen, emirlere tamamen ters düşen bir olaydır. Siz onlara tahkim ediyorsunuz demektir bunun anlamı. Nefsinizi çocuklarınızdan ve eşinizden önde tutuyorsunuz demektir. Allah'ın söylediği Allah'ın önde tutulması hiçbir zaman çocuklarınıza zulmü, eşinize zulmü gerektirmez. Öncelik açısından söylüyor Allah-u Teala. Namaz kılmak vakti girdiğinde her şeyi bırakıp onu mu yapıyorsunuz? Yoksa o hariç her şeyi mi yapıyorsunuz? En sonunda namaz mı geliyor? Bu içinde bulunduğunuz sistem içerisinde nerede olursanız olun, zamanın her devresinde ve her yerde namaz kılabilirsiniz. Öyleyse ihmal edilmesi mümkün olmayan bir müessesedir. Arabada namaz kılabilirsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken de namaz kılabilirsiniz diyor. Öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat etmenizi istiyorum tercihiniz açısından. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesi ve en leyse lil insani illa ma sa'a diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. İki nevi çalışmanız söz konusu. Dünya nimetlerini elde etmek için çalışmanız. Veya Allah için çalışmanız. Dikkat edin. Bu çalışmada iki ayrı faktörün Allah'ın söylediklerini size yanlış göstermemesi gerek. Dünya nimetlerini niçin istiyorsunuz? İki ayet-i kerime konuyu açık tutuyor. Onlar bizden Ya Rabbi bana dünya malı ver diye talepte bulunurlar. Biz onlara ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasipleri yoktur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bu kişiler haram veya helal. Kendisine Allah'ın dünya malını vermesini istiyor. Bu dünya malından mutluluk duyacaklarını zannediyorlar. Eğer o malları haram ele geçirmişler hiçbir zaman bundan mutluluk duyamazlar. Başka biri de diyor Allah-u Teala bana der ki diyor. Ya Rabbi bana dünyada da hasene ver. Ahirette de hasene ver. Dünyadaki hasene de
büyük kesim itibariyle dünya malıdır.

yapıyorsunuz? Yoksa hasis sevkinizin, şu nefsinizin kötü afetlerinin tatmin edilmesi yolunda mı kullanıyorsunuz? İşte burada durum. Burada farklılık baş gösterir. Dünya malını kazanmanıza engel yok. Allah-u Teala kazanmanıza engel koymadığı gibi ne kadar çok isterseniz o kadar çok vermeye hazırdır. Ama siz ondan ne kadar çok alırsanız başkalarına o kadar çok vermeye hazır olun. İmtihanı çekilirsiniz. Böyle yapmazsanız imtihanı kaybedersiniz. Allah-u Teala size istiyorsanız dünya malını verir. Ama verdiğiniz dünya malını Allah yolunda kullanmıyorsanız o zaman birinci kategoriye giriyorsunuz. Orada onlara ahirette bir nasip yoktur diyor Allah-u Teala. İkinci grup diyor ki ya Rabbi bana ver dünya malını ve beni imtihan et. Bakalım senin emrettiklerini yapıyor muyuz? Bana emir ver ki ben bu parayı falancaya vereyim. Bana emir ver ki falan konuda hayra kullanayım. Ne emir verirsen onu yaptığımı göreceksin. Eğer böyleyseniz, gerçekten bunu yapıyorsanız, dünya malı sizi asla Allah'ın yolundan uzaklaştıramaz. Allah'ın yolunda daha sağlam, daha güçlü kılar. Zekatını daha çok veren, Allah yolunda başka insanlara, onları Allah yoluna bağlamak üzere devamlı veren birisi. İşte bu, Allah-u Teala'nın istediği bir şeydir. Allah fakirlerin çok olmasını istemez. Ama zenginlerin de kendi aziz menfaatleri açısından nefslerinin afetleri yolunda zengin olmasını istemez. Böyle bir zenginlik söylediğim gibi kişiyi mutlaka cehenneme götürüyor. Misalleri verdik. Öyleyse konunun inceliklerini bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala'nın bu söylediği ayet-i kerimelerdeki dünya malı onu kazanmaktan tamamen elinize etenizi çekin. Sadece bir lokma ile bir hırka sizin olsun, bununla yetinin manasına gelmiyor. Allah-u Teala orada söylediği şeyleri şarta dayalı koymuş. Sizi fıska düşürmesi tehlikesi olduğunu işaret ediyor. Yani dünya malını kazanacaksınız. Kimin için? Kendiniz için. Bu kendiniz için kazandığınız şeyi kendiniz için sözüme çok dikkat edin. Nefsinizin talepleri istikametinde kullanacaksınız. Allah size o parayı, onun gerekli kesimini başkalarına yardım edesiniz diye verdiği halde onu yapmayacaksınız. Bütün kazandıklarınızı Allah'ın ne birini ne zekatını yerine getirerek bütün kazandıklarınızı kendi hasis menfaatleriniz için, nefsinizin o kötü iptilaları için harcayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allah-u Teala bana böyle emir vermiş, ben gereğini yaptım. Dünya malını kazan ve harca dedi bana. Allah-u Teala dünya malını kazanmanıza müsaade etti. O dünya malını Allah yolunda olanlara hasretmeniz için. Onları Allah'ın yolunda Allah'a itaat eden, Allah'a sevgili olan kullar yapmanız için. İşte Allah'ın söylediklerinden sakın ters manalar çıkarmayın. Allah Teala şu dünya malına karşı çıkıyorsa dünyada bahsettiği altına ve başka şeylere karşı çıkıyorsa burada nefsinizin afetlerinin bunları elde etmenizde yardımcı olması söz konusu. Ve onları elde ettiğiniz zaman onları nefsinizin istikametinde kullandığınız söz konusu. O zaman Allah'ın emirlerine ters davranan birisiniz. Hem gireceğiniz yer cehennemdir hem de onların asla sizi mutlu etmesi mümkün değildir kazandığınız şeyleri. Ferid'in sorduğu sualler dikkat edin. Dünya malının bir insana nasıl engel teşkil ettiği, dünyaya dönük sevginin onun Allah ile olan ilişkilerinde nasıl engel teşkil ettiği konusu. Bu dünyaya dönük sevgi aslında bir sevgi değildir. Bir arzudur. Dikkat edin, sevgi ruhun bir hasretidir. Onlara karşı sevgi duyamazsınız. Nefsinizin istediği ne varsa o bir sevgi değildir. Orada sadece arzu vardır. Dünya malına karşı duyduğunuz arzu, nefsinizin afetlerinin belki de en şiddetlisi arzudur.
size

0: Allah'ın yolundan ayıran, Allah'ın yoluna yaklaşmaktan men eden en büyük afetlerinizden bir tanesidir arzu. Ona dikkatle bakın. Ne zaman Allah-u Teala'ya teslim olursanız, teslimiyetinizden sonra arzunuzun kalmadığını göreceksiniz. Allah size o zaman daha fazlasını verecek. İstediğiniz şeylerin. Eskiden istediğiniz şeylerin daha fazlasını verecek. Çünkü onların gelmesi artık sizi sevindiremez. Ne zaman dünya malının sizi sevindiremediği bir noktaya ulaşırsanız, o zaman bilin ki Allah-u Teala onları size daha çok verecektir. Çünkü Allah-u Teala biliyor ki onları artık kendinizin nefsani istikametinde kullanamazsınız. Olayları yerli yerine oturttuğunuz zaman farklı şeyler göreceksiniz. Görüntüyle Allah'ın söylediklerinin iç dünyanızla beraber yerli yerine oturması lazım. Görüntülerin iç dünyanızla beraber değerlendirilmesi lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyen Allah. Bu çalışmanın dünya kanadını ele alıyoruz. Dünyadaki altınlara, mal mülke, atlara, develere, çocuklara, eşlere sizi yoldan çıkarıcı şeyler olarak Allah'ın bakması, bu ikisini nasıl telif edeceksiniz? Onları elde etmek için çalışmak mecburiyetindesiniz. Dünya için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Sanki tevhidin söylediği ayetler dünya için çalışmayın gibi bir mana içeriyor birçoklarına. Bu yüzden bir lokma bir hırka zihniyetini çıkarmışlar. İslam'da bir lokma bir hırka diye bir şey yoktur. Dünya için çalışacaksınız. Hem kendi geçiminizi temin etmekle mükellefsiniz, hem de kazandığınız fazladan başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah Teala birinci alternatifte diyor ki, beş parmağın beşi bir olmaz. İnsanların, biz insanları para kazanmaları açısından birbirinden farklı kıldık. Bazı insanlar çok kazanacaktır, bazı insanlar az kazanacaktır. Hikmetini söylüyor. Çok kazananlar ellerindeki fazlayı yatırımlarda kullansınlar da başkalarına iş sahası açsınlar diye diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Ellerindeki fazlayı kullansınlar da çalışmayanlara iş temin etsinler, onları iş sahibi kılsınlar diye diyor. Devam ediyor Allah-u Teala. Başka alternatif de var. Bu adam çalışıyor. O kadar çok kazanıyor ki hepsini yatırımda kullandığı halde gene de kendisine kalanlar o kadar çok ki Allah-u Teala diyor ki o zaman da diyor başkalarına dağıtsın diye diyor. Eşitlik sağlansın diye diyor. Bunların anlamını dünya için çalışmamak olarak değerlendirebilir misiniz? Dünya için kazanıp da kazandığınız şeyleri nefsiniz istikametinde kullanırsanız dünya hayatı size bir zehirdir. Ahirette nasibiniz yoktur. Gideceğiniz yer cehennemdir. Dünya hayatı sizi Allah'tan uzaklaştırırsa, Resul'den uzaklaştırırsa, mürşitten uzaklaştırırsa, Allah'ın emirlerini hiçe sayarak tamamen kendinizi dünya işlerine daldırırsanız, o zaman Allah'ın bu konudaki talebini gerçekleştirirken büyük bir yanlışlığa düşmüş olursunuz. Sakın hatalara düşmeyin. Allah çalışmamanızı emretmiyor. Çalışacaksınız. Allah çalışıp çok para kazanmanızı engellemiyor. Çok para kazanacaksınız. Kazandığınız zaman kazanmayana göre kazananın durumu nedir? Daha çok zekat vermek, daha çok bir vermek ve ne diyoruz? Sahabe ne yapardı? Zekat ve birri verdikten sonra daha da ötesini verirler. Yani en az iki kat zekat, onun da daha ötesi. Anlamı ne? O zaman çalışmayanla çalışanın farkını anladınız mı? Çalışan kişi başkalarına da Allah yolunda hizmet eden, onları Allah yolunda teçhiz eden insandır. Çalışan ve dünya malını kazanan insan. Şimdi burada dikkat edin. Asıl önemli olan konuya geliyoruz. Dünya malını kazanırken siz acaba bu dünya malına dalıp da Allah'ı unutuyor musunuz? İbadetlerinizi unutuyor musunuz? Özellikle zikrinizden bahsediyorum. En büyük ibadetiniz zikirdir. Ne sizi zikirden men ediyor? dikkat edin. Diyorum ki her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Çalışırken de Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. Dünyanın en güzel ibadetini yapmış olursunuz. İşte bana sordukları zaman, madem ki Allah-u Teala Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki insanın için çalışmasından bir şey yoktur. Siz bize daimi zikir emrediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyormuş diye. Allah-u Teala çalışmayı emrediyor. Bu ne deriz? Bu ne lanet üstü diyorlar. Bu bir perhiz değildir. Lanet üstü de değildir. Allah yolunda çalışırken eğer o çalışmayı zikirle yaparsanız bütün çalışmanız ibadettir. Çünkü zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ne söylüyor? اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَا الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَوْنَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, o sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bunların arasında en büyüğü diyor, zikrullah'tır diyor. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek ve zikrullah yapmak. Bu üç arasındaki en büyük zikrullah'tır diyor. Öyleyse zikir yapıyorum ben, onun için namaz kılmam diyemezsiniz. Beş vakit değil, üstelik yedi vakit namaz kılacaksınız. Kılmak durumundasınız, namazın bir gün zevk olduğunu yaşayacaksınız. Ve o zaman namaz kılmayı bir zevk olarak yapacaksınız. Allah'ın büyük bir zevkini yerine getiren bir insan olacaksınız. O zaman o hedefe ulaştığınız zaman dünya malı namaz kılmanıza hiçbir zaman mani olamaz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İçinizdeki ses kalbinizin her çift atışında Allah demek konusunda sonsuz bir nizamla devamlı çalışacak. Ve işte o zaman sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünya çalışmaların hiçbirisi sizi zikirden men edemez. İbadetten, namaz kılmaktan men edemez. Allah'ın güzelliklerinden men edemez. Allah'ın bütün ibadetleri birer güzelliktir. Onları sizi mutlu etmek için koymuş. Birçok insan Allah bizi imtihan etmek için yaratmış. Namazı vermiş ki acaba kulum bundan yıllarda ya Rabbi ben bu namazı hiç sevmiyorum. Beni bağışla deyip bu işten kaçmaya mı çalışır? Bir gün namazın doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. İşte Allah Teala namazı onun için koymuş. O büyük zevki yaşamak için, Allah'tan talepte bulunmanız için. Ya Rabbi hemen bir sığınacak bir yer bulayım da şu namazımı kılayım diye. Öyleyse sizin için davranış biçiminizin ne olması lazım diye baktığımızda tercihlerinizi buna göre sıralayın. Bütün güzellikler Allah'ın emirlerinin arkasında saklı. Ne yazık ki bunu iradenizle kendinizi zorlayarak yapmak yerine onun bir zevk olduğunu yaşayarak henüz yapamayan pek çok insan var. Öyleyse Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şeylere dikkatle bakın. Bütün güzellikler sizin için. Ve birbirine ters gibi görünen ayet-i kerimelerinin hiçbiri birbirine ters değildir. Tam bir uyum halindedir. Öyleyse Allah-u Teala dünya malına değer vermemenizi söylerken niçin söylüyor bunu? Dünya malına değer vermeyin diyor. Çünkü nefsiniz o dünya mallarına tabi olur ve siz Allah'ın yolundan uzaklaşabilirsiniz. Nefsinizi dünya mallarının sahibi kılmak hedefinizse o zaman yandınız. O zaman bütün yanlışlıkları yapacaksınız demektir. Dünya malını Allah için kazanmak ve Allah'ın yolunda sarf etmek istiyorsanız o zaman hiç korkmayın, atılın. Allah Teala bunu yönetmiyor. Bunu yapmanızı istiyor. Allah yolunda kazanmanızı ve Allah yolunda harcamanızı. Niçin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra o devre en çok sevdiği insandı? Hatırlıyorsunuz olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben savaş yapacağım, bana para lazım. Verin bakalım, getirin paraları diyor. Herkes getiriyor. Hazreti Ömer getiriyor, Hazreti Osman getiriyor, Hazreti Ali getiriyor. Herkes bir miktar para veriyor ona. Hazreti Ebu Bekir'e geliyor sıra. Çıkarıyor cebinden evinin anahtarını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bugünden itibaren diyor bana ait hiçbir şey kalmadı diyor. Hepsi senin. Biliyor musunuz ki bir gün Hazreti Ebu Bekir de namaza gidememiş. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor ne oldu diye. Bu olayın arkasındaki gün. Sadece bir tek yorganları kalmış. Bir tek battaniyeleri. Ya eşi sarılıyor ya o sarılıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir daha kendisine o istikamete elbise temin edemediği için gidemediği rivayet olunuyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona hırkasını verdiği rivayet olunur. Öyleyse neler görüyoruz? Şu dünya malı var ya, onu kazanmanıza engel değil. Allah Teala. Hazreti Osman için de bu konuda güzel bir şeyler söylemiyor. Yani gelen bir kervanın açlık, kıtlık devresine gelen bir rızık kervanı bu, giyecek kervanı ve tüccarlar hemen etrafını kuşatıyorlar. Bazen Hazreti Osman üzerine bu söylenir, bazen Hazreti Ebu Bekir üzerine söylenir. Kimse, isim önemli değil ama her gelen daha fazlasını teklif ediyor, vermiyor o kişi. Diyor ki vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren 10 katı diyorlar, vermem diyor. 20 katı diyorlar, vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren yok diyorlar. Sen diyorlar şey yapıyorsun. Ne diyorlar adına? Kara borsa yapıyorsun diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayete giriyorlar. Şikayeti onların şikayeti üzerine o da çağırıyor huzuruna. Ya Hazreti Osman'dı ya Hazreti Ebu Bekir'di. Onu diyor ki sen diyor o 20 katını verdikleri halde vermiyor musun diyor. Neden böyle yaptın? Daha çok veren var diyor ve diyor zaten verdim diyor daha çok vereni. Kim diyor? Allah diyor. Ne kadar veriyor diyor herkesin huzurunda 700 kat diyor. Herkese dağıtmış. Herkes kimi temsil ediyor? Allah'ı temsil ediyor. İşte Allah'ın söylediği şey bu. Hanginiz benim için bir borç verir ki bu karz-ı hasen olsun diyor. Borçların ahsen olanı, en üstün olanı olsun. Nasıl bir borç bu? Veriyorsunuz, defterden siliyorsunuz borcu. Allah Teala bir sebep halk eder defterden silmeniz için. Ve silersiniz. İşte sildiğiniz zaman ne oluyor? Onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. Geriye istemediğiniz an onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. İşte bütün güzellikler bunların arkasında. İnsanları tanıdıkça Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın dostu olmayanları davranış biçimleri itibariyle hemen ayırırsınız. Allah'ın dostları Allah'ın emirlerine itaat edenlerdir. Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Ötekiler de kendi nefslerinin talepleri istikametinde Allah'ın bütün verdiklerini kullananlardır. Paranın kazanılmasına Allah'ın bir söylediği yok, engel yok, hatta teşvik ediyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diye. Çalışmanızı da diyor, dünya çalışmasını da yapmak mecburiyetindesiniz ama zikirle yaparsanız onu da ibadet haline getirirsiniz diyor. Hadise dikkatle bakın. Alimlerin uykuları adamın ibadetlerinden daha hayırlıdır. Hayır ne demek? Derecat kazanmak demek. Daha çok derecat kazanırlar diyor. Neden? Çünkü uyurken de zikrediyorlar. Ama ötekiler namaz kılıyorlar. Namaz kılırken dünyadaki her şeyi düşünüyorlar. Kafalarından geçiyor. Buradan çıkarsam namazım bitsin falan falan falan şeyleri yapacağım. Onun hesabını ondan soracağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kafasında hep dünyaya ait olan şeyler var. Ve nefsinin istikametinde şeyler var daha kötüsü. Dünyaya ait olan şeyler ona da dikkat edin. Eğer sizin niyetiniz halisse Onlar da Allah'ın katında değerlidir. Yani ben buradan çıkacağım, falanca yere gideceğim, hani bir ihracat konusu vardı onu halledeceğim. Bir para kazanırsam ondan herkesin faydalanmasını temin edeceğim. Bu tarzda da bir düşüncenin sahibi olabilirsiniz. Unutmayın, namaz kılarken sadece fizik vücudunuzun filmi çekilmiyor. Düşüncelerinizin de filmi çekiliyor. Neden münafıklar namaz kıldıkları zaman derecat kazanıyorlardı ama kaybettikleri kazandıklarından her zaman fazla olduğu için her namazı derecat kaybediyorlardı. Görüntünün bir mükafatı vardır. Namaz kılan kılma görüntüsünün ekranda yansıdığı anda ki kiramen katibin melekleri devamlı filmini çekiyor. Namaz kılarken sizi çekiyorlar. Ama düşüncelerinizi de filme çekiyorlar. Acaba o düşüncelerde nefsiniz ne kadar duruma hakim? İşte o zaman eğer nefsiniz duruma hakimse Allah yolunda değil şeytanın yolunda nefsinizin yolunda bir gayretin içindesiniz demektir. İşte güzellikleri yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'dan hep isteyin. Size en güzelini verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerindeki inceliklere bakın. Yani Tevhid'in söylediklerini böyle kelime kelime yaptığınız zaman, tercüme ettiğiniz zaman sanki sakın eşinizi sevmeyin, sakın çocuklarını sevmeyin, sakın dünya malını sevmeyin. Onları severseniz Allah-u Teala'nın yolundan soğursunuz gibi mana çıkıyor. Hayır, öyle değil. Allah-u Teala Allah'ın sevgisini önde tutmak kaydıyla onları sevmenize engel değil. Hatta bunu teşvik eder. Eşinizi çok sevmenizi ister. Çocuklarınızı çok sevmenizi ister. Bir küçücük kaydı var. Allah'ın sevgisi ve Resul'ün sevgisi önde olmak üzere. İşte oradaki sevgiyle arzuyu birbirinden ayırmanız lazım. Dünya malına karşı arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Sizi haramın ötesinde, helalin ötesinde harama götürebilir. Her zaman bu tehlikeyle karşı karşıyasınız. Öyle bir yer eder ki dünya sevgisi, dünyaya ait malların sevgisi, helal derken harama kaçarsınız. Sakın nefsinizin arzuları istikametinde davranmayın. Sevgi arzu değildir. Sevgi yolunuzun bir hasletidir. Neden? Allah-u Teala silahların en iyisine sahip olmanızı istiyor. Düşmanınızı harp edebilmek için. Silahın en iyisi demek en çok para demek. En çok parayı kazanmanız yasak mı edilmiş? Hayır, yasak edilmemiş. Allah'ın helal yolunda Allah için harcamak üzere para kazanabilirsiniz. Bir engel koyuyormuş Allah-u Teala. İşte her şeyi yanlış anlayan insanlar Allah-u Teala'nın bir tek ayeti kerimesine bakıp hüküm veriyorlar, ötekini atlıyorlar. Aynı Allah-u Teala diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur diyor. Çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu sefer de onu yanlış anlıyorlar. Yalnız dünya için çalışacaksın. İkisi de yanlış. Ne yalnız dünya için çalışmak doğru ne de çalışmamak doğru. Doğru olan Allah için çalışmak. Allah'ı ön planda tutarak çalışmak. Allah'ın emirlerini şeytanın emirlerinden daima üstün tutarak çalışmak. Para kazanmak. Allah için harcamak üzere, Allah yolunda harcamak üzere para kazanmak. Dikkat edin, Allah'ın dostları ne yapıyor? Onlara para gönderiyor Allah-u Teala. Ne yapıyorlar onu? Harcıyorlar. Niçin harcıyorlar? İnsanlara iş temin etmek üzere harcıyorlar. Allah-u Teala'nın emrine çalışın diyor, kazanın. Kazancınız başkalarına iş temin etmek için kullanmak üzere size veriliyor. Öyleyse nerede başka insanları hizmete değer görüyorsanız, nerede onlara Allah'ın size verdiklerini kullandırmak yetkisini veriyorsanız, nerede Allah yolunda kazandığınız parayı Allah için sarf ediyorsanız, İşte orada Allah sizi över. Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Yunus insanları seviyor. Hiç düşmanı yok. Niçin seviyor? Allah'ı çok sevdiği için seviyor. Öyleyse Allah-u Teala eşinizi sevmeyin mi diyor? Çocuklarınızı sevmeyin mi diyor? Tam aksini söylüyor. Onları sevin ama sakın, ama sakın, ama sakın Allah'ın yolunda olmak yerine şeytanın yolunda olmayın diyor. İkisi birbirinden çok ayrı faktörler. Bu noktaya kadar farklılıkları inşallah anladınız. Allah-u Teala'nın söyledikleriyle şeytanın sizlere verdiği şeyler arasındaki farklılıkları Allah'ın birbirine zıt gibi görünen ayetleriyle vermeye çalıştık. Hiç zıt değiller. Gördünüz ki aralarında hiçbir zıddiyet söz konusu değil. Şimdi düşünün ve bu konuda başka sorunuz varsa onu bana iletin. Evet, şimdi biraz kapat. Ruhani. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın indinde sadece iki tane kaynak var insan için. Bir nefsi, bir de ruhu. Gene insan için iki tane kaynak var. Bir şeytan, bir Allah. Şeytanla nefs arasındaki ilişki, Allah'la ruh arasındaki ilişki. İkisi birbirinden tamamen ayrı olan şeyler. Ruhun bütün talepleri Rabbani'dir. Nefsin bütün talepleri zırmani'dir. İşte şimdi güzel bir misal. Bakın önce getirdiler. Tatlı var burada. Bu tatlı Allah-u Teala tarafından bize verilmiş olan bir nimet. Bir de tuzlu bir şey var burada. O da Allah-u Teala'nın bir nimeti. Bu nimeti Allah-u Teala yememiz için verdi bize. Çünkü hayatımızın devam edebilmesi için bunları yemek mecburiyetindeyiz. Başka bir alternatif yok. Bunları yemek mecburiyetindeyiz. Yemediğimizi düşünün, o zaman açlıktan ölürsünüz. Ve Allah-u Teala ne hastalığınızı, bize ölmek üzere ölüm orucu tutmanızı istemez. Böyle bir talebi yoktur. O yaşarken bunları size hediye ediyor ki, damak zevki vermiş ki, bunları yerken yediklerinizin zevkine varın da Allah-u Teala'ya hamd edin ve şükredin diye. Öyleyse hamd ve şükre dikkat edin. İkisinde de aldıklarınızın başkalarına devredilmesi söz konusudur. Allah-u Teala para vermişse paradan bir miktarını mutlaka başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah-u Teala mal vermişse malın bir kısmını başkalarına vermekle mükellefsiniz. En az 40'ta birlik bir değer. Peki Allah-u Teala manevi değerler vermişse size, onları da başkalarına devretmek mecburiyetindesiniz. Tabi bu arada çaylarınızı ve Allah-u Teala'nın bu insanlarını eğer zamanında içmezseniz soğuk çaylar içmek mecburiyetinde kalırsınız. O zaman nimetin de şükrünü eda edemezsiniz. Allah'ın bütün fizik nimetlerine şükredilir. Nasıl şükredilir? Ya Rabbi sana şükürler olsun bana bunları verdin diyerek mi? Bu yetmez. Elzemdir ama yetmez. Ne yapmak lazım? Mutlaka şükrünüzü eda etmek mecburiyetindesiniz. Size Allah'ın insanlarından bir kısmını başkalarına infak ederek. İşte Allah-u Teala'nın verdiği fizik nimetler söz konusuysa, para söz konusuysa, mal söz konusuysa, paradan ve maldan da bir miktarını başkalarına vermekle mükellefsiniz. Ama eğer manevi değerler söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindesiniz. Neden bir mürşidin başına gelen feyz oradan hepinizin kalbine dağılıyor? Onun Allah'a hamdini eda etmesidir bu. Kendine gelenlerin dışında size geliyor. Sadece sizler için. Sadece sizler için geliyor. Adı feyz. Allah'tan gelen nurun hepinizin kalbine, değişik kılınlıklarda ulaşması söz konusu. Mürşit bu sebepten kimin hangi derecede olduğunu en iyi bilendir. O nuru her zaman gördüğü için. Bu Allah'ın bir ihsanıdır. Bize olan bir ihsanı değil. Size olan bir ihsanı ama bizim vasıtamızla veriyor. Bizden gelerek size ulaşabilir. Biz olmazsak ulaşamaz. Öyleyse biz Allah-u Teala'ya o size ulaştırdığımız şey sebebiyle, feyiz sebebiyle ne yapmış oluyoruz? Hamdimizi eda ediyoruz. Hem Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, ya Rabbi sana hamdlar olsun diye. Hem de bu hamdin asıl manasını gerçekleştiriyoruz. O nuru size göndermeye vesile olarak yetmez. Allah-u Teala kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini öğretiyor bize. Biliyorsunuz dünya üzerinde size anlattığımız şeyleri kimse bilmiyor. Sadece bu akşam anlattıklarımızı da. Hep ayetler tek başlarına ele alınıyor ve oradaki manadan hareket edilerek ötekine zıt bir hüküm çıkarılıyor. Kur'an-ı Kerim her cümert edilmiş. Parça parça edilmiş. Aynı Kur'an-ı Kerim içinden yüzlerce ters mana çıkarılmış birbirine. Halbuki anlattığım standartlarda bir terslik kaldı mı? Her şey yerli yerine oturuyor. İşte Allah-u Teala'dan aldığımız bu manevi bilgiyi adına irfan diyor Allah-u Teala. Biz size ulaştırdığımız zaman ne yapıyoruz? Yalnız Allah-u Teala'ya hamdolsun Allah-u Teala, yüce Rabbimiz bana bunları veriyorsun demekle kalmıyoruz. Onun bize verdiklerini sizin seviyenize göre sizlere aktarıyoruz. Hamdimizi o zaman eda etmiş olabiliyoruz. Gerek feyiz, gerek Allah-u Teala'nın bize verdiği cezbenin sizlere aktarılması, işte burada birçok insan var cezbeli. Çoğunuz cezbelisiniz. Neden cezbelisiniz? Bizden aldınız o cezbeyi. Biz o cezbenin size ulaşması için bir vasıtayız. Öyleyse o cezbeyi size ulaştırabildiysek, bu da hamdimizin bir işaretidir. Cezbe Allah'ın katından gelen özel bir işarettir. Vasıtalı olarak ulaşır. Hamdin bir işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın bize verdiği manevi bilgiyi, manevi ilmi yani irfanı sizlere anlatmak, sizlere öğretmek hamdimizin edası için elzemdir. Siz olmasaydınız ben tek başıma Allah-u Teala'dan bunların hepsini öğrenseydim ve bütün bu ilim bende kalsaydı ne olurdu? Ben hamdimi eda edemezdim. Sadece Allah-u Teala'ya hamd olsun ya Rabbi bana bu bilgileri vermişsin diyebilirdim. Ama bunları sizlere aktarmadıkça hamdimi eda edemem. Hamd Allah'ın manevi değerlerinin karşılığında o değerleri başkalarına ulaştırmakla gerçekleşen bir faktördür. Şükürse maddi değerleri. Öyleyse bir başka açıdan değerlendirin. Şu dünyaya yetişen şeyler şükrü gerektirir. Bunun ötesine geçtiniz mi? Kainat giriyor devreye. Fizik alemimizin dışındaki 6 tane başka alem giriyor devreye. Ne zaman başka alemler varsa o zaman Allah-u Teala'ya hamd edersiniz. Bu fiziğin ötesini temsil eder. Başka alemler. Onun için hamd bu alemin Rabbinedir diyemezsiniz. Hamd alemlerin Rabbine demek mecburiyetindesiniz. Hamd alemlerin Rabbinedir. Çünkü bütün fizik ötesi değerler bu aleme ait olmayan değerlerdir. Fizik aleme ait olmayan değerlerdir. Bu değerleri Allah-u Teala size verecek. Siz de bunlara sahip olacaksınız. Sonra başkalarına onları intikal ettireceksiniz. O zaman hamdinizi eda etmiş olursunuz. Hem Allah-u Teala'ya sana sonsuz hamd ederim demek suretiyle hem de bu hamdin gerçek anlamını gerçekleştirmek suretiyle başkalarını ondan ulaştırarak her nevi cereyanın Allah-u Teala'dan gelen cereyanlardan bahsediyorum. Başkalarına sizin vasıtanıza ulaştırılması hamdinizin bir işaretidir. Kimde cezbemiz teşekkül etmişse biz o kişide hamdimizi teşekkül ettirmiş oluruz Allah-u Teala'ya. Allah'a hamdimizin bir nişanesidir. Hepiniz onun bir nişanesisiniz. Öyleyse dikkat edin Ali İmran Suresinin 261. ayet, Bakara Suresinin 261. ayeti kerimesine Allah-u Teala bir kişiye 7 kattan 100 kata çıkarmak için ve 700 kata çıkarmak için 2 tane şart koşmuş. Birinci şart Allah'ın yolunda olmak. Yani ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olmalı. İkinci şarta dikkat edin. İnfak etmek diyor. İnfak etmeyenler Allah-u Teala'ya şükredemezler, Allah-u Teala'ya hamd edemezler. Etseler de o makbul bir hamd ve şükür olamaz. Öyleyse hamdin ve şükrün eda edilebilmesi, Allah'ın verdiği bütün bu nimetler karşılığında o nimetlerin başkalarına infak edilmesiyle gerçekleşir. Rızk Allah'ındır. Rızkı sadece Allah verir. Siz Allah'tan aldığınız rızkı başkalarına ulaştırabilirsiniz. Bunun adı rızık vermek değildir, infak etmektir. Öyleyse rızık veren sadece Allah'tır. Siz Allah'ın verdiği rızkı başkalarına verdiğiniz zaman onu rızıklandırmış olmazsınız. Onu infak etmiş olursunuz. Nafakalandırmış olursunuz. Allah'ın size verdiği rızkı siz başkalarına ulaştırdığınız için bir vasıtasınız. O kadar. Veren mi? Sadece olur. Öyleyse nereden anlarız neyin Rabbani, neyin Zünnani olduğunu? Son derece basit. Bir şeyi kendiniz için istiyorsanız bu zünnani bir olaydır. Nefsinizin orada talebi vardır. Ama onu Allah için istiyorsanız bu Rabbani bir olaydır. İşte sevgi duyuyorsanız bu Rabbani'dir. Arzu duyuyorsanız bu zünnanidir. Öyleyse arzunun ve sevginin var olduğu sistemleri yerlere oturun. Sevgi ruhunuzun bir asetidir. Arzu nefsinizin bir afetidir. Pozitif yolda kullanabilirsiniz. İkisi de Allah-u Teala'nın yolunda olur. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala sizin için vermiş. Ölçüleri çok iyi bileceksiniz. Bu ölçüleri yerlerine oturtmakla mükellefsiniz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın verdiği bu güzel nimetleri yemekle mükellefsiniz. Öyleyse biraz kapatıp bu nimetlerden rızkımızı inşallah alalım. Neyin nefsinizin talebi, neyin ruhunuzun talebi olduğunu anlamakta Allah-u Teala'nın size deliller, beyineler gönderdiğini görüyoruz. Nerede bir şeyi elde etmek isterseniz ondan sonraki durumunuza bakın. Eğer nefsani bir talebin sahibiyseniz, yani bir arzunuz varsa ve bu arzunuz yerine geldiyse, bu nefsani bir şeyse sonunda mutlaka huzursuzluk duyacaksınız. Ama nerede Rabbani bir talebiniz varsa, bu talep gerçekleşirse arkasından mutlaka mutluluk ve huzur duyarsınız. Öyleyse bir hırsız bankanın paralarını çalıyor ve arkasından mutlu mu oluyor? Seviniyor bu parayı çalmış harcayacak diye. Ama her bu paranın harcanışında onun içinden bir şeyler hep kopar. Arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Haksız bir kazancın sahibi olmanın huzursuzluğunu. Dikkat edin, bütün sevgiye dayalı şeyler size hep huzur verir. Ne zaman bir olay sizde bir huzursuzluk yaratıyorsa arkasından bakın. Orada mutlaka nefsiniz devreye girmiştir. Ve siz bir hareket yapmışsınızdır. Başkalarına karşı olan bu davranışınız arkasından size bir huzursuzluk gelmişse bilin ki bu nefsinizin bir afetiyle alakalıdır. İşte bir şey hakkında duyduğunuz sevgi, arzu, arzunun son kademesi iptila, bunlar hep bir ayrıcalığın ifadesidir. Kişi beyaz zehire müptela olmuş. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Nefsin bir afeti iptila. İptila arzunun en üst dereceye ulaşmış şekli. Vazgeçilemeyecek dereceye ulaşmış şekli. Yasak olduğunu, Allah'ın onu sizlere haram ettiğini bildiğiniz şeyler konusunda eğer bir talep duyuyorsanız bu talep arzudur. Asla sevgi değildir. Şarap sevgisi diye, rakı sevgisi diye, eroin sevgisi diye bir sevgi söz konusu olamaz. Bunlar iptilalardır. Arzunun negatif faktörlerinin en üst boyutuna gelen şeylerdir. Dikkat edin, sevgi sadece huzur verir, mutluluk verir. Eşinize karşı duyduğunuz sevgi eğer sevgiyse onu sevmek sizi huzurlu kılar. Çocuklarınıza karşı duyduğunuz şey sevgiyse, onları sevmek sizi huzurlu kılar. Paraya karşı duyduğunuz şey sevgiyse, ne zaman huzurlu olursunuz? Ne zaman o parayı Allah yolunda harcamak için kazanıyorsanız, iş dünyanın size bunu şöyle söylüyorsa, bu parayı Allah için kazandığınızın işaretinin sahibiyseniz, o zaman orada durun. Bir defa şunu unutmayın. Allah-u Teala çok para kazanmanıza asla engel değil. Yetmez. Allah-u Teala kesin şekilde çok para kazananların başkalarından daha güzel bir hayat yaşamalarını da asla karşı değil. Allah'ın istediği şey hangi seviyede temin ediyorsa o seviye o kişinin optimaldir. Eğer Allah-u Teala size belli aşamada para vermemişse, bilin ki eğer siz o parayı kazansaydınız ya haram yoldan kazanacaktınız, mutlaka haram girecekti işinizin içine veya o parayı harcarken haram yollarda harcayacaksınız. Her ikisi de geçerli. Allah her zaman optimaldir. Bütün devrelerde optimaldir. Ne zaman size para veriyor? Allah'ın yoluna girdikten sonra da neden vermiyor? Daha bir süre eski itilalınız devam edeceği için. Ama bir gün verecek. Ne zaman verecek? Siz onları Allah'ın yolunda sarf etmeye hazır olduğunuz için. Hazır olduğunuz zaman. Peki Allah'ın yolunda olmayanlara niye veriyor? Onlar yollarını kendileri seçmişler. Haram veya helal farkı tanımadan Allah'tan sadece para istiyorlar. O da onlara o parayı veriyor. Ama kim Allah'ın yoluna girecekse, kim ileride Allah'ın bir sevgilisi olacaksa ve Allah onlara para vermiyor diye onlar sakın üzülmesinler. Gelecek günlerde Allah'ın onlara çok para vermesi söz konusu. İşte farklılık burada. O zaman o para onları sevindirmeyecek. Ne zaman para sizi sevindirmez bir noktaya, Allah sizi ulaştırırsa paranın sizi sevindirmediği bir noktaya, o zaman çok para verecek demektir. Ve verir ama onlar sizi sevindirmez. Çünkü hayatınız daima para kazanan bir hayat olacaktır. Çünkü hayatınız asıl sebep kazandığınız parayı hep Allah yolunda harcayan bir adam olacak. Kazanacaksınız yeni yatırımlar, yeniden Allah'ın dostlarının iş sahibi kılmaları, onların da kazandıkları parayla yeni yatırımlar yapmaları, böylece büyüyen bir yatırım hamlesi. Allah'ın istediği şey bu. Diyor ki kim paralarını kasalarda saklıyorsa altınlarını, o altınlar cehennemde onların vücutlarına ateşten parçalar olarak yapıştırılacaktır diyor. İstemiyor para biriktirip de o paraları yastığın altında saklamanızı. Parayı biriktirdiniz mi hemen götürüp yatırıma sevk edeceksiniz. Yatırıma sevk edeceksiniz ki çalışmak durumunda olup da çalışamayan insanlar çalışmaya başlasınlar. Onların aralarında da bir kısım insanlar başkalarından çok para kazanacaklar. Onlar da yeniden yatırım yapacaklar. Yatırım yapmaya başlayınca yeniden her yeni yatırım yeni istihdam alanları açmak demektir. İşte ülkemizin en büyük problemi işsizlik problemidir. İşsizlik problemi kesin bir problemdir. Çünkü sistem bütünüyle yanlış. Hem özel sektöre onun ihtiyacı olan krediler verilmekte bütün güçlükler gösterilir. Hem bu sebebe dayalı olarak yalnız devletten iş istenir. Ve de insanlar Allah-u Teala'nın yolunda çalışmak istedikleri halde, helal çalışmak istedikleri halde bu imkandan mahrum edilirler. Öyleyse bizim ülkemizdeki terslik nerede? İşte birçok devlet ricalinden şunu işitmişimdir. Biz devlet eliyle fert zengin etmeyiz. Şimdi Amerika'dayız. Amerika diyor ki ben devlet eliyle fert zengin ederim. Özel sektör eliyle de fert zengin ederim. Herkesi zengin etmek emelimdir. Arkasında ne var? Daha çok vergi almak var. Devletin gayesi daha çok vergi alıp insanların refahına daha çok katkıda bulunmak. Burada hangi belediyeleri gördük? Burada Amerika'da belediyeler çok para kazanıyorlar. O kazandıkları paraların hepsini sarf ediyorlar adamlar son kuruşuna kadar. Hiç kimse kendi cebini doldurmak için devlet işi yapmıyor. Öyleyse yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor? Ülkemizdeki her şeye baktığımız zaman her şeyin ters olduğunu görüyoruz. Hani deveye sormuşlar, ya demişler senin boynun eğri. O da şöyle bir bakmış kendine, ya demiş benim nerem doğru ki demiş. Boynum eğri olsun, olmasın. Her şeyimiz ters. Eğer özel sektör yeterli boyutta yatırım yapamıyorsa ve devlet paraların, kaynakların büyük kısmını kendi elinde tutuyorsa ve devlet diyorsa ben özel kendi elimle, devlet eliyle fert zengin etmem, insanların refahını kısmaktan başka bir şey ifade etmiyor bu. Burada ne yapmışlar? Burada adamlar size kredi vermek için çalışıyorlar. Eğer güvenirlerse mutlaka bu krediyi veriyorlar. Gayeleri ne? Sizin para kazanmanız. Para kazanırsanız ne olacak? Ne kadar para kazanırsanız o kadar vergi vereceksiniz. O kadar ülkenin refahını arttırmakta siz de gayret edeceksiniz. Özel sektör menfaatine düşkün bir sektördür. Bunun için optimaldir daima. İşte en çok zarar ettiğimiz yerler kitler, kamu iktisadi kuruluşları. Neden? Bir kişinin çalışarak vücuda getireceği üretimi 3 kişi çalışarak vücuda getiriyor. 2 kişi fazladan işsiz. İşli görünüyor, çalışıyor görünüyor ama aslında işsiz. Eğer bir iş bir kişi tarafından yapılıyorsa, siz oraya kadroyu 3 kişi koymuşsanız, 3 kişi çalışıp da 1 kişilik iş üretiyorsa, 2 kişi çalışır vaziyetteki işsiz demektir. Ve Türkiye böyle yüz binlerce işsiz barındırıyor bünyesinde. Öyleyse konulardan bir gün tamamen iktisada ayıralım inşallah. Ve ülkemizdeki yanlışlıkların neler olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışalım. Bugün küçücük bir kesit verdik konumuzla alakalı diye. Öyleyse konumuzun ağırlık noktasına tekrar dönüyorum. Ne zaman nefsimizin davranışları içindeyiz, ne zaman ruhumuzun davranışları içindeyiz. Son derece net olarak göreceksiniz. Allah'ın yasak kıldığı bir şeye karşı arzu duyuyorsanız, bu şeytanın size hazırladığı bir tuzaktır. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir istikamette arzu duyuyorsanız, bu aslında sevginin bir işaretidir. İşaretler son derece açık. Allah'ın emirleri de belli, Allah'ın yasakları da belli. Eğer duyduğunuz sevgi Allah'ın emirleri istikametindeyse ve Allah'ın yasaklarını yapmamak istikametindeyse bu Rabbani'dir, ruhunuzun talebidir. Eğer duyduğunuz talep Allah'ın yasak ettikleri istikametindeyse ve Allah'ın yap dediklerini, emirlerini yerine getirmemek istikametindeyse burada duyduğunuz arzu sadece nefsinizin bir afetidir. Öyleyse ayıraçlarınızı buna göre dizayn edin. Sonuçlar itibariyle düşünüyorsanız her zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmek size huzur verecektir, mutluluk verecektir. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmaksa size huzursuzluk ve sıkıntı verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek mutluluk verici, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek huzursuzluk verici. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek huzursuzluk verici, işlememek mutluluk verici. O zaman hangi arzunuzun Rabbani, hangi arzunuzun zürmani olduğunu anlamamak söz konusu değil. Bazı konularda karmaşık gelirse size, onu sadece bize ulaştıracaksınız, soracaksınız. Biz de inşallah size bu konuda cevap vereceğiz. Sanıyorum Serdar'da da bir sual var. Sual mı var elindeki?
1: Hı
0: hı. O zaman sorun da.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, kin duyma nefretin bir sonucumuzdur. Kin ve nefret iki uç nokta. Kötülük yapmak istemiyorsunuz. Onun kötü bir duruma düşmesini de istemiyorsunuz. Hatta böyle bir şey başına gelmesin diye dua ediyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Ama o kişiyle birlikte olmak isteği duymuyorsunuz. Bu nefret midir? Sevgi var mıdır yoksa nedir? Kendimizi mi kandırıyoruz? İçimizdeki esas güçlü olan duyguların farkında değil miyiz? sevgi konusundaki eksiğimizi anlayabilmek için kendimizi ve çok kez etmeliyiz.
0: Güzel, hay Allah razı olsun. İnsanlar cemiyet halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Biz insanız. Öyleyse mutlaka toplum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz ve toplumda bir yerimiz var. Başka bir ifadeyle etrafımızda hep insanlar var. İş yerinde insanlar var, istirahat sırasında insanlar var. Her zaman başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmına karşı sempati duyacaksınız. Bir kısmına karşı antipati duyacaksınız. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Nereye kadar uygundur? İhlasa kadar. İhlasta bunu duyamazsınız. Herkese karşı duyduğunuz şey yalnız sevgidir. Artık hiç kimseye karşı antipati duyamazsınız. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir spektrum oluşur. Ama herkesi mutlaka seversiniz. Öyleyse bir insana karşı sevgi duymuyorsunuz, onunla beraber bulunmak istemiyorsunuz. Başka bir ifadeyle ona karşı antipati duyuyorsunuz. Şimdi burada dikkat edin. Her şeyin derece derece hudutlarını tayin etmek mecburiyetindesiniz. O insanın kötülüğünü mü istiyorsunuz? Buna çok dikkatle bakın. Acaba o insana kötü bir şey olması sizi sevindirir mi? Üzer mi? Buna dikkatle bakın. Eğer başka bir insana bir kötülük gelmesi, onun üzüleceği bir olayın oluşması size sevinç veriyorsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Eğer sadece o kişiyle beraber olmak istemiyorsanız onu sadece sevmiyorsunuz. Sevmemek ve nefret etmek aynı şey değildir. Öyleyse nefretin muhtevasına beraberce girer. Nefret nedir? Bir kişiye karşı sevgi duymamanın ötesinde onun kötü olmasını istemek, onun bir takım olaylarla yaralanmasını, manevi olaylarla yaralanmasını, maddi olaylarla yaralanmasını, onun kötü bir sonuca ulaşmasını içinizden geçiriyorsunuz. Böyle bir şey varsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Bir insanı az sevmek, o insanı sevmemek nefrete kadar ulaşmayabilir. Onun kötülüğünü istemediğiniz sürece nefret olayı yok. Şimdi nefretin daha ötesine geçelim. Kine ulaşalım. Kin nedir? Kin alınamamış olan intikamdır. Birisi size kötü bir davranışta bulundu. İçinizdeki intikam afeti hemen harekete geçer. Ve içinizdeki bir şey şiddetle o size nasıl onu yapmayı reva gördüyse aynı şeyi sizin de ona yapmanızı içinizden geçen bir şey emreder. İşte o şeytandır. Nefsinize direktif veriyor. Muradı ne? Bütün insanları birbirine düşman etmek. Madem ki diyor o sana bunu yaptı, şimdi diyor sen ona yapacaksın. Aynı hatta daha beterini yapmalısın ki ona herkesin içinde ait olduğu dersi veresin. Ama karşınızdaki insan o kadar güçlü ki ondan intikam alamıyorsunuz. İşte alınamamış intikam kinin oluşması demektir. Kime karşı alınamamış bir intikamınız varsa ona karşı kin besler insanoğlu. İşte bu kin intikamınızı aldığınız gün belki yok olacaktır. Belki tekrar intikam almaya sizi götürecektir. Ama intikamınızı alamadığınız sürece o kişiye karşı kin besliyorsunuz. Öyleyse kin nefretin ötesinde ama intikamla alakalı bir konu. Nefret size karşı olan davranışların sebebiyle veya başkalarına karşı olan davranışları sebebiyle ama bir kişiye karşı duyduğunuz sevgisizliğin ötesidir. Nefrette sevmemenin ötesinde onun zarar görmesinden hoşlanmanız da yatar. Onun zarar görmesi size sevinç verecekse, sizi huzursuz etmek yerine size sevinç verecekse, o zaman o kişiden gerçekten nefret ediyorsunuz. Eğer bunu mutlaka ondan intikam alarak gerçekleştirmek istiyorsanız, bunun adı kin oluyor. O kişiye karşı mutlaka intikam almak üzere bir şeyler besliyorsunuz. Nefret de, kin de, sevgisizlik de nefsinizin afetlidir. Her sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Evet. Alo, bir sualı var. Arzu diyorlar. Allah-u Teala'nın istikametinde de olabilir. Şeytanın istikametinde de olabilir. O zaman arzu hem nefsimizin bir afeti hem de ruhumuzun bir hasreti midir? Burada bir farklı kelime kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, sen diyor bunu falancaya verdin. Bana da ver. Ben de istiyorum. Bunun adı gıptadır. Başkasındaki bir güzelliği kıskanmamak ve kendisine de Allah-u Teala'nın vermesini istemek. Bunda hiçbir sakınca yok. Allah-u Teala falancaya tayı mekan vermiş. Ya Rabbi bana da ver. Ben de istiyorum bu tayı mekanı. Bana layık olmam için, bana gereken güzelliklere ulaşmam için gereken emirlerini diliyorum senden. Ne yapmam lazımsa ben hazırım. Ben oraya ulaşmak istiyorum. Bana ver şartları. Ne yapmam lazımsa benden o gayretin sahibi olduğumu göreceksin. Bu negatif istikamette kullandığımız bir kelime olan arzuyu ifade etmiyor. Bu nefsin afetleri olan arzu dediğimiz zaman bunu hudutlayın. Nefsimizin arzuları. Dikkat edin, eğer bir şeyi talep etmek ruhumuzdan geliyorsa, ki hemen belli eder kendini, Allah'a yetek ettiği şeyleri istiyorsak, bu arzu nefsimizin arzusudur ve arzuyu tam olarak temsil eder nefsimizin arzusunu. Ama Allah'ın bir güzelliğini Allah'tan istiyorsak, ne istiyorsak, mesela tayy mekan istiyorsak, Allah Teala ne yapacaktır? Bizi o tayy mekana ulaştırmak için her geçen gün biraz daha olgunlaştıracaktır bizi. Ve bir gün ona sahip olacağız. Öyleyse burada nefsimizin bir arzusu mu var? Allah Teala'nın bizi velayetin en üst kademelerine ulaştırmasını istememiz, şiddetle bunu istememiz, devamlı Allah Teala'dan talepte bulunmamız, bunun için gece gündüz Allah Teala'ya yalvarmamız nefsimizin bir arzusu mu? Hayır. Ruhumuzun bir arzusu. Öyleyse buna arzu meclisinin ötesinde bir isim koymak mecburiyetindeyiz. Bu bir taleptir. Negatif talep de olabilir, pozitif talep de olabilir. Biz arzuyu nefsimizin bir afeti olarak değerlendirdiğimiz için, nefsin afetleri arasında Kur'an'da yer aldığı için onu arzu kelimesi olarak kullanıyoruz. Ama talep dediğimiz zaman bunun pozitifi de olabilir, negatifi de olabilir. Pozitif talepler ruhumuzun talepleridir. Negatif talepler, negatif istekler nefsimizin istekleridir. İşte iki tane kesin sağlam anahtar, altın anahtar size. Bir, eğer bir arzu ruhun istikametindeyse o pozitif bir taleptir. Nefsin istikametindeyse negatif bir taleptir. İki nevi işareti vardır. Allah'ın emrettiklerini yapmak istikametinde bir talep duyuyorsanız, bu ruhunuzun bir talebidir. Allah'ın emrettiklerini yapmamak istikametinde bir arzu duyuyorsanız, bu nefsinizin bir afetidir. Gelelim yasaklara. Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmak istikametinde bir arzu duyuyorsanız, bu nefsinizin bir afetidir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamak istikametinde bir talep duyuyorsanız, bu da ruhunuzun bir afetidir. Öyleyse ya ruhunuz istikametinde bir talebin sahibisiniz ya da nefsiniz istikametinde bir arzunun sahibisiniz. Öyleyse

bunları istikametinde bir arzuysa bunun adı nefsin bir arzusudur, negatif bir olaydır. Öyleyse ruhumuzun pozitifleri istikametinde bir talebimiz varsa bu ruhumuzun bir hasretidir. Afetlerle hasretler burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Ama siz isimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Önemli olan bu ayrımı kesin şekilde yapabilmeniz. Sadece iki tane kutup var. Allah ve ruhunuz, şeytan ve nefsiniz. Şeytan ve nefsiniz bütün negatif olan şeyleri, Allah ve ruhunuz bütün pozitif olan şeyleri temsil ederler. İsimlendirmek size ait. Hangi ismi kullanırsanız, bu isimleri bize de sorarsanız biz sizi o istikamette de inşallah aydınlatırız. Öyleyse insanların muhtevaları itibariyle sonuçlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Kalın çizgilerle bir pozitifler var, bir de negatifler var. Negatif tarafın kumandanı iblis. Pozitif tarafta Allah'a ait. Allah'ın ve iblisin yansıma vasıları Allah'ınki ruhunuz, şeytaninki nefsiniz. Ama Allah'ınki devamlıdır, şeytaninki geçicidir. Neden? Çünkü herkes bir gün nefsini ruhiyetine sokabilir. Şeytanın hakimiyeti sıfırdır. Ama hiç kimse ruhunu nefsiyetine sokamaz. Allah'ın hakimiyeti sonsuzdur. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'tadır. Bütün çirkinlikler şeytanlıdır. Bir başka ayıraç, hangi olay sizi mutsuz ediyorsa, huzursuz ediyorsa o şeytani bir olaydır. Nefsinizin bir oyunudur. O olaya kurban gittiniz demektir. O olayda. Hangi olayı vücuda getirdiğiniz zaman bundan bir iç huzuru, bir mutluluk duyuyorsanız orada da Allah'ın bir ihsanıyla karşı karşıyasınız. Bu ruhunuzun bir talebinin yerine getirmesine kaynaklanan güzel bir olaydır. Öyleyse olayları değerlendirirken kalıcı olanına dikkat edeceksiniz. Ne zaman biri size bir hakaret etmek istese şeytan derhal devreye girip sizin de ona aynı şekilde hakaret etmenizi, hatta onu dövmenizi ister. Diyelim bunu yaptınız. Yaptığınız zaman şeytanın sesini duyacaksınız. Oh olsun. Bana layık olduğu dersi verdin. Herkesin gözünde de birer kahraman, bir kahraman oldun. Aferin, işte böyle yapacaksın. Ama buradan duyduğunuz memnuniyettir. Bu memnuniyet çok kısa sürelidir. Bir süre sonra nefsinizin kalbinde bir ızdırap duyacaksınız, huzursuzluk duyacaksınız. Allah-u Teala size yaptığınızın yanlış olduğunu, size verdiği ezayla, sizin duyduğunuz huzursuzlukla anlatacak. İşte kalıcı olan ikincisidir. Ne zaman ruhunuz istikametinde bir güzelliği vücuda getirirseniz, bir hayır işlerseniz, duyduğunuz şey huzurdur. Bu huzur devamlıdır. Ve hep mutlusunuz. Hep hayır işleyen bir kişi her zaman mutludur. Her zaman huzur içerir. Öyleyse davranışlarınızın başlangıcı ile sonucu arasındaki farklılığa dikkat edin. Eğer yanlış bir iş yaptıysanız, nefsinizin bir talep, nefsinizin bir arzusu istikametle harekete geçtiyseniz, öyle bir hedefe ulaştıysanız, o hedefin yerine getirme sırasında duyduğunuz zevk bittiği andan itibaren huzursuzluk meselesi derhal kendisini gösterir. Anlarsınız ki yanlış bir şey yapmışsınız. İşaret kalbinizdedir. Kalbiniz Allah-u Teala'nın bütün işaretlerine açıktır. Ve nerede, hangi olayda huzursuzluk duyarsanız bilin ki orada nefsinizin bir afetine kurban gittiniz. O olayda derecat kaybettiniz. Nerede olayı işlediniz, mutluluk duydunuz ve mutluluğunuz devamlı? Orada ruhunuzun mutlak bir talebini yerine getirdiniz. Bir hayır işlediniz. Hayır nedir? Size derecat kazandıran bütün işlemler. Bütün hayırlarda yalnız huzur duyarsınız. Mutluluk duyarsınız. Bütün şerlerde evvela başkasının bir aksiyonuna bir karşı aksiyonsa yaptığınız

0: Sizi bir zevk duyarsınız. İblisin sözlerini işitirsiniz. Aferin, çok iyi yaptın, ona lazım gelen dersi verdin der ama arkasından huzursuzluğu yaşarsınız. İşte o huzursuzluğu hangi olayda yaşarsınız? Bilin ki nefsinizin tesirinde bir olay yaptınız, bir olayı vücuda getirdiniz ve bu yalnız nefsani bir arzunun gerçekleşmesidir. Öyleyse ikisi arasında başlangıçlar ve sonuçlar itibariyle de farklar var. Her açıdan farklar var. Allah ile olan ilişkilerinizde siz güzele doğru yaklaştıkça ruhunuzun bütünüyle nefsinize hakimiyetini sağlamaya çalıştıkça üst noktalarda her geçen gün günün büyük boyutunda, daha büyük boyutunda, daha büyük boyutunda mutluluğu yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri yok oldukça sizin bütün davranışlarınızın arkasından gelen şey mutluluk ve huzur verici olacaktır. Çünkü hep hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içinde olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İşaretler kesindir. Hangi olayın arkasından önce memnuniyet, ondan sonra da huzursuzluk duyuyorsanız o zulmani bir olaydır. Şeytan size tesir etmiş ve nefsinizin afetleri dolayısıyla bir yanlış iş yapmışsınız demektir. Hangi olayın arkasından hemen huzur duymaya başlarsanız ve bu hep devam ederse işte o bir hayırdır. Ha unutmayın, şeytan her hayrın arkasından devreye girip size bir an bir fit sokmak mutlaka ister. Zekat verdiğiniz mesela der ki çocuğunun nafakasını sen de sonuçta başkasına veriyorsun. Ama o sizin üzerinize şu kadarcık iz bırakmaz. İz bırakan yaptığınız hayrın iç dünyanızdaki mutluluk verici tezahürüdür. Yalnız mutluluk ve huzuru yaşarsınız. Öyleyse iki olay şekli birbirinden tamamen ayrı hüviyetlidir. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Evet, suallerinizin daha ötesine geçmek için gene sizden sual gelmesi lazım. Detaylara daha çok girdikçe daha çok cevap alacaksınız. Sakın birbirine karıştırmayın. Karıştırdığınız yerde gene bana sorun. Allah Teala mutlaka sizi aydınlatmak ister. Görüyorsunuz ki detaylara girdikçe aslında konular aydınlık kazanıyor. En azından ne öğrendiniz? İki tane kutbun var olduğunu. Bir, şeytanın kutbu nefsinizle beraber. İki, Allah'ın kutbu ruhunuzla beraber. Bir, her zaman huzur duyduğunuz olaylar. İki, sanki başlangıçta bir zevk alıyormuş gibi oldunuz ama arkadan huzursuzluğun içine yuvarlandınız. Nefsinizin afetleriyle alakalı olaylar. Öyleyse her yerde bütün güzellikleri yaşayabilirsiniz. Bu imkanın sahibisiniz. Bu akşamki sualler burada galiba bitiyor. Eğer sualler bitiyorsa yeni sualler için yarın akşama konuşalım. Sual var mı? Yok. Namazımızı kılalım inşallah. Evet. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsunlar. Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yazılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah-u Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine İman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti. Kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken
1: kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biriz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asır sonra bugün Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek artık hayal olur. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenmeye çevrilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylemiyor. Elbette Kur'an-ı Kerim'in tecvidle okunması son derece değerli bir olaydır. Ama önemli olan Kur'an'ın muhtevasının, lafzının ve ruhunun öğrenilmesidir. En hayırlı olan, ona en çok öğrenen ve öğretendir. İşte biz sizlere Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretmek için vazifelendirildik. Birçok insan Allah'ı cezalandırıcı, insanları cehenneme atıcı bir Allah olarak tanır. Allah onları yalnız cezalandırmakla kendisini vazifeli kılmış. Ama Kur'an-ı Kerim bütün bir din öğretisinin hilafına Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Allah'ın sizleri çok ama düşünemeyeceğiniz kadar çok sevdiğini söylüyor. Allah Teala sizleri bu kainatta en çok sizleri seviyor çünkü siz insansınız. Allah'ın kainatta yarattığı bütün mahlukat arasında en değerli mahluk sizsiniz ve Allah Teala sizi pek çok seviyor. Neye istinaden söylüyorum sözlerimi? Sözlerimin başında hemen şunu belirtmek istiyorum. Ne söylersem mutlaka Kur'an-ı Kerim'dendir. Öyleyse Allah'ın sizleri o kadar çok sevdiğini nelere dayandırarak acaba ifade ediyorum? İki ayet-i kerime. Bir, Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Hüvellezî haleke leküm mâ fîl ardı cemîan. O yüce Allah'tır ki arzda, şu dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı ey insanlar diyor. Yedi kat atmosfer, banalen kuşakları, kuzey güney kutuplar, enerji, karalar, denizler, bitkiler, hayvanlar, her şey sizin için yaratılmış. Bu dünya, bu koskocaman kainat dizaynında bir toz zerresi gerçekten. Varsın diyeceksiniz, dünya insanlar için yaratılsın ama bir koskoca kainat var. Kainat kimin için yaratıldı? Cevap aynı standartlarda geliyor. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Yüce Rabbimiz buyuruyor, وَالسَّحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, bütün dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün bir kainat yerleriyle, gökleriyle, her şeyiyle sizler için yaratıldı. O kainatın bütün canlıları ve bütün cansızları, her şey sizin için. Her şey sizin uğrunuza yaratılmış. Bu kadar kıymetlisiniz Allah Teala'nın gözünde. Ve Allah Teala bu sebeple her şeyi sizin uğrunuza yaratması sebebiyle sizi en çok seviyor. Ya siz? Ben kardeşim, Allah'ı çok sevdiğini biliyorum. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Sizler Allah'ı çok seviyorsunuz. Çünkü Allah sizi çok seviyor. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şunu söyletiyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. tabiiyet müessesesi Kur'an-ı Kerim'in temelidir. Tabiiyet yoksa Kur'an-ı Kerim tatbikatı yoktur.
1: Allah!
0: 14 asır sonra tabiiyet müessesesinin birçok asli usulle beraber devreden çıkarıldığını görüyoruz. Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Allah'ın sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi mevcut değil. İstediği bir tek şey var. Mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. İstediği gene bir tek şey var. Saadetin iki bölümü bunlar. Dünyada şu dünyayı bir cennet olarak yaşamanız. Yani Allah Teala sizlerden sadece tek bir şey istiyor. İki cihan saadeti. Hep mutluluğa dayalı bir Kur'an öğretisiyle karşı karşıyayız. Her ne kadar 14 asırda yazılan binlerce kitap din öğretisini her şeyin günah olduğunu, Allah'ın herkesi cehennemde cezalandıracağını ifade eden bir şekle sokmuşlarsa da realite hiç de onların söylediği gibi değil. Bugün bütün din öğretim kurumlarından insanlara Allah korkusu aşılanmaya çalışılıyor. Kur'an-ı Kerim Allah korkusunu değil, Allah sevgisini öneriyor. Allah Teala diyor ki benden nasıl size çağlayanlar gibi sevgi akıyorsa sizden de etrafınıza sevgi akmalı. Sizden de etrafınıza sevgi akmalı. Sizden de etrafınıza sevgi akmalı. Nefsinizdeki en büyük afetler nefret, kin ve intikamdır. Ruhunuzdaki en büyük hasletse sevgidir. Ve Allah Teala sizden ruhunuzun hasletlerinin önce nefsinizin afetlerine hakim olmasını, sonra nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olmasını, ruhunuzun bütün muhtevasının nefsinize kazandırılmasını istiyor. Sonsuz bir saadet sizleri bekliyor. Unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu akşam sizlere neler anlatacaksam hepsine ulaşmışlar. Kesin Kur'an-ı Kerim delilleri bunu kat'i bir lisanla anlatıyor. Bütün sahabe cennet saadetinin sahibi olmuş, bütün sahabe dünya saadetinin de sahibi olmuş. Evet, cennet saadeti dedik. Nasıl ulaşırız cennet saadetine? Ne öğretmişler sizlere? İslam'ın 5 tane şartı demişler. Hadi beraberce bakalım hadis-i şerife. Diyor ki bir bedevi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Lazım. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. 5 tane temel şart. Bu 5. şarta dikkatle bakmanızı istiyorum. 5. şart. Kelime-i şehadet. Ne zaman kelime-i şehadet sizi gerçekten kurtarır? Eğer Buhari'ye bakarsanız orada açık bir hadis var. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete gider. Her diyen gerçekten gider mi? Babam rahmetli olurken aynı standartlarda rahmetli olan, aynı koğuşta yatan başkaları da vardı. Ve herkes babasını böyle omuzlarına tutmuş sarsıyor. Baba, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz dedim. Dediler ki görmüyor musun, kelime-i şehadet getirtmeye çalışıyoruz. Ne olacak dedim o zaman. O zaman dediler babamız cennete gidecek. İnsanlar asırlar boyunca hep Allah'ın doğrularından adım adım sapmışlar ve bu hale gelmişiz. Bize diyorlar ki bugün dünya üzerinde İslam ülkeleri en geri ülkelerdir. Ben de diyorum bana bir dürbün getirin. Gösterin bakayım diyorum, bu İslam ülkeleri nerede, dünyanın neresinde yaşıyorlar bunlar, nerede o İslam ülkeleri? Ben göremiyorum. Kur'an-ı Kerim'i bilen hiç kimse göremez. Bugün dünya üzerinde İslam'ı yaşayan hiçbir ülke mevcut değil, bu ülkede dahil. Boşuna bize masal okumasınlar. İslam'ın 5 tane şartıyla insanlar kurtuluşa ulaşırmış. Ulaşamazlar. Bir insanın kurtuluşa ulaşmasının standartlarını bu akşam ibret için burada bir kardeşimizin okuduğu Vel-Asr suresi ifade buyuruyor. Allah Teala diyor ki Vel-Asr, asra, zamana yemin ederim. İnnel insane efî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Parantez açıp söylüyorum. Ne demek hüsranda olmak? Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Biz kıyamet günü mizanları toplarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Vel-Asr suresi innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İnsanlar muhakkak ki cehenneme gidecekler diyor. Dört tane istisna saymış. İllellezîne âmenû. İlla hariç. Kimler? Ellezîne onlar ki âmenû. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleridir. Unutmayın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün kurtuldunuz. Ama ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeniz yetmez. Buradan. Şuradan söyleyeceksiniz. Bunu söylerken gözleriniz yaşıyor. Kalbiniz konuşacak, siz susacaksınız. Eğer kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuldunuz kesin. Öyleyse Allah'ın huzurunda size iki nevi insandan bahsetmek istiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ne yazık ki İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseye Allah'a ulaşmayı diletmiyor. Böyle bir dileğin mevcut olmadığı bir İslam'ın 5 tane şartı. Ne olur diyeceksiniz tabii şimdi bana. Ben söylemeyeyim, Kur'an-ı Kerim söylesin. Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatından razıdırlar. وَتْمَعَنُّ بِهَا. Onunla, dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sözlerime dikkat edin. Üniversitede ordinarius profesörsünüz, din üzerine yutmuşsunuz bütün dini. Yetmez. İlahiyat fakültesinin rektörüsünüz. O da yetmez. Diyanet işlerinde de başkanısınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemiyorsanız şu hadisi hatırlayacaksınız. Faydasız ilimden Allah'a sığınırsınız. Dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yeter mi? Yetmez. Gafil olmanız çok önemli bir şey olarak görülmeyebilir sizin için. Ama gideceğiniz yer cehennem oluyor. Bir sonraki ayet-i kerime, Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bu kadar basit bir sebebe dayalı olarak insanların cehenneme gideceğini biliyor muydunuz? Elbette bilmiyorsunuz. Bundan da tabii ne olabilir ki? Çünkü size Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya çalışmak yasak edildi. Biz bu konuda Yüce Rabbimizden emir alıp çalışmalara başladığımız zaman kaç kişi bizi tehdide geldi? Kafir olursun dediler, sen bu Kur'an-ı Kerim tefsiriyle uğraşıyorsun. Senin haddine mi düşmüş? Asırlar boyunca hep bunu söylediler diyor. Bütün kitaplar bunu söylediler ki Kur'an-ı Kerim'in manasına sakın ola ki girmeyin. Okumasını öğrenin, başkalarına da öğretin, sevap kazanın. Hayır efendim, okumasını değil. Kur'an-ı Kerim'in hepiniz lafzını da ruhunu da öğrenmekle mükellefsiniz. Biz de öğretmekle mükellefiz. Sözüme dikkat edin. Bütün din adamları bu öğretim sisteminin içine girmek mecburiyetindirler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek mecburiyetindirler. Başka bir kaynaktan değil, buradan öğrenecekler. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için diyor ki, ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Ben de onlar için diyorum. Allah'ım sen onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Neden böyle söylüyorum? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesi gereğince söylüyorum. Diyor ki Allah Teala Ahzab 67 ve 68'de o cehenneme girenler var ya, onlar derler ki diyor, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Her devirde Allah'ın söylediklerinin tersini söyleyen veya asli can alıcı unsurları özellikle saklayan insanlar hep var olmuştur. 14 asırda İslam alemi Kur'an gerçeklerinden saptırıldı. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Birçok itham bu sözlerimin arkasında gizlidir ve açıklığa da kavuşacaktır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Buyurdu ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ey melekler, ey cinler, ey şeytanlar hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler, şeytanlar secde ettiler. İblis, şeytan adını verdiğimiz o mahluk müstesna, o secde etmedi. Allah Teala buyurdu ki sen emrime karşı geldin, küfredenlerden oldun. Kafirlerden oldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Huzurumdan da kovuyorum. Şimdi iblisin cevabına dikkatle bakın. Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bütün bu Adem oğullarının hepsini senin yolundan ayırmaya çalışacağım. Gerçekten beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala buyurdu ki sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sen müsaade verilmişlerdensin. İblis bu müsaadenin ışığında neler yaptı dersiniz? Madde 1. Hazreti Musa'ya indirilmiş olan Tevrat'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bütün hükümlerini yok etti. Bugün bir Yahudi genci dese ki bu benim kitabımdır, Tevrat'a sarılsa hiçbir şekilde kurtulması artık mümkün değildir. Hazreti Davud'a indirilen Zebur'u Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i de berbat etti. Bu kitaplardaki cennet saadetini simgeleyen, dünya saadetine ulaşmayı mümkün kılan bütün ayetler bu iki kitaptan da iblisin sayesinde yok edildi. Ve artık bir Hristiyan genç dese ki bu kitap benim kitabımdır, İncil'e sarılsa hiçbir şekilde kurtulması mümkün değildir. Zaten Budistlerin kitabı yok. Komünist grupta bu istikamette hiçbir dini bilginin sahibi olmadığı cihetle dışa ulaşabilecek olan tek grup kalıyor, İslam. İblis onları da mahvetmeyi başardı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine şunları yazdırmış. Bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı biziz. Allah'ın muhafızlığında bir kitap indirilmiş Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafızası altında. Şeytan ona dokunabilmiş mi? Bir harfini bile değiştirmemiş değil, bir sureyi, bir ayeti, bir kelimeyi Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememiş. Değiştirememişse İslam alemini nasıl mahvedecekti? İşte size bu akşam bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Mahvetmeyi başarmış mı sualini peşin olarak soruyorum. Cevabını da peşin olarak veriyorum. Evet, başarmış. Kur'an-ı Kerim'de A'dan Z'ye insanların cennet saadetine ulaşmasını gösteren, farz kılan ve mümkün kılan ayetler Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen İslami tatbikattan çıkarılmış. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan temel faktörler gene Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde İslami tatbikattan çıkarılmış. Kısaca Allah Teala bu hususları üzerimize farz kılmış ama 14 asır sonra bugün ne bizim ülkemizden bahsediyorum Diyanet İşleri Teşkilatı'nın öğretisinde ne İlahiyat Fakültesi'nin fakültelerinin bütün öğreti sisteminde hiçbir kitapta bizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzlar artık hiçbirisi yer almıyor. İslam insanları cennet saadetine götürecek olan temel hükümlerden arındırılmak suretiyle, onları yok etmek suretiyle, tatbikattan çıkarmak suretiyle bacakları kesilmiş, koltuk deliklerine mahrum edilmiş, mahkum edilmiş, arkadan da kolları kesilmiş. Çünkü insanları dünya saadetine götürecek olan temel farzlar da artık İslami tatbikatta yok. Evet, bunları söylediğimiz için de gerek Diyanet Teşkilatı, gerek İlahiyat Fakültesi'nin muhterem mensupları hep bizi birazcık sevmezler. Allah onlardan razı olsun. Ama onlarla uzun bir hesabımız var. Öyle yarım saatte, bir saatte, iki saatte halledilecek bir hesap değil. Biz en az bir hafta süreli bir seminer düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki Sayın Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Teşkilatı Başkanı iken biz onunla bir sohbet yapmıştık onun makamında. Bir Bayram Gazetesi'nde bir beyanatı çıkmıştı. Demişti ki bu tasavvuf ne kadar güzel bir şey. İnsanları mutluluğa taşıyor. İsterdim ki benim teşkilatım da bu istikamette söz sahibi olsun. Biz de bir savcı kardeşimizle beraber ziyarete gittik onu.
1: Allah!
0: İşte bu.
1: Allah! Allah!
0: Evet. Güngör kardeşimizle beraber gittik ve anlattık tasavvufu ona. Cevap olarak şöyle dedi Sayın Yazıcıoğlu, ben dedi kelamcıyım. Aslında tasavvufa karşı olmam lazım. Ama siz bana kitaplardaki tasavvufu anlatmadınız. Siz bana Kur'an-ı Kerim'deki tasavvufu anlattınız. Buna hiçbir itirazım yok dedi. Biz dedik sizin derdinize deva olmak için geldik. Sözlerimize bir itirazınız olmadığına göre bir konferans dizayn etmemiz lazım bize, bir seminer. Bütün üst düzey yetkililer için 3 gün süreli bir seminer. Daha alt kademedeki müftüleri ve ilçe müftülerini kapsayan 2 ay süreli bir seminer. Antant kaldık. Onun bir altındaki kişiden başlayarak hiç kimse o konferansı vermemizi imkan dahiline sokmadı. Bunun için her şeyi yaptılar. Ne salon tahsis ettiler ne de herhangi bir imkanla bizi kavuşturdular. Eğer o seminerleri yapabilmiş olsaydık ne olacaktı bugün biliyor musunuz? Bütün bir Diyanet Teşkilatı benim sizlere bu akşam anlatacağım şeyleri sizlere anlatacaklardı, sizlere değil. Evvela bütün Türkiye'ye, sonra da bütün dünyaya. Öyleyse hadi sözlerimize başlayalım. Evvela kendimizi tanımaktan başlayalım. Biz kimiz? İnsanız. 3 tane vücudumuz var. Size her ne kadar insanın bir ruhu vardır, bir de fizik vücudu vardır derlerse de sayın din öğreticileri, Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Şimdi şu noktadan itibaren hep farklılıklar göreceksiniz onların söylediğiyle Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri arasında. 2 vücudumuz yok efendim, 3 tane vücudumuz var. Hicr suresi 26. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücudun sahibisiniz. Adem Aleyhisselam olarak yaratılmışız. Nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, inşa edene, halk etme fiiliyle fizik vücudumuz yaratılıyor, halk ediliyor. Ama nefsimiz sevva ediliyor, dizayn ediliyor. Gökler de 7 kat olarak sevva edilmiş, nefsimiz de. İşte ve sevvahünle sakla semavati. O Yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti, inşa etti, dizayn etti. Nefsimiz de sevva edildi. Tam 7 kat olarak. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. 7 tane kademe. Ruhumuza gelince iki fiilde kullanılmıyor. Başka bir fiil, üfürülme fiili, nefyetme fiili. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Halk edilen bir fizik vücudunuz var, sevva edilen bir nefsiniz ve nefh edilen bir ruhunuz var. Bir üçlüsünüz. Bunun için kainatta uniksiniz. Başka bir yaratık yok. Üç tane vücudu olan başka bir yaratık yok. Melekler yalnız ruhtan vücuda gelmişler. Cinler, nefsleri ve fizik vücutları olan varlıklar, ruhları yok. Ama siz nefsi, ruhu ve fizik vücudu olan üç tane vücuttan oluşan bir varlıksınız. Tek. Sizden başka, insanlardan başka üç vücudu olan hiçbir varlık yok. Yetmez. Allah Teala diyor ki ben insanı yeryüzünün halifesi olarak yarattım diyor. Siz halifesiniz. Yeryüzünde Allah'ı temsil ediyorsunuz. Yetmez. Öyle bir ruhunuz var ki mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. İsteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. Ve istemesi önemli. Hidayete ermeniz önemli. İşte böyle bir dizayn içinde olacaksınız. Sizler için söz konusu olan şey Allah Teala ile bu istikamette onun emirlerini yerine getirmek istikametinde bir uyum içinde olmak. İşte üç tane vücudunuz. Bu üç vücudunuzun da Allah'a karşı görevleri var Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin, İslam'ın 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de fizik vücudunuzun vazifesi. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de nefsinize de vazife vermiş, ruhunuza da vazife vermiş. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey, üç vazifenin bilincinde olmak. Üç tane vazifeniz var. Öyleyse o vazifelerden bahsedelim. Nefsiniz ezelde Allah'a yemin vermiş. Ruhunuz ezelde Allah'a misak vermiş. Fizik vücudunuz ezelde Allah'a ahd vermiş. Ve böylece üç tane yeminden oluşan bir sistem vücuda gelmiş. Hepiniz için söz konusu olan şey açık ve kesin. İşte Araf suresi 172. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz ezelde zamandan evvel bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkararak bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki, elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki, bela, evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte elest vezminde ne olmuş diye sorduğumuz zaman bize bunu söylüyorlar. Allah Teala demiş ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de demişiz ki, evet Rabbimizsin. Oh ne ala memleket, her şey olmuş bitmiş. Ama bitmemiş. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinden onların hiç haberi yok. Allah Teala diyor ki, o zaman diyor, işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de size, bize verdiğiniz yeminleri, misakları, ahitleri farz kılmıştık diyor. Şöyle cereyan etmiş olay. Allah Teala buyuruyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse hepinizden yemin istiyorum. Ey nefsler! Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar! Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar! Beni işittiniz mi diyor Allah Teala. cevap veriyoruz. Semina, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin veriyor nefslerimiz, misak veriyor ruhlarımız, ahd veriyor fizik vücutlarımız Allah Teala'ya ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana itaat ettik. Ve ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor Allah Teala. Hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yeminler farz kılındı diyor. Üzerinize yüklendi. Bunun sorumluluğunu yüklendiniz diyor Allah Teala. Hepimiz nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahde Allah'ın huzurunda yükümlüyüz. Bu birinci ayet-i kerime. Yükümlülük konusunda. Şimdi önce Kur'an-ı Kerim'in bu temel yapısı içerisinde Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin ayetlerine bakmamız lazım. İşte Müddessir suresi 38, 39, 43 ayet-i kerime. Bize nefsimizin Allah'a verdiği yemini anlatıyor. Diyor ki Allah Teala, küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Allah'a verdikleri yeminleri, Allah kaybettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri Allah'a verdikleri yemini yerine getirerek ashabel yemin, yemin sahipleri unvanını alanlar, onlar cennette olacaklardır diyor. Nefsimizin Allah'a verdiği ve bizi cennet saadetine ulaştıracak olan, felaha erdirecek olan yeminimizin mahiyetini mi merak ediyorsunuz? Bu mahiyet Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Diyor ki Allah Teala, kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler, temizleyenler, arıtanlar, Allah'a nefsleri konusunda verdikleri yemini, nefs tezkiyesi yeminini yerine getirenler. İşte hepimizin nefsi ezelde Allah'a yemin vermiş. Nefsimizi tezkiye edeceğiz diye. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın nurlarını davet edersiniz. Belli şartların sahibiyseniz bu nurlar nefsimizin kalbine gelip iman kelimesinin etrafında kümelenirler. Bu kümelenme 7 tane kademede %7'den gerçekleşir. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. İşte teskiye noktasına ulaştınız. Ve Allah'a nefsinizin afetlerden örülen kapkaranlık kalbine Allah'ın nurlarını taşımak, o nurları galip kılmak üzere Allah'a ezelde yemin verdiniz. İşte Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimeleri ve Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bu hakikati anlatıyor hepinize. Allah'a verdiğiniz yemini. Bitmedi. Ruhunuz Allah'a misak verdi. İşte ruhunuzun Allah'a verdiği misak Rab suresinin 20, 21 ve 22. ayet-i kerimelerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yakudunel misak. Misaklerini bozmazlar, naksetmezler. Vellezine yasudune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suel hesap. Kötü hesaptan korkarlar. Cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemne rabbihim. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَاَجْهَ رَبَّهُمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bilmenizi istiyorum ki kim Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse Allah da mutlaka onu kendi zatına ulaştırmayı diler ve o kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Buna tekrar döneceğim. Üçüncü yeminimizden bahsetmek istiyorum, ahdimizden. Yasin suresi 60-61 ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, yani ey Adem oğullarının fizik vücutları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmaktan kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Üç grup ayet-i kerime, üç vücudumuzun üç yemini. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş tezkiye olacağına dair, arınacağına dair, Allah'ın nurlarını nefsinin karanlık kalbinde galip getireceğine dair. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılacak, seyri sülük adlı bir yolculukla 7 tane gök katını tırmanacak, 7. katın 7 tane alemini geçecek, yokluğa geçecek, yoklukta Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında ifna olacak, ermiş olacak. Ruhumuz Allah'a bu misaki vermiş. Fizik vücudumuzda nefsini tezkiye edip, ruhunu Allah'a ulaştırıp, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Öyleyse anlatılanların hilafına 2 tane vücudunuz yok, 3 tane vücudunuz var. Ve insanların bilmediği, bugünkü din öğreticilerinin bilmediği 3 tane yemin vermişsiniz Allah-u Teala'ya hepiniz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü hiç kimse ben bundan haberdar değildim demesin diye. O gün diyor Eles Bezmi'nde bütün insanları huzurunda topladım diyor. Hiç istisna yoktu. Bütün bugün dünyada yaşayan insanlar, evvelce ölenler, henüz doğmamış ileride yaşayacak olanlar, hepimiz Allah'ın huzurundaydık. Sizler de oradaydınız. Hepinizin Allah'a verdiği yemin var, misak var ve ahd var. 3 ayrı cepheden Allah-u Teala'ya karşı sorumlusunuz. 2 sebepten Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmek mecburiyetindesiniz. 1. sebep, şimdi anlatacağım gibi Allah-u Teala nefsinizin tezkiyesini 3 defa, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmasını 3 defa, ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaşmasını 9 defa, yanlış görmediniz, 9 defa üzerinize farz kılmış. Bu farzları yerine getirmekle mükellefsiniz. 1. açıdan olay bu. 2. açıdan mutluluğunuz buna bağlı. Eğer cennete girmek istiyorsanız bunun en kesin şartı Allah'a verdiğiniz 3 yemini gerçekleştirmeniz. Gerçekleştirmek istemiyorsunuz, neşeniz bilir. Ama o zaman Allah'ın cennetine gideceğinizde ümit etmeyin. Öyleyse bütün güzellikler sizin için diyorum. İşte Allah'a verdiğiniz 3 yemin, yemin, misak ve ahd. Üzerinize 2 tanesi 3 defa, 1 tanesi 9 defa farz. Öyleyse farzları söylemeden geçmek olmaz. Allah Teala baştan söylediğim Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi gereğince 3 yemininizi birden üzerinize farz kılmış. Bu diyor bana verdiğiniz yeminler, misaklar, ahlar var ya, onları üzerinize farz kılın diyor ezelde. Enam suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. 3 yemininiz birden 2. defa üzerinize farz. Yetmez. Nefsinizin tezkiyesi 3. defa üzerinize farz. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. La yedirrüküm men dalle izahtedeytüm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek durumunda olan Allah'a inanmış olanlar, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz nefsinizi arıtarak, temizleyerek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir şey, bir zarar veremezler. Nefsinizi tezkiye etmek üçüncü defa üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmek de öyle üçüncü defa üzerinize farz. İşte Bakara Suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor,

aydınlığa doğru yola çıkacaklar. Öyleyse ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi, 3 defa temizlenmesi, arınması, yani nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının hakim konuma geçirilmesi üzerimize 3 defa farz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu tam 9 defa farz. İşte 2 ayet-i kerimede 3 yeminimiz birden üzerimize farz kılınmıştı. Birisi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi, ikincisi Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. 152. ayet-i kerimesi. Öyleyse bunun ötesinde Allah Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını daha 7 defa üzerimize farz kılmış demek ki Kur'an-ı Kerim'de. Evet, farz kılmış. Bu 7 ayet-i kerimeyi sayıyorum. 1 Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. 2. ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek ruhunu Allah'a ulaştır. 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığ. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ruhunu ulaştırmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır. 5. ayet-i kerime, 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedu darusselamü. Allah teslim yurduna, yani teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Ve kimi oraya kendi zatına ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakimine ulaştırır. Sırat-ı müstakim, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Her ne kadar bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim meali zaten hepsi bu kadar. Her bu kelime geçtikçe, sırat-ı müstakim kelimesi geçtikçe doğru yol diye isimlendirmişlerse de Allah Teala öyle söylemiyor. Doğru yoldan muradın ne olduğunu Kur'an-ı Kerim son derece açık olarak söylüyor. Allah'a insanların ruhlarını ulaştıran yolun adı bu. Sırat-ı müstakim. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları kendisinden rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Nereye vasıl eder? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime diyor Allah Teala. Demek ki bir yol var. O yol insanların ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu yolun adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı sırat-ı müstakim. Evet, doğru bir yol. Ama doğru yol dediğiniz zaman kavramı yok ettiniz. Bir matematikçiye göre doğru iki nokta arasındaki en kısa yoldur. Kuzeye doğru da olur, güneye doğru da olur, aşağı doğru da olur, yukarı doğru da olur. Dikkat edin, bu transandantal meditasyona, meditasyonla uğraşanlar, reenkarnasyona inananlar, yani o kült kültürün sahipleri, şeytanla ilişki kuranlar, onlar da doğru yolda olduklarına inanıyor. Sorun inanmasınız, biz sorduk. Aralarında profesörler var. Ve de diyorlar, biz asıl doğru yoldayız diyorlar. Allah'a ulaşan var mı diyorum aranızda? Tabii diyorlar, biz 7 kat aşağı indiğimiz zaman devamlı kararır ortalık. 7. kata indiğimiz zaman zifiri karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Oraya ulaştık mı, zifiri karanlığa ulaştık mı, Allah'a ulaştık demektir. Tam şeytanın esfel-i safinin tarifi. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef üzerinize Allah Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. 8 oldu. 6 tane ayet söyledik. 2 de 3 yeminimiz birden üzerimize farzdı. Geriye 9.sü kaldı. Müzemmil 8.
Vezkür ismi Rabbike.

0: ve tebettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. Allah Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, biz sağken Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılıyor. Tam 95 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasına müteallik. Ve bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki, Kur'an-ı Kerimlerdeki Türkçe mealleri hep asli unsurlardan arındırılmış, çevrilmiş. Bir kısmı kasıtlı, bir kısmı eminim ki kasıtsız olarak yanlış ifadeler kullanmışlar. Hidayet kavramını katletmişler. Polisler geliyor bir eve. Kadın piyano çalıyor, evin hanımı. Polisler geliyor ve kadın soruyor. Buyurun diyor, ne istiyorsunuz? Şöyle söylüyor polisler, burada Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Onu, katili yakalamaya geldik diyorlar. Kadın piyanoda Beethoven çalıyor. Bilmem anlatabildim mi? Hay Allah razı olsun. Evet, demek oluyor ki Allah-u Teala'nın indinde Allah'a verdiğiniz yeminler, misaklar ve ahitler var. Bunların iki tanesini 3 defa farz olarak hükümlenmişsiniz. Üçüncüsünü 9 defa farz olarak hükümlenmişsiniz. Şimdi bir adım daha atıyorum. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını beraberce dolaşıyoruz. Maksadım ne? Sahabeye ulaşmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda indirdi. 23 yıl boyunca sahabenin hayatında hangi istihaleler, değişiklikler, güzele doğru gidişler gerçekleştiyse hepsini orada görüyoruz. Öyleyse birinci sual, sahabe nefsini tezkiye etmiş mi, ruhunu Allah'a ulaştırmış mı, fizik vücudunu Allah'a kul etmiş mi? El cevap evet. Öyleyse onlar felaha ermiş mi? El cevap evet. Şimdi biz size kalın çizgilerle bunu söyledik. Gelelim Kur'an-ı Kerim ayetlerine. Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي diyor Allah-u Teala. Diyor ki Allah-u Teala, o sahabe var ya, onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar, iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar, Allah'a döndüler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala, ibadi diyor, benim kullarım. Bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kurtulduğu ve Allah'ın kulu olduğu Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Hepsi şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime Zümer 18, bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. İşte size bir kavram daha. Eğer bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim mealine bakarsanız, Türkçe meallere 23 tane Kur'an-ı Kerim bulabildik piyasada. O kadar aramamıza rağmen 24. bizim birinci cilt oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi nerede hidayet kelimesi geçmişse, hani sırat-ı müstakim için ne diyorlardı? Hatırlayın, hatırlayın. Doğru yol diyorlardı. Sırat-ı müstakim için nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçmişse bütün meallerde bu kelime var, doğru yol. Hidayet kelimesi de nerede geçmişse gene aynı kelime kullanılmış Türkçe mealde. Doğru yol. Herkes doğru yol demiş. 23 tane Kur'an-ı Kerim meali hepsinde yalnız doğru yol diyor hidayet için. Allah ne diyor? Bakınız ne diyor Allah Teala. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bir daha hidayet kavramı. Allah Teala hidayeti anlatıyor bizlere. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bir üçüncü tarif. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fe hüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Üç tane ayet-i kerime hidayeti anlatıyor hepimize. Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyleyse ne diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi? Bütün sahabenin hidayete erdiğini, hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Fizik vücutla kabul etmişler. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. O zaman hepsinin felaha ermesi, yani cennet müjdesiyle müjdelenmiş olması lazım. Müjdelenmişler mi? Evet, elbette müjdelenmişler. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa, tabi olanların hepsi felaha erdiler. Kimdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar? Onlara sahabe diyor Kur'an-ı Kerim. Bütün sahabe hepsi felaha ermişler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelenmişler. Şimdi bakıyoruz, bunlar nefslerini tezkiye etmişler mi? Evet, tezkiye etmişler, temizlemişler, arıtmışlar. Nereden anladık? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinden. Diyor ki Allah Teala, kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Bütün sahabe felaha ermiş. Yani hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Şimdi bakalım Allah Teala nefsini tezkiye eden, ruhunu Allah'a ulaştıran, fizik vücudunu Allah'a kul eden insanlar için hangi mükafatı uygun görmüş? İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 34 ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, emmare levame mühime mutmainne, mutmaineye gelmiş olan mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, radiye, Allah'ın rızasını kazan, mardiye, tezkiye ol, bana verdiğin yemini yerine getir ey nefs, diyor Allah Teala. Ruhumuza sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bana verdiğin misaki gerçekleştir ey ruh, diyor. Fizik vücudumuza sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Ve o zaman, ne zaman? Nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman gel kullarımın arasına gir. O zaman bana kul olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Sonuç, bir sonraki ayet-i kerime. Vethuli cenneti. Ve benim cennetime gir. Benim cennetime gir, diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden, Allah'a verdiği yemini yerine getiren, ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a verdiği misaki yerine getiren, fizik vücudunu Allah'a kul eden, Allah'a verdiği ahdi yerine getiren, bütün insanlar için Allah'ın söylediği şey bu. Hadi cennetime gir. Öyleyse kim üç tane yerine getirirse, onun mekanı cennettir. Şimdi 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini, bunları muhtevi olduğunu söyledik. Ve bütün sahabenin Allah'ın kendilerine farz kıldığı yeminleri, misakları, ahitleri yerine getirdiğini, hepsinin de Allah'ın cennetine ehil kılındığını, o cennetin kendilerine garanti edildiğini söyledik. Neyle söyledik? Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ayetleriyle söyledik. Ve 14 asır Sonraya geliyoruz, bugüne geliyoruz. Bugün hiçbir ilmihal kitabında, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın hiçbir öğretisinde, ilahiyat fakültelerinin bütün öğretim üyelerinin yazdığı hiçbir kitapta nefsinizin tezkiyesinin üzerinize farz olduğuna, ruhunuzun Allah'a ulaşmasının üzerinize farz olduğuna, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmasının üzerinize farz olduğuna dair hiçbir işarete rastlayamazsınız. Bunun manasını düşünebiliyor muyuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor. İki tanesini üç defa, bir tanesini dokuz defa farz kılıyor. Bunların bütün insanları Allah'ın cennetine götüreceğini söylüyor. Bütün sahabe gerçekleştiriyorlar. Kesin olarak cenneti de hak ediyorlar. Ve 14 asır sonra bugün İslami tatbikattan Allah'a verdiğimiz üç yeminin de kaldırıldığını görüyoruz. Elbette bir anda gerçekleşmemiş. 14 asırda yazılan binlerce kitap insanları Allah'ın dinindeki temel sorumluluklardan almış götürmüş bir yerlere. Bir sapma işlemi. Öyleyse 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bütünüyle mi? Evet, bütünüyle. İşte Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, katlettikleri halde, size işkence ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik edersiniz. 14 asır sonra İslam alemi Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın farzlarını yok sayıyor. Yani bu bir cinayet. Bütün insanlar, İslam alemindeki insanlar bugün hepsi cehenneme mahkum edilmiş durumda. Allah'ın bu temel farzlarının yok olduğu bir ortamda eğer din adamları öğretecek olanlar bunları bilmiyorsa nasıl öğreneceksiniz? İşte onun için söyledim size Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerini. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi biz devremizin küberasına, büyüklerine ve saadetlerine, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Tam bu günlere işaret veriyor Allah Teala. Asli unsurlarından, yolundan saptırılan bir din olayıyla karşı karşıyayız. Bugünün insanları bundan suçlular mı? Hayır. Asırlarca gelen kitaplar onlara bunu öğretmişler. Dikkat edin, ilahiyat fakültesinden mezun olmak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmek mecburiyetinde değilsiniz. Müfredat programı size neyi icap ettiriyorsa onu öğreneceksiniz, imtihanlarınızı oradan vereceksiniz. Ama öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'e karşıymış. Olsun, onu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Mesela size diyebilirler ki, Nebi kimdir, Resul kimdir? Cevap vermek mecburiyetindesiniz. Resul, yalnız peygamberlerdir. Üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. İkisi de yanlış. Akaidin iki temel kaidesi, ikisi de Kur'an-ı Kerim'e tam ters düşüyor. Diyorlar ki, Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlermiş. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz ezelde bütün Nebileri huzurumuzda topladık. Bütün Nebilere dedik ki, ey Nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Bütün Nebileri huzurumda topladım diyor. Hepsine dedim ki, ey Nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Akaidin ikinci temel kaidesi, Nebilerin kendilerine kitap verilmeyen peygamberler oluşuyor. Bu sual geldi. İlahiyat fakültesinde imtihandasınız. Ne cevap vereceksiniz? Eğer derseniz ki, Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmrân suresinin 85, 81. ayet-i kerimesi Nebilerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu söylüyor, yandınız. Sınıfta çaktığınızın resmidir. Öyleyse doğrular, doğrular Allah'ın doğrularıdır. Onun dışında doğru iddiaları hep bastır. Gerçekleşmesi mümkün olmayan iddialardır. Öyleyse bir cinayetle karşı karşıyayız. 14 asır sonra bu koskocaman 1 milyardan oluşan İslam alemi artık kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları bilmiyorlar. Artık bilmiyorlar. Onun için dedim baştan size ki bana bir dur getirin de göreyim bakayım şu İslam alemi var mı sahiden? Var mı? 14 asır evvel onlar İslam'ı yaşadılarsa, yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getirdilerse, bunları yerine getirerek Allah'ın cennetine kavuştularsa ve bugün İslam aleminde artık yeminler, misaklar, ahitler yoksa, Kur'an-ı Kerim'de bu farzlar 3 defa, 9 defa var olmasına rağmen yoksa, tatbikattan kaldırılmışsa 14 asırda İslam yaşanıyor diyebilir misiniz? Hiç kimsenin cennete gidemeyeceği bir ortamda İslam mı yaşanır? Bir din öğretisi düşünün ki, din öğretenler de, onların öğrettiği kişiler de, iki grubun ikisi de kurtulamazlar. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Eğer bu davranışlarında ısrar ederlerse, yakın bir geçmişe kadar onlar bilmiyorlardı ama artık biliyorlar. Bilmelerine rağmen ısrar ediyorlarsa, o zaman omuzlarına vebal aldılar. Size şimdiye kadar sadece cennet saadetinden bahsettim. Şimdi bir adım daha atmak istiyorum. Allah Teala sizlere demiyor ki, şu dünyada ızdırabı çekin, çekin, çekin. Dünyada rahat yok. Hep sıkıntı çekeceksiniz. Ama sonunda sizi cennetime alacağım. İşte bir yalan da bu. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara dünya saadetini de farz kılmış durumda. Dünya saadetine ulaşmanızın 3 emri var. Birincisi daimi zikir, ikincisi irşat, üçüncüsü Allah'a teslim. Üçü de farz. Yetmez, bir de mürşide ulaşmak mecburiyetindesiniz. İrşat deyince mürşidi de devrenin içine almak mecburiyetindeyim. Demek ki 4 tane farz. Öyleyse bunlar gerçekten farz mı diye bakalım. Evvela zikir farz mı? Evet, farz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Bitti. Bursa konferansından sonra Bursa'daki sayın müftiye soruyorum. Zikir farz mıdır? Değildir diyor. Peki diyorum, Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Cevap yok. Ne kadar süre ikna etmeye çalışıyorum onu ki zikir farzdır diye. Yetmez diyorum. Zaten zikir farzdır demeniz de yetmez. Çünkü sadece zikir değil, daimi zikir farz. İşte Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Sadece zikir değil, daimi zikir üzerimize farz. Zikir de farz, daimi zikir de farz. Neticede sayın müftü zikrin farz olduğunu kabul buyurdular ve bizim bir yazıyla Diyanet İşleri Teşkilatı'na müracaat etmemizi istediler. O müracaatı yaparsak o zaman Diyanet İşleri Teşkilatı zikri farzların arasına alacak imiş. Yorum yok. Yorum size ait.
1: Ne oldu?
0: Öyleyse zikir farz mı? Evet, farz. Daimi zikir farz mı? Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Farz. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe zikrin sahibi miydi? Yetmez. Daimi zikrin sahibi miydi? Yani onlar ayaktayken de, otururken de, yatarken de 24 saatin 24 saati boyunca hep Allah'ı zikrediyorlar mıydı? Evet, zikrediyorlardı. Daimi zikrin sahipleriydi hepsi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, kavlin en güzeline tabi olurlar. Onlar ulul elbaptır diyor Allah Teala. Ulul sahipleri demek. Elbap da lübler demek. Lüb, beş duyunuzla hissedemediğiniz beş duyunuzun ötesindeki algılar. Yani Allah'ın sırları. Bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Hepsinin kalp gözü açık. Hepsinin kalp kulağı açık. Allah'ın söylediklerini duyuyorlar. Allah'ın bütün gösterdiklerini görüyorlar. Şimdi ulul elbap olmanın amel açısından tarifine geçiyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim nerede bundan bahsediyor? Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Buyuruyor Allah Teala, o ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Kimmiş ulul elbap? Daimi zikrin sahipleri. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbaptı. Hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Birinci şart tamam. İkinci şart. İrşad farz mıdır? Tabii bizim din adamlarına sorarsanız o da farz değil. Hatta mürşit de yok diyorlar. Son mürşit diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Kur'an-ı Kerim'i bıraktı bize. Başka mürşit olamaz. Biz de sormaz mıyız yani bunlara? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu mu? Evet diye geliyor cevap. Hazreti Osman'a tabi, Hazreti Ömer'e tabi oldu mu? Evet diye geliyor cevap. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de tabi oldular mı? Evet. Kim bunlar? Cevap verin diyorum. Kim bunlar? Hülefai Raşid'in irşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler. Dört halifenin dördü de irşad yetkisinin sahibi. Ve bu insanlar İslam literatüründe kesinleşmiş olan bu hükme yok diyorlar. Bunu söyleyen de sayın profesörler bizim. Öyleyse Allah'ın hakikatlerini kimse ağzıyla eğip büzemez. Allah'ın hakikatleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Bugüne kadar şeytan ona hiç dokunamadı. Bundan sonra da dokunması hiçbir şekilde mümkün değil.
1: Allah!
0: Öyleyse irşad farz mıdır'a geliyorum. İrşad farz mı? Evet farz. İşte Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davete dâi izâ deânî. Her yestecibu li ve yu'minu bi lâlehum yâşudun. Beni davet ettikleri zaman diyor Allah Teala, beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor. Allah'ın daveti davet farz mı? İşte Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Allah'ın daveti, irşad daveti. Bütün insanları irşada davet ediyor. İrşad farz mı? Ayet-i kerime açıkça söylüyor. Farz. Sahabe, bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Kesin. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Nereden biliyoruz? Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel hepsi Allah'ın üzerlerine farz kıldığı irşada ulaşmışlar. Şimdi bırakınız irşada ulaşmayı. Mürşit de yoktur diyorlar, irşat da yoktur diyorlar. İrşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir canlı tarafından artık son defa olarak söylenmiştir, yapılmıştır. Artık ondan sonra bir mürşidin gelmesi mümkün değildir. Allah Teala diyor ki biz bütün devirlerde ve bütün kavimlerde Resul'den bahs ederiz diyor. O insanları hidayeti öğretsinler diye, hidayete ulaştırsınlar diye. Zamanın bütün parçalarında, bütün kavimlerde. Öyleyse Allah Teala ne söylüyor? Bizim sevgili din adamlarımız neler söylüyorlar? İrşad farz, bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki mürşit farz mı? Elbette farz. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerime. Ve ebtegu ileyhil vesileten. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi. Kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İptiga edin. Hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Kimi size gösterirse o sizin mürşidinizdir. Ona ulaşacaksınız. Önünde diz çöküp tövbe edeceksiniz. Ve ona tabi olacaksınız. Öyleyse mürşit farz mı? Farz diyor Allah Teala. Ve bugünün din adamları da bırakınız mürşidin faziletini, mürşit diyorlar, farz değildir. Ayrıca mürşit de yoktur diyor adamlar. Şimdi onların o yok dediği mürşitler var ya, onlara eğer ulaşamazsanız delalettesiniz diyor Allah Teala. Bu insanlar da yok dediklerine göre hiçbir şekilde mürşitlerine ulaşamayacaklar. Ve koskoca bir din ordusu, öğretici ordu, ne kadar korkunç bir şey. Sırf mürşitlerine ulaşamadıkları için hepsi dalalette. Sözlerime dikkat buyurun, ben söylemiyorum, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Şimdi size 10 tane ayet-i kerimeden bahsedeceğim. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi nefslerine tabi olmaktadırlar. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Doğuştan itibaren kendi nefsinize tabi oldu, tabisiniz. Ne zamana kadar devam edecek? Mürşidinize ulaştığınız güne kadar. O güne kadar dalalettesiniz. O gün dalaletten hidayete adım atacaksınız. 2. ayet-i kerime. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetçilerimiz gelecek. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Taha 123. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın hidayetçileri vardır. Külli kavmin min hat diyor Allah Teala. Bütün kavimler için hidayetçi vardır. Olmaması mümkün değildir. Allah Teala bütün kavimlere resimlerini ard arda gönderdiğini ve bütün zaman parçalarında gönderdiğini söylüyor. Mü'minin 44 ve Bakara 87. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde muhtevaya dikkatle bakalım. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşidan. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir evliya mürşit yoktur. Bulunmaz diyor Allah Teala. Niçin bulunmaz? Çünkü bulunma fiili bulunmaz kullanmış. Len tecide lehu, onun için bulunmaz. Ne bulunmaz? Veliyen mürşida. Bir veli, evliya mürşit bulunmaz. Neden bulunmaz? Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi. Ey insanlar ve cinler! Sizin aranızda Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda diyor Allah Teala. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Aramamış. Aramazsa bulamaz. O kişi için Allah'ın bir evliyası, mürşidi bulunmaz. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. O kendilerine nefslerini ilah edinenleri, mürşitlerine ulaşamadıkları için nefslerine hala tabi olmakta devam edenleri görmüyor musun Habibim? Allah onları onların ilimleri gereğince dalalette bırakır. Kim onlar? Mürşitlerine ulaşamamış. Bu yüzden nefslerine tabi olanlar, nefslerini kendilerine ilah edinmiş olanlar. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2 Ali İmran 164. Cuma 2 o kavimlerin içinde ümmilerin arasında Resul bâs eden vazifeli kılan o Allah'tır. O kavimde yaşayan insanlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmuşlar, dalaletten kurtulmuşlar. Olmayanlar hala dalalette. Ali İmran 164. Bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Allah bütün kavimlerde Resuller, mürşitler beas eder, vazifeli kılar. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara hikmet kitap öğretsinler diye ve hikmet öğretsinler diye. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altı oldu. Allah Teala diyor ki Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz mi bırakacaklarını zannediyorlar. Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için ap açık bir dalalet içindedirler. Ahkâf 32. Nahl 36'da ise Allah Teala
2: mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
3: Ülkemizde de değişik bu konuda değişik fikirler var. Siz de inşallah Kur'an-ı Kerim ışığında hikmeti anlatır mısınız? Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn, İhdinâ s-sırâtal müstakîm, sırâtal lezîne en'amte aleyhim, gâirul mağdûbi aleyhim ve lâ dâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Hikmet, Allah-u Teala'nın büyük hayır ifade eden bir müessesidir. Diyor ki, kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Yani hikmetin bir vasfı hayrın sahibi olmaktır. Bir insan ne zaman hayrın sahibi olur? Ne zaman daimi zikre ulaşırsa. Ancak daimi zikre ulaşıldığı takdirde insanlar hayrın sahibi olurlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman hikmetin temel muhtevasının hayrı daimi olarak kazanmak olduğunu görürüz. Kim hayrı daimi olarak kazanır? Ulul bak kademesi, ihlas kademesi ve salah kademesi. Ulul bak ve ihlas kademeleri, yani 26 ve 27. basamaklar hikmetin birinci ve ikinci kademeleridir. Salah ise hikmetten ötesini gösterir. Öyleyse hikmetin birinci standardı hayrın sahibi olmaktır. Peki hikmetin ikinci standardı nedir? Hikmet hüküm, hakim, bu kelimelerin üçü de aynı kökten geliyor. Öyleyse hikmet müessesesi hüküm sahibi olmayı gerektirir. Ulu'l-Elbab kademesinde zemin katının hükmüne sahip olunur. İhlas kademesinde 7 tane gök katının hükmüne sahip olunur. Ve hikmetin birinci ve ikinci kademesi burada tamamlanır. Ötesi hikmetin de ötesidir. Öyleyse hikmetin üçüncü safhasına bakalım. Bunun adına tezekkür diyoruz. Tezekkür sahibi olmak. Tezekkür daimi zikirden kaynaklanan bir müessesedir. Ve konuyu fikir olarak bir insan değerlendirdikten sonra o fikrin derinlerine dalmayı başarabildiği zaman mütefekkir unvanını alır. Tefekkür eden, fikir üreten, düşünen, düşünür sonuçlara varan insan. Ama kim olursa olsun bütün mütefekkirler hudutlu insanlardır. Çünkü insanın aklı zanla hareket etmiyorsa bildiğin sınırlar içinde kalmaya mahkumdur. Ama mütezekkir öyle değildir. Mütezekkir, mütefekkirin ulaştığı yere ulaşıp da cevap alamadığı bir noktaya geldiğinde Allah-u Teala mutlaka ona yardım ederek onun ufkunu genişletir. Öyleyse mütefekkir ve mütezekkir arasında temelde farklılık vardır. Mütezekkir ufku bitmeyen insandır. Ufku daraldığında, ufku kapandığında Allah-u Teala ona ihtiyacı olan ulaşamadığı noktanın anahtarını verir. O kapıyı açar. Kişi yeni bir dünyaya kavuşur. Yeniden ufku genişler. Ve o ufkun sonuna kadar gene Allah-u Teala'nın yardımıyla ve kendi düşünceleriyle varlıklardan çıkardığı sonuçlarla ulaşır. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman muhtevaları birer birer ortaya koyuyoruz. Bakıyoruz ki hikmet müessesesi daimi zikre dayalı. Allah-u Teala hikmetin kademesini en güzel şekilde Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesinde gösteriyor. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, sizlerden birisini size resul olarak gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, anlatsın diye, nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye ve size hikmet öğretsin diye. Ve öyle şeyler anlatsın diye ki siz onları bilmiyorsunuz. Hikmetin ötesini de anlatsın diye. Öyleyse muhtevayı yerlerine oturttuğumuz zaman gördüğümüz şey şurası, hikmet kitabın öğrenilmesinden sonraki bir kademedir. Öyleyse hikmet neyi ifade eder? Buraya baktığımız zaman 28 basamağa ait olduğu yerlere oturtuyoruz. İlk 14 basamakta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in tilaveti diyor. Allah'ın ayetlerinin öğrenilmesi. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girebilmesi için o kişinin 14 basamaktan sonra 7 basamak daha gitmesi lazım. 21. basamakta o kişi nefsini tezkiye etmiş olur. Sonra 21. basamaktan sonra velayet basamaklara başlar. Fena makamı 1. makamdır. Kur'an-ı Kerim'in 1. ruhuna girilir. Eka makamı 2. makamdır. Kur'an-ı Kerim'in 2. ruhuna girilir. Süyut makamı 3. makamdır. Kur'an-ı Kerim'in 3. ruhuna girilir. Müslümanlar makamı yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makam 4. makamdır. Kur'an-ı Kerim'in 4. ruhuna girilir. Bundan sonra kişi daimi zikre geçer. Daimi zikre geçen bu yerbap olmuştur. Allah'ın sırlarına açıktır. Ve ulul elbab kademesinde o kişiye zemin kat gösterilir. Zemin katın hükmüne varacak derecede, zemin katta yakin hasıl edecek derecede bilginin sahibi olur. Bu bilgi hem ilmi ihata eder, hem irfanı ihata eder. Öyleyse hikmetin sahibi kimdir? Hikmetin sahibinin temel özelliklerinden bir tanesi kalp gözünün açık olmasıdır. İkincisi kalp kulağının açık olmasıdır. Bu ikisinin neticesinde de kalbindeki fıkıh hassasının Allah'ın emrettiği ölçüde çalışır olmasıdır. Dikkat edin. Eğer hikmete ulaşamazsanız fıkıh hassası kalbinizdedir ama çalışmaz. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sonra diyor ki Allah-u Teala onların kalplerinde fıkıh hassası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. Onların kalplerinde Sem'i isimli görme hassası vardır. Ama onunla göremezler. Onların kalplerinde basar isimli görme hassası vardır. Ama onunla göremezler. Basiretleri kapalıdır. Onlar hayvanlardan daha çok belâetlidirler. Öyleyse hikmetin vasıtaları nelerdir? Hikmetin vasıtaları kalp yüzüdür, kalp kulağıdır ve fıkıh hassasıdır. Bu üç tane hassa kalbin görmesi, kalbin bilmesi ve kalbin fıkıh etmesi, kalbin idraki. Bu idrak başka bir idrake benzemez. Buradaki idrakta ufkun ötesi vardır. Buradaki idrakta fiziğin ötesi vardır. Buradaki idrakta baş gözünün ulaştığı yerler değil, kalp gözünün ulaştığı yerler duruma hakimdir. Öyleyse bir insanın kalp gözüne dikkatle bakın. O kalp gözü öyle bir idrak meclisini ifade eder ki bu fiziğin ötesidir. Öyleyse hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi fiziğin ötesini görebilen, fiziğin ötesindeki konular için Allah'tan bilgi alabilen insandır. Öyleyse Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesi ne diyor? Es'elû ehlel zikri in küntüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte ulul elbab zikir ehlidir. Ulul elbab kimdir? Hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ulul elbab'ın tarifini Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetleri veriyor. Ali İmran 190 ve 191'de Allah Teala diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de o ulul elbab kullarım var ya, onlar Allah'a hep zikrederler diyor. Öyleyse Allah'ı devamlı zikreden insan kimdir? Zikir ehlidir. İşte hikmetin bir işareti mutlak olarak zikir ehli olmaktır. Zikir ehli olmak sadece daire zikrin sahibi olmak anlamına gelmiyor. Başkalarının bilmediği hususları Allah-u Teala'dan öğrenerek, Allah-u Teala'dan sorarak onlara anlatmak ve onlara öğretmek kulun içerisine giriyor. Öyleyse burada tezekkür yetkisi var. Bu insanlar öyle insanlardır ki hikmetin muhtevasına göre Kur'an-ı Kerim'de meseleye baktığımız zaman hikmet sahiplerinin durumunu Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Biz onlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle, bizden aldıkları emirlerle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye diyor. Onlar sabrın sahibi oldukları için bu yetkiyi onlara verdik diyor. Sabrın sahibi olmak ne demek? Kişinin nefsindeki bütün afetleri yok etmiş olması, ruhunun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini nefsinin kalbine monte etmiş olması demek. Öyleyse nefsinin kalbinde kişinin Allah'ın bütün güzellikleri yerleşmiş, ruhun bütün hasletleri afetlerle beraber nefsindeki sabırsızlık afeti gitmiş, hasletlerle beraber ruhundaki sabır hasleti gelmiş, nefsinin afetleri bırakıp haslet haline dönüşen dünyasında yerini almış. Öyleyse kimdir hikmet ehli? Hikmet ehli, hikmet sahibi olan kişi nefsindeki bütün afetleri temizleyebilmiş olan insandır. Sonra kimdir hikmet ehli kişi? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edebilen kişidir. İşte hikmet üç tane yakin kademesinden ikincisini ihtiva eder. Birinci kademe ilmen yakin. İkinci kademe aynel yakin. Üçüncü kademe hakkul yakin. İşte bir insan kalp yüzü açılmadan ve kalp kulağı açılmadan hikmetin sahibi olamaz. Bu mümkün değildir. Ama hikmetin vasıflarını da hikmetin vasıfları olarak görmek yanlıştır. Hikmetin vasıfları vardır. Kalp yüzü hikmetin bir vasıfıdır. Kalp kulağı hikmetin bir vasıfıdır. Kalpteki fıkıh hastasının çalışması hikmetin bir vasıtasıdır. Bu vasıtaların üçünün beraber oluşması lazım. Bu üçünden en önemlisi üçüncüsüdür. Fıkıh edebilmek. Fıkıh edebilmek, hükme varabilmek anlamına gelir. Bunun için kalp gözünden istifade eder, görme hastasından istifade eder. Bunun için kalp İşitme hastasından istifade eder. Yani hikmete ulaşan bir kişiye Allah-u Teala zemin katın sırlarını gösterdiği zaman zemin kat hakkında o kişinin hiçbir suali kalmaz. O ana dergâhı dahil olmak üzere bütün dergâhları görmüştür. ana dergâhtaki altın para kümesini görmüştür. Ana dergâhta onarlık insan sıralarını önlerinde Kur'an-ı Kerimlerle birlikte görmüştür. İnsan ruhlarının onarlık sıralar teşkil ettiğini. Hazreti Ebu Bekir'in orada müderrislik yaptığını görmüştür. Allah Teala ona buradan zemin katından itibaren yükselmenin nasıl, hangi şartlarda devam ettiğini, nerede insanların yan yana dizilerek secde haline girdiklerini, hangi kapıdan sırat-ı müstakime ulaştıklarını göstermiştir. Bu bir altın kapıdır. Üzeri baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1 metreden daha biraz daha geniş, tek kanatlı bir altın kapı. Üzerinde tokmağı falan olmayan, insanlar, insan ruhları sağ kanat vidisinden başlayarak oradan uçarak geçmeye başladıkları zaman kendi kendine otomatik olarak açılan bir kapı bu. Öyleyse daha biraz yukarısına bakıyoruz. Zemin katın en önemli dergahının orada 7. kata kadar sadece secde ederek çıkan 7. katın 7 aleminde görevlerini yapmaya başlamış olan insanların olduğunu görürüz. Ve orada zamanın halifesi onların müderrisliğini yapmaktadır. Dolayısıyla iki ayrı grubun varlığı söz konusudur. Bu söylediğimiz hususlar hakkında biz bilginin görerek, Allah-u Teala göstererek evvela konuya sokar kişiyi, sonra her gösterdiği şeyin manasını açıklar. İki, kişi ne yapmıştır? Görmüştür. Kişi ne yapmıştır? Duymuştur. Ondan sonra ne oluyor? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde o konuyla alakalı olan ayetleri açıklar. Görerek, duyarak ve okuyarak kişi hüküm sahibi olur. En asgari seviyede zemin kat hakkında hükme varamayan insan hikmet sahibi olamaz. Öyleyse bir insanın hikmet sahibi olmasının birinci vasfı hüküm sahibi olmasıdır. Peki burada aynen yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakini kişi kalp kulağı, kalp gözü açıldığı zaman aşar ve aynen yakinin sahibi olur. Hikmet kademesi aynen yakin kademesidir. Ulul elbab ve ihlas makamlarını kapsar. İşte ulul elbab'ta sadece zemin katın gösterildiği bu kişi nefsindeki o %9 oranındaki karanlıklar da yok olduğu zaman yeni bir hüviyet kazanır ve ona birinci gök katından itibaren bütün gök katları birer birer gösterilir. Hangi katta hangi işlemler yapılıyor, hangi katta el öpülüyor, insan ruhları havuzlarda su arılıyor, hangi katta secdeler yapılıyor, hangi katta çeşit sıbkatullah oluyor ve fetih nasıl gerçekleşiyor ve yedinci katın 7 tane aleminde hangi işlemler yapılıyor, Allah-u Teala kişiye bunların hepsini gösterir. 7. katın en son alemi olan Sitre-i Müntaha'ya kadar. Bu hikmetin ikinci ve son makamıdır. Dikkat. Burada kişi aynen yakinin sahibidir. Hikmet makamında hiç kimse hakkül yakinin sahibi olamaz. Hakkül yakin için hikmeti açmış olmak gerekir. Hikmetin bütün kademelerini tamamlayabilen kişi bu noktadan itibaren hikmetin sahibi olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın indinde kim daimi zikre ulaşmışsa o mütezekkir olur. O zikir ehli olur. O hudutlarını Allah-u Teala'nın kendisine yardımla aşabilen bir insandır. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. ve işaretler alıyoruz Kur'an-ı Kerim'den.

Zaten bilmeleri inkar olmayan bu ayetlerin mahiyetini bilmeleri inkar olmayan bu kalplerinde zevk olan insanlar bu ayetleri diledikleri gibi yoruma tabi tutarak insanların arasına nifak sokmak isterler. Sonra devam ediyor Allah Teala. Dinde kökleşmiş olan Rasul Yunus'a derler ki Ya Rabbi biz inandık ve emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ve ayet şöyle bitiyor. Bu rasihun da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. İşte tezekkür edebilen kişi ulul elbab'tır. Öyleyse hikmet sahibi olan bir insan tezekkür yetkisinin sahibi olmalıdır. Bu tezekkür onun ufkunun tamamlandığı yerde Allah-u Teala'nın ona yeni bir ufuk açması şeklinde tecelli eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir insan kalp yüzü açılmışsa Allah-u Teala ona mesela mürşidini göstermişler. Ondan başka bir şey görmediyse kişi, bu kişi hikmet ehli olabilir mi? Olamaz. Bu kişi hikmetin hükmüne sahip değildir. Bu kişi hikmetin sadece vasıtasına sahiptir. Kalp yüzü açıktır. Kalp yüzü daha da açık olsun, Allah Teala bu kişiye bir şeyler de söylesin. Eğer asgari zemin kat hakkında hüküm sahibi olamazsa bu kişiye Allah-u Teala'nın o söyledikleri şeyler de onu hikmet sahibi kılmaz. Hikmet sahibi olmanın bir başka vasfı daimi zikirdir. Kişinin bu zikir sebebiyle mütezekkül olmasıdır. Yani tezekkür edebilmek zikir ehli olmak mümkündür. Zikir kelimesi, tezekkür kelimesi aynı kökten geliyor. Mütezekkir kelimesi aynı kökten geliyor. Daimi zikrin sahipleri ancak bu standartlara sahip olabilir. Öyleyse hikmet müessesesi bir piramit gibidir. Üç tane temel duvarı vardır. En üst noktada birleşen üç tane temel duvar. Birinci duvar hüküm sahibi olmak. İkinci duvar mütezekkir olmak. Allah-u Teala'dan ehli zikir olarak ilmi almak ve başkalarına o ilmi öğretmek. Üçüncü duvar hayrın sahibi olmak. Sonsuz bir şekilde hayır işlemek. Bir insan ne zaman sonsuz hayrın sahibi olur? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursa. Öyleyse bir insanın sonsuz bir şekilde hayır kazanabilmesi hayır sahibi olduğunu gösterir. Bu ise daimi zikirden aşağı asla zahir edemez. Bir kişi ancak daimi zikre ulaştığı zaman hayrın sahibi olur. İşte hikmet sahibi o insandır ki ona sonsuz hayır verilmiştir. Muhtemaya baktığımız zaman sağlam vasıflarla hikmet müessesesinin başka bütün müesseselerden ayrıldığını görüyoruz. Hikmet sahibi hayrın sahibi olmak mecburiyetindedir. Yani daima hayır işleyen, yalnız hayır işleyen bir insan olmak mecburiyetindedir. Neyi gerektirir bu? Daimi zikrin sahibi olduktan sonra o kişinin nefsindeki bütün afetlerin yok olduğunu, yok olmasını gerektirir. Yani bütün hikmet sahipleri irşada olur.

açmış olan insanlardır. İşte hikmetin bir özelliği irşada ulaşmış olmaktır. Öyleyse üç tane duvar üzerine yükselttiğimiz hikmet merkezimizi aylar cepheleriyle başka cephelerde oluşturacaktır. Bunlardan bir tanesi hikmet müessesinin irşada ulaşmış olan insanlarla tahakkuk ettiğini görüyoruz. Peki hikmetin ötesi irşad etmek yetkisinin verilmesiyle başlar. Hikmetin ötesi irşadın, irşad olma işleminin bitmesi demektir. Bir kişi irşad olma müessesini ne zaman gerçekleştirir? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Daimi zikre ulaştığı an bu gerçekleşir mi? Hayır. Daimi zikre ulaştığı an nefsinde hala %9 nispetinde kişinin karanlıklar vardır. Ama ona rağmen o kişi hikmet basamağının sahibidir. Hangi açıdan? Hayrın sahibi olma açısından. Bu kişi hayrın sahibi midir? Evet. Neden? Çünkü bu kişi daimi zikre ulaşmasına yakın bir safhada fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğine göre onun hiçbir ameli ona derece seyrettirebilecek bir hüviyet artık taşımaz. Nefsinde hala %9 afetler olsa bile fizik davranışları, fizik vücudunun sadece hayırları ihata etmesi sebebiyle o kişiye daimi hayır kazandıran, derece kazandıran bir müessesidir. Hayırla şerrin ayrımını yaptığımız zaman, seyahatla hasenatın ayrımını yaptığımız zaman aynı olayla karşılaşıyoruz. Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Hasenat o da derecat kazandıran bütün olaylardır. Günah bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Seyyiat bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Şer bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse hayır ve şer istikametinde meselemize baktığımız zaman bize devamlı derecat kazandıran olayların sahibi olmak durumundayız. Hikmetin sahibi olabilmek için. Çünkü hikmetin tanımlanmasında hayır temel basamağı oluşturuyor. Öyleyse bu hayrın muhtevasına girebilmek için ne lazım? Kişinin irşada ulaşmış olması lazım. Hadi şimdi sizinle beraber 14 asır geriye bakalım. Sahabe hikmet sahibi miydi? Sahabe hikmetin sahibiydi. Yetmez. Daha sonraki kademede hepsinin hikmeti de açtığını görüyoruz. Hikmetin ötesine geçtiğini görüyoruz. Öyleyse sahabenin sahip oldukları kırata, kırat biliyorsunuz altının değerlenmesi, hepsi 24 kırattı. Yani ulaşılabilecek olan en değerli seviyeye hepsi ulaşmışlardı. Başka bir ifadeyle onlar sadece hikmetin sahibi değildiler, hikmetin de ötesine geçmişlerdi. İşte hikmetin sahibi oldukları ve hikmetin ötesine geçtikleri bir açıdan nefslerindeki afetlerin hepsini yok ederek irşada ulaşmış olmalarıyla mümkündür. Hepsi irşada ulaşmış mıydı? Hepsi irşada ulaşmıştı. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, size itaat etseydi, bundan çok zarar gördünüz. Belki de lanetini uğrardınız Allah-u Teala'nın. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Öyleyse hikmetin muhtevasına baktığımız zaman irşada ulaşmanın temel vasıflardan bir tanesini oluşturduğunu görüyoruz.
böyle bir dizaynda irşat meclisinin oluşması için kişinin hikmetin ötesine taşmasıyla hikmetin içinde bulunmasının anahtarı nedir? Ne zaman Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ederse o kişi hikmetini tamamlamıştır. Hikmetin ötesine geçmek için Allah-u Teala tarafından hazır bulunmuştur. Muhtevasında ne var? Muhtevasında irşada ulaşmış olması var. Muhtevasında hayrın sahibi olması var. Muhtevasında tezekkür ehli olması var. Muhtevasında Allah-u Teala'nın aynen yakin kademesinin sahibi olmak var. İşte böyle bir insan içi, yani nefsinin kalbi şür nur olmuş bir insandır. Tamamen nefsinin afetlerinden kurtulmuştur. İrşada ulaşmıştır. Nefsinin kalbi sadece ruhunun hasretlerinin hepsini def edip ruhun hasretlerini muhtevasını almış ve yarasalarla dolu olan karanlık mağara Allah'ın nurlarıyla tamamen aydınlanmıştır. İşte böyle bir noktada kişi hikmetin sonuna ulaşır. Görüntüler itibariyle neyi ifade eder bu? Yedinci kıtın yedinci aleminin de sonsuza kadar görülmesini ifade eder. O kişiye fetih kapısı gösterilmiştir. Kaderecileri gösterilmiştir. Ümmül kitap gösterilmiştir. Başka alemler gösterilmiştir. Zikir hücreleri gösterilmiştir. Sitedil müntaha gösterilmiştir. Ve sitedil müntaha ile birlikte yokluk gösterilmiştir. Yokluğun ötesinde Allah'ın zatı hariç. İşte kişi aynel yakinin ikinci kademesindedir. Aynel yakinin birinci kademesinde ne vardı? Zemin katın hükmüne sahip olmak vardı. Aynel yakinin ikinci kademesinde ne var? Yedi tane gök katının hükmüne sahip olmak var. Yedi katın bütün sırlarının çözülmesi var. Ne zamanki kişi tövbe-i nasuha davet edilir, o kişi hikmeti tamamlamıştır. Hikmetin ötesine geçmek için ehil hale gelmiştir. İşte hikmetin ötesi için Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh hikmetin sonu. Hikmetin sonu. Bu son noktaya dikkatle bakın. Çünkü burada artık o kişinin sadece içi değil, dışı da pür nur olacaktır. Kim Allah'ın huzurunda Allah'ın söylediği sözleri tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlarsa o kişinin başının üzerinde Allah-u Teala salah nurunu oluşturur. Kimin başının üzerinde salah nuru oluşmuşsa işte o kişinin sadece içi değil dışı da pür nur olmuştur. Hani Yunus'un dediği gibi içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. İşte böylece Yunus'un söylediği gibi kişinin içi dışı pür nur oluyor. Burası hikmetin daha ötesidir. Burası salah makamıdır. Öyleyse hikmet meselesinin muhtevasına başka açılardan da bakmak gerektiğinde hikmetin sahiplerinin başka özelliklerini göreceğiz. İşte Allah-u Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Demek ki hikmet Allah'a teslim olmayı gerektirir. Hikmetin muhtevasında
teslim olmak asıldır. Kişi 21. basamaktan sonraki birinci velayet makamında, yani fenafillah makamında ruhunu Allah'a teslim eder. Bu kişi hikmet sahibi midir? Hayır, değildir. Dördüncü makamında fizik vücudunu Allah'a teslim eder, muhsinler makamında. Bu kişi hikmet sahibi midir? Hikmet sahibi olanın özelliklerine kavuşmuştur. Fakat henüz daimi zikre ulaşamamıştır. Hikmet sahibi olamamıştır. Ve ne zaman daimi zikre ulaşırsa, o zaman artık hikmet sahibidir. Şimdi böyle bir noktada bu kişi hikmetin birinci makamının sahibidir. Bir eksiği vardır. Nefsini henüz Allah'a teslim etmemiştir. Fakat bu insanın daimi zikrin sahibi olmasıyla nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi arasında sadece gün farkı vardır. Aylar, yıllar gerekmiyor. Çünkü nefsinin kalbinde sadece 109 karanlık kalan bu insan daimi zikre ulaştığı an nefsinin kalbindeki zimmani kapı o kişi ölene kadar artık hep kapalı kalacaktır. Öyleyse bu karanlık kapıdan, zulmani kapıdan o kişinin nefsinin kalbine karanlıklar dolması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Allah'ın nurları o kişinin kalbine girecek, kalbi işgal edecek, bir daha da kalbin hiçbir noktası kararmayacaktır. Bütün karanlıklar dışarı atılmış olacaktır. Yani bu noktadan itibaren kişi daimi zikre ulaştıktan sonra artık o kişinin ulul elbab makamından İhlas makamına ulaşması, söylediğim gibi bir gün meselesidir, belki saat meselesidir. O kadar kısa zamanda kişi ihlasın sahibi olur. Şimdi bu insanların özelliklerine bakalım. İhlasın sahibi olan kişi hangi standartları yaşar? Bu insan Hazrül Azim'in sahibi olmak yolundadır. Bu insan kötülüğe karşı İyilikle mukabele eden bir insandır. Bu insan Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olan bir insandır. Zaman bakımından Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olan bir insandır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açısından Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olan insandır. Çünkü etrafındaki insanlar, onun milleti veya dünya Kur'an-ı Kerim'in mütevasına tabi olmasa bile o kişi için bunun hiç önemi yoktur. O emirleri Allah'tan alır ve mutlaka tatbik eder. Anlamı daimi zikrin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olur. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le hangi farzları indirmişse o farzların hepsini mutlaka yerine getirir. Öyleyse benim ülkemdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'in bazı farzlarını gerçekleştiriyorlar, bazı farzlarını gerçekleştirmiyorlar. Dünya İslam alemi Kur'an-ı Kerim'in bazı farzlarını gerçekleştiriyor, bazılarını hiç aldırmıyor bile. Ben de öyle yaparım, onlar gibi yaparım demez. Madem ki der Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farzlarını koymuştur, benim zamanımdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, beni alakadar etmez. Ben Allah'ın bütün farzlarını mutlaka yerine getiririm. Hikmet sahibi insan bununla da yetinmeyen insandır. Hikmet sahibi insan daha öteye geçer. Ve hikmet sahibi insan Kur'an-ı Kerim'in farzlarını, bütün farzlarını yerine getirdikten sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de yerine getirir. Bir nevi farz hüviyetine giren sünnetlerinde. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı çok zikredenler için, ki daimi zikir bu mütevanın içindedir, ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için peygamberimizde ahsen bir örnek vardır. Hikmet sahibi bir insana göre çok daha evvelki bir kademeyi ifade ediyor bu sünnetlere tabi olmak. İşte o kişi
sünnetlerin bütününe tabi olur. Tıpkı sahabe gibi. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Sahabe için: "Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz onlara karşı yine de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'in bütününe iman edersiniz, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olursunuz." İşte Kur'an'ın bütününe tabi olmak, zaman açısından tabi olmak, daimi zikrin sahibi olmak demektir. İşte bir insanın daimi zikrin sahibi olması demek, her saniye Allah'ın ismini mutlaka en az bir kere o kişinin söylemesi demektir. Öyleyse iç dünyasında sonsuz bir şekilde Allah'ın ismini tekrar eden bir insan. İşte bu insan sünnetullah'a tabi olmuştur. Sünnetullah'a tabi olduğu zaman zikir ehli olur. Biliyorsunuz ki kainatta Allah'ın ismini tekrar etmeyen hiçbir zerre yok. Bu tekrar gayri iradi olduğu için Allah Teala onun adına zikir demiyor, tesbih diyor. Her elektron kendi lisanıyla, bizim anlayamadığımız bir lisanla Allah kelimesini sonsuz bir şekilde tekrar eder. İşte onların sonsuz tekrarına bir insanın iradesiyle paralel gelmesi halinde, paralelliği sağlaması halinde o kişi zikir ehli olur. Arada hiç aralık bulunmaksızın o kişinin iç dünyasında yankılanan bir ses, iç sesi sonsuz bir şekilde Allah'ın ismini tekrar etmektedir. İşte bu hikmetin vasıflarından bir tanesidir. Daimi zikir. Hikmetin muhtevasına ulaştığımız zaman demek ki ayrı ayrı cephelerden ayrı ayrı standartlar buluyoruz. Hikmetin sahipleri kurtuluşa ulaşmış olan insanlardır. Ama her kurtuluşa ulaşmış olan insan, cennet saadetini alan insan hikmet sahibi değildir. Öyleyse hikmetin sahibi ruhunu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırmış olan insandır. Ama her ruhunu Allah'a ulaştıran insan hikmetin sahibi olmaz. Nefsin kalbini yarı yarıya temizleyen bir insan Allah'ın evliyası olur. Ama hikmet sahibi olmaz. Hikmet sahibi olabilmesi için gerekli vasıflar henüz onda yeşermemiştir, oluşmamıştır. İşte önemli olan o vasıfları hikmet açısından kazanabilmektir. Bir insan hayra ulaşmadıkça her yaptığı işlem, her yaptığı amel ona derecat kazandıran bir hüviyet taşımıyorsa o kişi hikmetin sahibi olamaz. Öyleyse hikmetin vasıtalarıyla hikmetin vasıflarını birbirinden ayırmamız lazım. Hikmetin vasıtası nedir? Kalp gözüdür. Hikmetin vasıtası nedir? Kalp kulağıdır. Hikmetin vasıtası nedir? Kalpteki fıkıh hassasıdır. Bunların hepsine sahip olan insan hikmetin vasıtalarının sahibidir. Öyleyse hikmetin vasıtalarının sahibi olan bu insan hikmetin sahibi olur mu? Hayır. Vasıtanın sahibi olan kişi hikmet sahibinin yaşadıklarını bazen Allah-u Teala'nın özel ihsanıyla yaşar. Allah-u Teala ansızının kalp gözünü açar, bir şey gösterir. Başka bir zaman başka bir şey gösterir ve ona bazı şeyler de söyler. Ama bu söyledikleri normal standartlarda o kişinin en azından zemin kat hakkında hüküm sahibi olmasını sağlamıyorsa o kişi hikmetin sahibi olamaz. O kişi sadece hikmetin vasıtalarına sahiptir. Vasıtaya sahip olan kişi sonuca sahip değildir.
Şöyle bir misal vereyim. Kapınızın önünde araba var. O araba sizi bir yere götürebilecek olan bütün özelliklerin sahibi. Hikmetin vasıtasına sahipsiniz. O hedefe ulaşmak için gerekli vasıtanın sahibisiniz. Ama o arabaya binip de size hedef gösterilen yere ulaşmadıkça vasfı kazanmadınız. O şehri gören, onun hakkında hüküm sahibi olan bir insan değilsiniz. Vasfınız var ama o vasıtayı kullanarak o hükmün sahibi olmamışsınız. İşte hikmetin müessesi yapısında hüküm sahibi olmak asıldır. Hikmetin müessesi yapısında ehli tezekkür olmak asıldır. Hikmetin müessese yapısında bu muhtevadan hareketle bir yerlere varmak asıldır. Yani hüküm sahibi olmak, hayrın sahibi olmak, tezekkür, ehli tezekkür olmak, üç ayrı piramit duvarını oluşturmak demektir. Bunlar asıldır. Duvarları, temel duvarları ifade eder. Havacılıkların ötesinde de yine bir takım vasıf şartlarının kişi sahibi olmalıdır. Kur'an'ın bütününe tabi olmak bu vasıf şartlarından bir tanesidir. Allah'a teslim olmak bu vasıf şartlarından bir başkasıdır. Bir insan Allah'a teslim olmadıkça hikmet sahibi olamaz. Hikmetin temel vasfında teslim gerçek rolü oynuyor. Bu teslim o kişinin sonsuz bir hazza ulaşmasını temin eder. Bu teslim o kişinin kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmesini intihac eder. Ve hikmet sahibi olan kişi ilmel yakini aşmış, aynel yakinin sahibi olmuş bir insandır. Ve iki sistem arasında vasıta farkı kesindir. Kalp göz açılmadıkça, kalp kulağı açılmadıkça, kalp iki fıkıh hastası çalışmadıkça o kişi hikmetin sahibi olamaz. Öyleyse insanlar zannedebilirler ki bir insanın kalp gözü açılınca o kişi bir şeyler görür. Hikmetin sahibi ne yapar? O da görür. Öyleyse aynı şeyi yapıyorlar diye düşünebilir. Böyle bir insan Allah'ın sözlerini işitebiliyorsa düşünülür ki hikmet sahibi ne yapıyor? O da Allah'ın sözlerini işitiyor. Öyleyse aynı şeyi yapıyorlar. Ve kalbindeki fıkıh hastası A konusunda çalışan bir insan o kişi için başkalarının düşündüğü bu kişi ne yapıyor? Kalbindeki fıkıh hastası çalışıyor. Falanca konuda ben çalıştığına şahit oldum. Hikmet sahibi ne yapıyor? Onun da fıkıh hastası çalışıyor kalbinde. Öyleyse aynı şeyi yapıyorlar. Hayır, aynı şeyi yapmıyorlar. İki insandan bir tanesi hükmün sahibi. Diğeri değil. Zemin kat hakkında da değil, yeni gök kat hakkında da değil. İki insandan bir tanesi hayır sahibi. Her yaptığı fiil mutlaka derece kazanmasını arttırılıyor. Öteki değil. Öteki hayırın sahibi değil. Onun yaptıklarında bazıları hatalı, bazıları düzgün ve her yaptığı hareketin arkasından hayır kazanmıyor. Bu insanlardan birincisi Allah'a teslim olmuş. Ruhunu da teslim etmiş. Fizik vücudunu da teslim etmiş. Nefsini de teslim etmiş. Ama ikinciye Allah-u Teala kalp gözünü ve kalp kulağını hediye olarak vermiş. O insan belki ruhunu, belki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Belki sadece ruhunu Allah'a teslim etmiş. Ama üç teslimini de gerçekleştirememiş. Öyleyse teslimler tamamlanmadıkça o kişi hikmetin sahibi olamaz. Hikmetin birinci makamı teslimden evvel bir şey ifade ediyor. Ama teslim olmanın sonuçlarına baktığımız zaman bir insan fizik gücünü Allah'a teslim ettiği zaman artık onun bütün davranışları
ona hayır sağlayan bir hedefe ulaşmıştır. Bu sebeple bu kişi daimi zikre hemen ulaşacaktır. Arkasından da ihlas makamının sahibi olacaktır. Öyleyse böyle bir insanda hikmet meselesi ait olduğu standlarda oturmuş batılmıştır. Öyleyse kim hikmetin sahibidir? Ulul Elbab 26. basamak hikmetin sahibidir. Kim hikmetin sahibidir? İhlas makamı hikmetin sahibidir 27. basamak. Bu 26 ve 27. basamaklar hikmetin sahibi olmayı ifade eder. 28. basamak salah makamı hikmetin de ötesini ifade eder ve ihata eder. Hikmetin temel özelliği irşada ulaşmaktır. Hikmetin ötesinin temel özelliği irşad etme yetkisine ulaşmaktır. İkisinin arasında farklılık var. Birisi hala ders alıyor, dersinin son noktasına gelmiş ama başkalarının irşad etmek yetkisi kendisine verilmemiş. İşte hikmet bu kademeyi ihata eder. Başkalarına bir şeyler öğretecek hale ulaşmıştır kişi ama Allah Teala tarafından daha tövbe-i nasuha davet edilmemiştir. Yani irşada ulaşmıştır ama irşad etmeye ehil olduğu tescil edilmemiştir. Tescil edildiği noktaya kadar bu kişi ihlas makamındadır. Tescil edildiği noktada tövbe-i nasuha davet edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır galip bir ihtimalle. Ve o kişi irşad edilmiş olan bir kişi olmanın ötesine geçmiş. İrşad etmeye ehil sayılmıştır Allah-u Teala tarafından. Mürşit olmuştur. Kim Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir de irşad makamının sahibi olursa o kişi muhteva olarak irşadı aşmıştır. İrşad olunmayı aşmıştır. İrşad etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte bundan 14 asır evvel tüm sahabe irşad etmek yetkisinin sahibi kılınmıştı. Ve onlar hikmetin ötesinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi hepsi için şunu söylüyor. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabe var ve ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olanlar var. Sahabeden sonra gelen nesil tabiini oluşturuyor. Sahabeye tabi olanları. Ensara da, muhacirlere de hepsine tabi olunmuş. Kimlere tabi olunmamış? Münafıklara tabi olunmamış. Öyleyse ensar ve muhacirin tabi olunanlar. Hepsi irşad olma makamını aşmışlar. İrşad etme makamına ulaşmışlar. Allah-u Teala tarafından bu vasıfların sahibi kılınmışlar. Hikmet kademesini aşmışlar. Hikmet kademesinin ötesi neyi gösterir? O kişilerin Hazül Azim'in, Fezül Azim'in ve Ecül Azim'in sahibi olduklarını. Hikmetin sahiplerinde de fevz, ücret ve haz en üst noktada mıdır? Hazül Azim'le ifade edilmese bile Hazül Ekber, Fevzül Ekber diye ifade edilebilir konu. Ama azim kelimesi sadece ihlas makamı için kullanılıyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse hikmetin bir işareti, hikmet sahiplerinin Fevzül Ekber'in, Hazül Ekber'in ve Ecrü Ekber'in sahibi olmalarıdır. Her açıdan bu insanlar en güzel standartların sahibi olmuşlardır. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah-u Teala'nın söylediği kişilere dikkatle bakın. Bunlar irşad olmayı aşmışlar, irşad etme noktasına ulaşmışlar. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki
Allah'a teslim olduklarını söyleyip insanları Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edilenlerdir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde onların yani sahabenin Fevzül Azim'in de sahip olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Başka bir ayette onların Eczül Azim'in sahibi olduğunu da söylüyor. Böylece sahabeye baktığımız zaman hikmetin ötesinde bir grup görüyoruz. Hikmetin ötesi. Hikmet sahipleri hikmetin ötesinin müşterek tarafları aslında pek çok. Hikmet sahipleri de hikmetin ötesi de sabrın sahipleridir. Hikmet sahipleriyle hikmetin ötesini hikmet açısından ayıran şey nedir? Salihler hikmetin ötesini temsil ederler. Muhlisler ve ulul albab hikmetin kendisini temsil ederler. Ama hem hikmet sahipleri hayır sahibidir, hem de hikmetin ötesi hayır sahibidir. Vasıfları itibariyle hikmet sahipleri de mütezekkirdir. Salahın sahipleri de, hikmetin ötesinin sahipleri de yine mütezekkirdir. Onlar aynı zamanda ehli zikirdirler. Hikmetin sahipleri de, hikmetin ötesi de. Görünüyor ki bir insanın hikmet sahibi olması sadece kalp gözünün açılmasına, kalp kulağının açılmasına bağımlı değil, birçok başka vasfı da beraberinde getiriyor. Öyleyse bir insan kalp kulağı açıldı diye, bir insan kalp kulağı, kalp gözü açıldı diye hikmet sahibi olamaz, hikmetin vasıflarının sahibi olabilir. Böylece hikmet müessesesinin ne olduğunu detaylarıyla Allah Teala sizlere anlatmamı nasip kıldığı için sonsuz şükranlarımı Yüce Rabbimize sunarım huzurlarınızda ve Allah-u Teala'nın hepinizi hikmet sahibi kılmasını ve hikmetin de ötesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepimiz birlikteyiz. Allah-u Teala, biz ve sizler. Sizlere bugün Allah'ın adaletinden bahsetmek istiyorum. Dünyada Allah'ın adaletinin mevcut olmadığı söyleniyor. Madalyonun bir tarafından bakıldığı zaman gerçekten öyle gibi görünür. Çünkü herkes dilediğini yapmakta, hesaba çekilmesi mutlak olmak üzere serbest bırakılmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama bu olay, insanların serbest olması, dedikleri gibi zulmetmeleri, Allah'ın adaletinin yok olduğunu gösteriyor diyenlere ibret olmak üzere bu konuşmayı yapmak istiyoruz. Allah-u Teala bu dünyada da adaleti mutlak olarak gerçekleştirir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, mutlak olarak adaletin gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah-u Teala iki isim kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. El-Hak. Bir de enfsi olan bu müessese, kişisel olan hakkın Allah-u Teala tarafından devamlı korunduğunu gösterir. Bir de hukuk müessesesi var. O afakidir. Onu da el-adl esması ifade eder. Allah'ın adaletinin sahibi olduğunu en kesin şekilde gösterir. Adalet enfüsü değildir, afakidir. İnsanlar arasında haklıyı haksızdan ayıran standartların konulmasını ifade eder. Öyleyse Allah bu dünyada adaleti sağlamaz. Bu dünyadayken insanlar Allah'ın adaletiyle karşı karşıya kalmazlar diyenlerin ne kadar yanıldıklarını sizlere anlatmak için buradayız. Sevgili kardeşlerim, insanlar serbest davranışların sahibi olarak yaratılmışlardır. Herkes hür bir cüz'i iradenin sahibidir. Herkesin irade-i cüz'iyesi, kendisine ait olan iradesi, her dilediğini yapmak konusunda o kişiyi imkanlı kılar. Başkalarına zarar vermek de bu konunun içine girer. Bir insan kendi iradesiyle olan davranışlarında başkalarına bir fayda sağlayabileceği gibi başkalarına bir zarar da vermek imkanının sahibidir. Ama bedelini ödemek kaydıyla, hem de derhal ödemek kaydıyla. Öyleyse Allah Teala bu dünyada kişiyi serbest iradesiyle mi yaratmış? Evet, bütün insanlar cüz'i iradeleriyle yaratılmışlardır. Herkese Allah Teala onun kişisel iradesini kullanma yetkisini vermiştir. Ama hakkın ve adaletin sahibi olan Allah'ın her an
müdahalesi söz konusudur. Allah müdahale etmez diyenler bakalım bu anlattıklarımızdan sonra ne düşünecekler? Allah'ın müdahalesi ne tarzda bir müdahaledir? Evvela onu görelim. Allah-u Teala'nın bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah'ı seri'ül hesab. Allah hesabı seri olarak yani derhal görendir. Buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın el-adl esması kişisel iradelerin çatıştığı yerde mutlaka devreye girer. El-Hak esması kişilerin ayrı ayrı kendilerine alakadar eden bir dizaynda tecelli eder. El-Adl esması ise kimle kim arasında bir adaletsizlik müessesesi oluşmuşsa onların ikisini birden ihata eder. Öyleyse Allah Teala hakkın koruyucusudur, adaletin temsilcisidir ve tahakkuk ettiricisidir. İyi ama insanlar dünya kadar kötülük ediyorlar, onlara Allah ceza vermiyor. Öyle mi zannediyorsunuz? Sevgili din adamları, öyle mi zannediyorsunuz? Hadi bakalım Allah Teala ne yapıyor? Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Diyelim ki basit bir misal verelim, bir tokat attı. Böyle bir tokatı atan kişi, o attığı tokat Allah'ın emrindeki mizanda kaç derecelik bir kayıp ifade ediyorsa, tokatın şiddetine göre o kadar derece o kişinin amel defterinin sol tarafına kırmızı rakamlarla mutlak olarak yazılır. Allah hesabı görmüştür bile. Ne olmuştur? Kişi karşısındakine bir haksızlık etmiştir. Haksızlığın karşısında ona eşit olan bir miktar dereceyi kaybetmiştir. Böylece kişinin, tokatı atan kişinin ameliyle, yaptığı işlemle kaybettiği derece eşitliği sağlamıştır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır oluşmuştur. Şimdi kendisine haksızlık eden kişiye ulaşalım. Haksızlık edilen kişi bir tokat yemiştir. Bu bir haksızlıktır. Adalet müessesesi yara almıştır. Allah-u Teala'nın seri-ül hesap standartları derhal harekete geçmiştir. O kişinin amel defterinin sağ tarafına, kazançhanesine, yeşil rakamlarla sevaphanesine aynı miktarda derece kaydedilmiştir. O kişi bir tokat yemiştir, buna karşılık o tokata eşit olan bir dereceyi kazanmıştır. Dikkat edin, bir insanı cennete veya cehenneme götürecek olan derecat sistemi Allah'ın katında asıldır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onların gideceği yer cennettir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gideceği yer, ebediyen kalacağı yer cehennemdir. Öyleyse cennete gidenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Cehenneme gidenler de ebediyen cehennemde kalacaklardır. 29 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Çıkılacağına dair bir işaret hiçbir ayette mevcut değil. Aynı gün kıyamet günü çıkılması konusunda Allah-u Teala'nın bir işareti var. Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesinde cehenneme girenlerden cennete gidecek olanların oradan ayrılacağı, Allah-u Teala tarafından alınacağı ifade ediliyor. Cehennemde cezasını çektikten sonra değil, o gün, kıyamet günü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Verdiğimiz misalde taraflardan biri bir tokat attı, eşit miktarda derece kaybetti.
Tokat'a attığı zaman ne oldu? Halk meselesi yara aldı. Taraflardan biri bir başkası tarafından zarar gördü. Ne olması lazım? Hakkın iade edilmesi lazım. Allah Teala'nın el adl esması devreye derhal girer. Derhal o kişi yaptığı kötü davranışın karşılığı olan derecatı kaybeder. Kötülüğü yaptığı kişinin ise amel defterine onun kaybettiği derecat aynen kaydedilir. Allah'ın sonsuz olaylar dizisini muhtevasına alan mizanı en ufak bir yanlışlık yapmadan kişilerin amel defterlerine anında bunu kaydedecek olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse adalet aynı anda gerçekleşti. Ama insanları hesaba katmadık. Ola ki tokadı yiyen kişi bunu bir izzet-i nefis meselesi yaptı ve de derecatı kazanmasına rağmen onu hiç kale almayarak hayır dedi, ben intikam almak istiyorum. Diyelim ki davası kabul edildi. Kur'an-ı Kerim'deki kısas sistemi uygulandı. O da karşısındakine bir tokat attı. Başlangıçta olaya karşılık derecat kaybı tokat atan için, olaya karşılık derecat kazancı tokat yiyen kişi için vardı. Olayla kazanılan veya kaybedilen derece dengeyi sağlıyordu, sıfırlıyordu olayı. Ama kısas tahakkuk ettiği zaman, tokat sahibine iade edildiği zaman, tokat atana bir tokat atıldığı zaman, olay yeni bir veçağı arz eder. Bu sefer tokatı önce yemiş olan kişi, karşı tarafa tokat attığı için aynı miktarda derece kaybeder. Tokatı ilk atan kişi ise bir tokat yediği için kendisine atılan tokatın derecesi kadar derecat kazanır ve yeni bir eşitlik oluşur amel defterlerinde ve dünya olaylarında. İki tarafta eşittir. Hem olaylar cephesinde eşittir. Taraflardan biri bir tokat atmış, bir tokat yemiştir. Taraflardan ikincisi bir tokat yemiş, bir tokat atmıştır. Her ikisi de birer tokat yemiş, birer tokat atmıştır. Öyleyse olaylar arasında kesinlikle Allah'ın adaleti teşekkür etmiştir. Gelelim derecelere. İlk tokatı atan, tokatı attığı zaman derecat kaybetmiştir. Tokatı yiyen kişi de derecatı kazanmıştır. Ama ikinci tokat vücuda geldiği zaman, tokatı yiyen taraf kaybettiği derecat kadar derecat kazanmıştır. Tokatı atan taraf da kaybettiği derecat kadar derecat kazanmıştır. Öyleyse burada hem olayların eşitliği var, taraflardan biri tokat yedi, diğeri de yedi, hem de derecat eşitliği var. Tokatı atan da kaybettiği derecat kadar derecat kazandı, dereceler sıfırlandı. Tokatı yiyen de tokatı sonradan attığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazandı. Dereceler sistemi de eşitliğe kavuştu. Yani hem olaylar cephesinde adalet tesis etti. Bir kişi hem tokat yedi, hem de aynı miktar, aynı şiddeti bir tokatı attı. İkincisi de bir tokat attı, aynı şiddeti bir tokatı yedi. Olaylar eşit. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Dereceler eşit. Her iki tarafında kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler birbirine eşit. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah'ın adaleti Allahü Seriyyül Hisab ayeti kerimesi gereğince anında teşekkür eder, olay tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Allah-u Teala'nın dizaynı aynı anda adaleti mutlak olarak
sağlar, adalet aynı anda tahakkuk eder, aynı anda yerine getirilir. Hiç vakit geçirmeden. İşte bu dereceler konusunda size bir kısa söylemek istiyorum. Merkez Efendi ve Sümbül Efendi'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Merkez Efendi, Sümbül Efendi'nin sonradan damadı olmuştur. Ama onun talebesidir. Sümbül Efendi'nin dergahına ayak basıyor, bir kenarda oturuyor, dinliyor, sessiz ve sakin, her şeyi hafızasına ve kalbine nakşediyor ve tasavvufu yaşamaya başlıyor. Sümbül Efendi ihtiyarlamıştır. Artık bu dünyadan geçeceği günlere yaklaşmıştır. Öğrencilerine diyor ki, hepiniz dergâhtan ayrılın, İstanbul'un içine dağılın. Mahkemelere gidin, vatakanelere gidin, insanların neler yaptığına şahit olun. Bütün adaletsizlikleri gelin, bana söyleyin. Bu konuda en başarılı olanınız benim postuma sahip olacaktır. Ben öldükten sonra yerime geçecektir, diyor. Herkes dağılıyor İstanbul'a. Mahkemeleri dolaşıyorlar, hapishaneleri dolaşıyorlar, meyhaneleri dolaşıyorlar, kötü insanların bulunduğu yerlere gidiyorlar ve notlarını alıp dönüyorlar. O akşam toplantıda Sümbül Efendi diyor ki, hadi bakalım şimdi gördüklerinizi anlatmaya başlayın. Herkes hangi konuda adaletsizlik görmüşse onları anlatıyor. Nasıl birisinden nelerin çalındığını, birisinin öldürüldüğünü, birisinin çok fena dayak yediğini teker teker anlatıyorlar. Adaletsizlikler birer birer Sümbül Efendi'ye arz ediliyor. Talebelerin hepsi bir şeyler söylüyor. Bir kişi sessiz. O sessiz olan öğrencisine Sümbül Efendi soruyor. Evladım, diyor, hiçbir şey söylemedin. Sen, diyor, yoksa gitmedin mi? Gidişinden haberi var tabii. Diyor ki, sonradan Merkez Efendi ismini alacak olan o delikanlı, Efendimiz, diyor, ben de gittim. Onların gezdiği her yeri ben de gezdim. Ama, diyor, bir adaletsizlik göremedim. Her şey merkezindeydi. Acaba ne demek istiyor? Sonradan bu her şey merkezinde sözü üzerine adı Merkez Efendi olacak olan ve Sümbül Efendi'nin rahmetli oluşundan sonra onun postuna oturacak olan, ne demek istiyor acaba? Allah'ın hesabı seri gördüğünden bahsediyor. Allah'ın serüvün hesap diyor. Ve bütün hesaplar görülmüştü diyor. Adaletsizlik diye bir şey kalmamıştı diyor. Sonra bizim sizlere demin anlattığımız olayı anlatıyor. Her olayda Allah-u Teala'nın zulüm yapan taraftan tarafa kiramen katilin melekleri tarafından negatif dereceler yazdırıldığı, kendisine zulüm yapılanınsa o kadar pozitif derecat kazandığı, olayla derecatın birbirini anında karşılama sensebiyle hesabın sıfırlandığını, Allah'ın hesabı hemen gördüğünü, bu sebeple merkezden aynı uzaklıkta olan negatif ve pozitif kutupların eşit mesafede olması hasebiyle eşitliğin sağlandığını söylüyor. Allah hesabı çabuk görüyor. Ama acaba Allah'ın adaleti bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil sevgili kardeşlerim. Daha ötesi de var. Akıllarını kullanmayanlara azap ederiz diyor. Günah işleyenlere azap ederiz diyor Allah-u Teala.
zalimlere azap ederiz diyor Allah Teala. Bu azabı sadece cehennem azabı zannetmeyin. Daha oraya gelmedik. Kim başka birisine bir kötülük ika ederse, aynı o kötülüğün seviyesinde bir azabı Allah Teala o kişiye mutlaka tattırır. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Aslında Allah Teala'nın o kişiye, o kişinin fizik bedeninde tatbikata geçirdiği bir cezalandırmadır bu. Azap vermedir. Allah o kişiye yaptığı her kötü davranışın arkasından azap eder. Yeter mi? O kötülükle aynı seviyede bir azap mutlaka o kişi tarafından yaşanır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir.

Burada Allah-u Teala açısından olay sadece amel defterindeki dereceleri halletmekle kalmıyor. Allah-u Teala bir kişinin azap verdiği kişi ne kadar bir kişinin kendisine zulmettiği kişi ne kadar huzursuzluğu yaşamışsa, üzülmüşse aynı miktardaki üzüntüyü Allah da o kişiyi yaşatır. Öyleyse azap açısından eşitlik sağlanmaktan başka Allah Teala zülintikam diyor kendisi için. İntikamın sahibidir diyor. Ve ruhu nefsi huzursuz etmekle, sıkıntı vermekle vazifeli kıldığı için Allah Teala bir de o kişiden o günahı işlemiş olan başkasına zulmetmiş olan kişiden Allah Teala ruhu devreye sokmak suretiyle bir de intikam alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kötülerin yanında değildir. Allah kötülerin karşısındadır. Allah masumlardan yanıdır. Allah zulmedilenlerden yanıdır. Zulüm görenlerden yanıdır. Yani Kur'an'daki tarifle mazlumlardan, zulüm görmüşlerden yanıdır. Öyleyse sadece amel defteri üzerinde olaylara karşılık derecat vermekle her şeyin merkezinde olması orada bitmiyor iş. Her şey merkezinde, her olayın karşısında o kişinin kaybettiği derecatla zulmü sıfırlanıyor. Ama onunla kalmıyor Allah Teala. O kişiye vicdan azabı denen bir azabı mutlaka tattırıyor. O kişi zulmünün karşılığını üzüntü duyarak ödedikten başka o kişinin nefsi de ruh tarafından sıkıntı verilmek suretiyle rahatsız ediliyor. Öyleyse Allah Teala hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmıyor. Ve dereceler açısından baktığımız zaman sıfıra sıfır elde var. Sıfır olayıyla karşı karşıyayız. Eğer olayla dereceyi karşılaştırırsak gene o olayın mizandaki derecesiyle tam karşılığı söz konusu olduğu için orada da sıfır, sıfıra sıfır elde var, sıfır olayı var. Ama bunun ötesinde de Allah Teala mazlumlardan yana olduğu için zalimi hem kendisi cezalandırıyor, kişinin fizik vücuduna azap ediyor, hem de o kişinin nefsine ruhun huzursuzluk vermesini, o kişinin nefsini huzursuz kılmasını oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bu dünyada zulüm yapan cezasız kalır zannedenler kesin şekilde aldanıyorlar. Allah Teala onları bu dünyada da cezalandırıyor. Yeter mi? Yetmez. Bu ceza müessesesinin kabirdeki kesimi de var. Kabirde kişinin bütün hayat filmi gözünün önünden geçiriliyor. Zaten kim bir ölüm tehlikesi atlatmışsa o bunu yaşamıştır. Mutlaka gözünün önünden bütün hayatı birkaç saniye içinde geçer. Çok hızlı bir şekilde hayatının binlerce bölümü o kişinin gözünün önünden geçer. Ve kişi öldüğü zaman hayat filmi ona gösterilir ve karşılığında da mutlu olan yani o kişinin hayır yaptığı yerlerde kişi mutlu kılınır. Başkalarına zulmettiği yerlerde de ona gene orada azap edilir. Öyleyse kişi başkasına yaptığı kötülükler kadar mutlaka
azaba

uğrayacaklar kabirde. Allah Teala bu konuya öldüğünüz zaman Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. O gösterme oradaki melekler vasıtasıyla gerçekleşir ve kişiye hayat filmi gösterilir ve her zulmünde o kişiye azap edilir. Kısa süreli bir olaydır ama kişi mutlaka yaptıklarının karşılığını kabirde de öder. Eğer başkalarını ilk ettiyse mutluluğu orada da yaşar. Her ikisinin de karşılığı kabirde kişiye ödetilir. Hem yaptığı kötülüklerin karşılığı hem yaptığı güzel davranışların karşılığı. Olay burada da bitmez. O kişi eğer zalim bir insansa Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi zalimler sınıfında mütalaa ediliyor. O kişi cehenneme girecek ve ebediyen kalacaktır. Ve cehennemde o kişi sonsuz bir zaman parçasında hep azap edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanların davranış biçimleri ve bu dünyadaki olayları yaşamaları üç ayrı şekil gösteriyor. Allah Teala şöyle söylüyor. Allah Teala'nın yolunda üç ayrı tür davranış biçimi söz konusu. Birinci grupta olanlar henüz rüştlerini ispat etmemiş olanlar. İkinci grupta olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grupta olanlar daimi zikirde olanlar. İşte bu üç olayı anlatan bir dizayn Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'e konulmuş. Günahları olan kişinin günahlarının karşılığı ona ödettirilir. O kişi nefsinin tesiriyle hareket edecektir. Ve mutlaka nefsin sahibi olan kişi kısas isteyecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücudunu teslim eden veya o noktaya yaklaşan bir kişi içinse farklı bir davranış biçimi söz konusudur. O intikam almayı istemeyecektir. Ama iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden bir kişi için daha farklı bir davranış söz konusudur. Allah-u Teala birincisi için kısas sizden evvelki kavimlere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. İkinci grup için ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Üçüncü grup içinse onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir diyor. Bir delikanlı tasavvufa yeni girmiş. Efendi sonra diyor ki evladım aşağıki kata in dergâhta. Orada merdivenin tam karşısına gelen bir kapı var. Oradan içeriye gir.
Orada şu anda Kur'an-ı Kerim okumakta olan birisini göreceksin. O kişinin ensesine bir tokat at ve neticeyi gel bana bildir. Delikanlı gidiyor. Orada gerçekten o sırada Kur'an okumakta olan birisi var. Onun ensesine bir tane tokat atıyor. Adam tokatı yer yemez kalkıyor yerinden. O da bizim delikanlının ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura gidiyor. Anlatıyor durumu. Ben ona tokat attım. O da bana bir tokat attı diyor. Tamam evladım diyor. Böyle olması lazımdı. Şimdi diyor gene merdivenden aşağı ineceksin. Merdivenin diyor sol tarafında bir kapı var. Tam karşısındaki kapı değil, onun sol tarafındaki diğer kapıya gideceksin diyor. Oradan içeri gir. Orada da birisini göreceksin diyor. Şu anda Kur'an okuyor. Onun da diyor ensesine bir tokat at ve bana neticeyi bildir. Delikanlı gidiyor. Bir tokat da onun ensesine vuruyor. Ondan sonra da geri çekilip bekliyor. Tokat ensesine gelecek diye. O kişi bakmış tokat yedikten sonra bizim delikanlıya. Sonra gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Göz kırpmış. Ondan sonra okumasına devam. Bizimkine tokat filan atmamış. Bizim oğlan beklemiş beklemiş tokat gelmiyor. Anlamış ki tokat gelmeyecek. Çıkmış kapıdan, anlatmış durumu. Bu sefer de demiş böyle oldu demiş. Bana tokat atmadı. Tamam yavrum demiş. Böyle olması lazımdı. Şimdi demiş onun da daha solunda bir başka kapı var. Ona git demiş. Ve oraya gitmiş delikanlı. Bakmış gene birisi okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Gitmiş onun da ensesine bir tane tokat patlatmış. Ve adam yerinden kalkmış. Bizim kenara çekilip beklemekte olan delikanlıya doğru iyice yaklaşmış. Bizimki bekliyor. Ha tokat geliyor ensesine. Ha gelecek. O zat daha yaşlı birisi. Diyor ki yavrum diyor, benim enseme tokat attın. Hay Allah senden razı olsun diyor. Ben diyor mutlaka sana diyor bu tokatı atman için zemin hazırlayan bir yanlış davranışta bulunmuş olmalıyım diyor. Eğer diyor öyleyse bana diyor söyler misin Allah-u Teala'nın huzurunda ne yaptığımı? Bunu söylemekten muradım diyor. Senden intikam almak değil diyor. Allah'ın huzurunda diyor senden af dilemek istiyorum diyor. Yaptığım hata sebebiyle. Söylesen de diliyorum diyor. Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Sana karşı yaptığım hata dolayısıyla bu tokata hak etmiş olduğumu kabul ediyorum diyor. Eğer diyor yapmadıysam gene diyor ben senden Allah'ın huzurunda af diliyorum. Şunun için diyor. Senin elin benim enseme vurduğu zaman diyor, ensem mutlaka elini acıtmıştır diyor. Onun için diyor senden Allah'ın huzurunda af diliyorum. Ama diyor yetmez. Artık sen diyor bir dost kazandın diyor. Bu dergaha geldiğine göre bu dergahın malı oldun. Ve diyor nerede bir problemin olursa mutlaka bana ulaş. Senin problemini çözmek için İkimiz beraber hareket edelim. Mutlaka başarırız diyor. Ama diyor bil ki her zaman senin yanında bugünden itibaren sana yardım edecek olan, her şart içinde sana yardım edecek olan bir dostum var artık diyor. Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki diyor Allah'a teslim olduklarını söyleyerek Allah'a davet ederler. Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç
salihatla, hasenatla, seyyiat, kötülük bir olur mu? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler diyor. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve kötülüğe iyilikle mukabele etmek hassasının sahipleri, Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, üç grup insan gördüğünüz davranış biçimleri itibariyle, birincisi tokatı yiyor ve kalkıyor karşısındakinin ensesine, o da bir tokat atıyor. Çünkü ayet-i kerime öyle. Kısas sizden öncekileri olduğu gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Sizin de üzerinize yazıldı. O kişi henüz ruhunu Allah'a ulaştırmamış seviyede olan birisi ve kendisine bir kötülük edildiği anda intikam hissiyle yanıyor, mutlaka intikamını almak istiyor ve intikamını alıyor kısas uygulamak suretiyle. Nefsinin afetleri henüz yarı yarıya bile olmamış. Allah Teala bu ayeti söyledikten sonra kısas sizden evvelkinin üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldığı ifadesini kullandıktan sonra Allah Teala buyuruyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte ikinci kişinin yaptığı şey affetmek. Ensesine bir tokat atıldığını hissediyor, tokatın acısını yaşıyor. Ondan sonra aklına şimşek gibi bu ayet-i kerime geliyor o kişinin. Hayır diyor, o bana tokat atabilir ama ben ona atmayacağım. Yukarıya bakıyor, Allah-u Teala'ya bir göz kırpıyor, anladım diyor, beni imtihan ediyorsun diyor. Acaba gerçekten barajı aşabildim mi? Bana yapılan kötülüğe ben de kötülükle mi mukabele edeceğim, nefsime tabi olacak mıyım? Hayır diyor, olmuyorum diyor. İntikam almayacağım ondan diyor, kısas yapmayacağım diyor. İntikam almayı istemiyorum diyor. Daha üstün bir noktada ve kendisine yapılan bir olay ona derecat kazandırıyor. Ama kazandığı derecatı geriye iade etmiyor. Nefsine tabi olmuyor. Öyleyse kısas müessesesi Kur'an-ı Kerim'in için konmuştur. Nefsine tabi olan insanların intikamlarını alabilmesi için konmuştur. Cevaz vermiştir Allah-u Teala hukuk açısından. Evet, birisi bir başkasını öldürdüğü zaman öldürülen kişinin kardeşi haksız yere öldürülmüşse, öldürülen kişinin kardeşi, amcası, akrabası, babası o diğer kişiyi öldürebilir. Böyle bir yetki Kur'an-ı Kerim'de konulmuş. Mümine karşı müminin öldürülmesi, mümin olmayanın öldürülmesi, müminlerin üzerine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tarafından yazılmış. Yani kişi dilerse, bunu gerçekleştirirse Allah katında sorumluluğu olmaz. Dünya üzerinde mutlaka mahkemeye çıkıp hesap görülür. Ayrı bir konu. Sevgili kardeşlerim, giriyoruz üçüncü kişiye. Üçüncü kişi öyle birisi ki daimi zikre ulaşmış. O da irşat makamının sahibi olmuş ve kendi mürşidinin bulunduğu dergâhta halen. Emir geldiği zaman oradan ayrılıp başka bir dergâh kurmak üzere kendisi de irşat makamının sahibi kılınmış Allah-u Teala tarafından. O kişi için intikam almak meselesi kesinlikle söz konusu olmadığı gibi
kendisine kötülük eden kişiye yardım etmek de üzerine vazifedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala teraziye üç ayrı açıdan kefe koymuş. Birinciler, nefslerine tabi olanlar. İkinciler, yarıdan öteye geçip de nefslerin intikam duygularını gemleyebilenler. Üçüncülerse kötüyle, iyilikle mukabele edenler. Derecat açısından meselelere baktığımız zaman birincide delikanlının girdiği birinci kişide ona bir tokat atmakla derecat kaybediyor. Karşı taraftan da derecat alıyor. Eğer bir emir üzere olmasaydı olay bu şekilde gerçekleşecekti. Gene eğer o emri alarak yapmasaydı bu işlemi, ikinci kişiye attığı tokat sebebiyle derecat kaybedecekti. İkinci kişi ona cevap vermediği için derecatı kazanmış olacaktı. Tokatı atan derecat kaybedecek. Fiille kaybedilen derecat eşitlenecekti. Tokatı yiyen için de, yiyen kişi için de iyiliği tokat sebebiyle derecat kazanacaktı. Kendisine karşı yapılan haksız fiile karşılık onun o seviyede bir derecatı kazandığı için fiille derecat eşit olacaktı. Hem tokat atan da hem de tokatı yiyen de. Ve üçüncüye gelince tokatı yemesine rağmen karşı kişiye tokat atmak yerine dost elini uzatan, hatta ondan ensem senin elini acıtmıştır diye özür dileyen, hatasını öğrenmek isteyen kişi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında siz için söz konusu olan şey, Allah'ın bir adalet terazisinin her zaman mevcut olduğunu bilmenizdir. Öyleyse Allah Teala zulme müsaade eder. Adaleti oradadır, kıyamet günüdür diyenler için bu söz geçerli değil sevgili kardeşlerim. Orada değil, burada, dünya üzerinde hiçbir kötülüğün sahibine Allah kötülüğü onun yanında bırakmak gibi bir açık kapı bırakmamıştır. Kötülük yapan mutlaka cezalandırılır. Hem de kaç kat olarak cezalandırılır. Amel defterinde derecat kaybeder. Derecat kaybettiği anda fiiliyle kaybettiği derecat eşitlenmiştir. Ama Allah Teala bununla kalmaz. O kişiyi mutlaka azaplandırır. Bu kötülüğü yapan kişi mutlaka vicdan azabı duyar. Aynı zamanda ruhta nefse azap eder. Yani onu sıkıntılı kılar. Ona sıkıntı verir. Öyleyse zalimin cezası artan bir ceza sistemi eşitlik formülünün ötesine geçiyor. Mükafat da öyle. Kim bir iyilik yaparsa o yaptığı iyilik kadar derecat kazanır. Yetmez, Allah-u Teala onun içine ferahlık verir. O kişiyi huzurlu kılar. Yetmez, ruh da nefsi huzurlu kılar. Huzurlu kılar. Allah fizik vücudu mutlu kılıyor, huzurlu kılıyor.
Fizik vücudun içine ferahlık veriyor, huzur veriyor. Ruh da nefsi huzurlu kılıyor. Yaptığı her güzel davranışın arkasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, amel defterindeki karşılığın ötesinde Allah-u Teala'nın ilahi adaleti söz konusu. Unutmayın. Burada, bu dünya üzerinde işlem, negatif işlem tamam olduğu anda, zulüm oluştuğu anda o olay sıfırlanır Allah-u Teala'nın indinde. Burada Allah'ın formülü uygulanır. Üstelik de zül intikam olan Allah-u Teala o kişiye iki kat azap vermek suretiyle bu dünyada da onu cezalandırır. Öyleyse hiç kimsenin zulmü yanına kalmaz. Kaldı ki zulmün sahipleri, ki onlar Allah'ın yoluna zaten girmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar için kıyametten sonra sonsuz bir cehennem azabı söz konusudur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Adalet burada da farklı bir şekilde dizayn ediliyor. Sıfır noktasından dünya sıfır noktasını ifade eder. Yedi kat gökyüzü yukarıdadır. Yedi kat yerler aşağıdadır. Yedi kat yerlerin melekutu, yedi kat cehennemin muhtevasını taşır. İnsanların hayatları boyunca işledikleri suçlardan kazandıkları negatif dereceler itibariyle yaptıklarının Kur'an'daki karşılıkları dizaynında eksi bir numaralı cehennem, aşağı doğru inen birinci kat, zemin kattan bir kat aşağısı. Eksi iki numaralı cehennem, eksi üç, dört, beş, altı, yedi numaralı cehenneme kadar insanlar yaptıklarının karşılığını bedelini ödemek üzere cehenneme girerler. Ve bu dünyada yaptıkları o suçlarının karşılığını bütün ömürleri boyunca ayrıca öderler. Bu dünyada sıfırlanan olayların bedeli orada zalime kat kat ödetilmiş olur. Her eksi numarası çoğalan cehennem aşağı doğru inen bir cehennem katıdır. Gay kuyusu denen azapların en büyüğünü ifade eden cehennemse yedinci kat cehennemdir. Orası şeytanla ilişki kurup da bu dünyada insanların üzerine cinleri saldırtanların, insanlara büyü yapanların gidecekleri en alt kattaki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın adalet mekanizmasından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın adaleti bu dünyada derhal anında teşekkül eder. Cehennemde ayrı bir ceza söz konusudur. Ondan evvel kabirde ayrı bir ceza söz konusudur. Veya cennette mükafatlandırma söz konusudur. Kabirde mükafatlandırma söz konusudur. Bu dünya hayatında da her olayın arkasından insanın Allah-u Teala tarafından mutlu kılınması, huzur verilmesi, ona mutluluğu yaşatması Allah-u Teala'nın söz konusudur. Veya yaptığı her kötü davranışın arkasından huzursuzluğu yaşatması söz konusudur. Mutsuzluğu yaşatması söz konusudur. Öyleyse Allah'ın adaleti bu dünyada da geçerlidir. Bir, kabirde de geçerlidir. İki, cennet veya cehennemde de geçerlidir. Üç, adalet bütün boyutlarıyla Allah'ın el-adl esmasının gereği olarak bu dünyada vardır. Kabirde de vardır.
cennet veya cehennemde de vardır. Öyleyse ümit ederiz ki artık onlar da öğrenmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizlere nasip ettiği bu zaman parçasını Allah'ın adaleti açısından değerlendirmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Bütün mutluluklar, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyyübillahi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle şöyle bir sohbet edelim dedik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi muhakkak ki biliyorsunuz. Zamanın öyle bir parçasında yaşıyoruz ki bütün dünyadaki savaşların son bir savaşla nihayet bulacağı, bütün dünyanın bolluk ve bereket içinde birbirine dostluk elini uzatacağı yeni bir çağın içindeyiz sevgili kardeşlerim. Dünyayı bir savaş devresinden sonra muhteşem bir son bekliyor. Savaşın sonu bütün dünyada sülh ve sükûnun oluşması, şeytanın hakimiyetinin bu dünya üzerinde sona ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, o günlere doğru gidiyoruz. Atalarımızın bir sözü var, denizler dalgalanmadan durulmaz derler. Elbette dalgalanma olacak. Elbette bu dünyada şeytanın tarafında olanlar son bir hamle yapacaklar. Dünyada belki bütün dünyanın iştirak edeceği bir dünya harbi vücut bulacak. Bu kaçınılmaz. Ama bu harp bitecek sevgili kardeşlerim, bitecek ve yerini bütün dünyanın sulh ve sükûna ulaşacağı bir bolluk ve bereket devresine bırakacak. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz size bir defa daha söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili canlarım, Allah Teala'nın dizaynına evvela bakacaksınız, düşüneceksiniz. Sonra Allah'tan hoşlanmaya başlayacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Sonra mı? Sonuncusu daha da güzeli, ona hayran olacaksınız. Her biri daha üstün huzur ve mutluluğun işaretini taşır bu anlattıklarımızın. Bir gün kendinizi başkalarına adamış olacaksınız. Başkalarının mutluluğu için yaşamış olacaksınız. İnsanlara bunu dediğiniz zaman bir şey anlamayacaklar. Ne demek yani diyecekler başkalarının mutluluğu için yaşama. İşte mutluluğun en üst noktasında olanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkaları için yaşayan peygamberlerin sonuncusuydu. O peygamberlerin sonuncusuydu. Bütün peygamberler hayatlarını başkalarına vakfetmişlerdir. Ama dünya üzerindeki huzur namazının imamlığı onunla sona ermemiştir. Ondan sonra da devam etmiştir.
Kıyamete kadar da hep insanlardan birisi huzur namazının imamlığına hep sadece vekalet edebilecektir. Asalet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Öyleyse bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyadaki şeytanın müdahale ettiği her noktada milyonlarca insanı harpler öldürmüştür, yerle bir etmiştir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Zalimler de kendi ülkelerinde gene binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı öldürmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, komünizmin o korkunç yıllarını televizyonlarda veriyorlar. Stalin'in nasıl milyonlarca insanı öldürdüğünü anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci Cihan Harbi'nin kaç milyon insanın ölümüne sebebiyet verdiği anlatılıyor. O devirler geçti. Şu anda harpler bitti mi? Hayır, bitmedi. Hala saldırılar devam ediyor. Bu saldırılar dünyanın birbirine karşı cephe alacağı yeni bir veçe kazanacaktır. Ama gene atalarımızın bir sözü var, sabrın sonu selamet diye. Sabredin sevgili kardeşlerim. Hemen yarın olacak harflerden bahsetmiyoruz. Gelecekte olacak harfler. Ama mutlaka olacak. Mutlaka bütün dünyanın birbirine saldırdığı, savaşa girdiği bir son savaş. Sulh ve sükuna kapıları açacak olan dünyadaki son savaş. Dünya son bir savaşla çalkalanacak. İşte Allah'ın dünya üzerindeki gerçek hükümranlığı ondan sonra başlayacak. Dünyaya Allah hükmedecek. Ve yeryüzü adaletle dolacak. Ve yeryüzü bolluğun, bereketin, mutluluğun bütün göstergelerine sahip olacak. Biraz daha her gün kararan bir ufukla karşı karşıyayız. İşte ard arda işgaller yapılıyor. Kan akıyor devamlı. İslam'a karşı saldırılar dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Nereye kadar, nereye kadar olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Unutmayın, yeryüzü, dünyada verilen bu gezegen, söylediğimiz son harpten sonra mutlak olarak sulh ve sükunla dolacak. İşte o sulh ve sükun devresinin müjdesini vermek üzere buradayız. Dünyayı o zaman insanlar idare etmeyecek sevgili kardeşlerim. Dünyayı Allah idare edecek. Zannediyor musunuz ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, Müslümanlık diye ayrı ayrı dinler vardır? Zannedenler
son savaşları yaptıktan sonra zannettiklerinin bir boş hedef olduğunu göreceklerdir. Hiçbir zaman bırakınız dünyada şu anda mevcut olan 72 çeşit inanç biçimini, iki tane inanç türü bile Allah'a göre olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din. İşte ard arda gelen son üç peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan evvel kim vardı? Onlardan evvel Hazreti İbrahim vardı. İşte yaşamakta olduğumuz İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hani birisi çıkar da size Hanif dini Hazreti İbrahim'le beraber yok olmuştur derse, onlara deyin ki yok olmamıştır. Kıyamete kadar yaşayacaktır. O din zaten İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in aldığı din Hazreti Nuh'tan aldığı dindir. Sonra Hazreti Musa ve ona tabi olanlar aynı dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Yaşadılar mı? İşte bakınız ne diyor Allah Teala. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, Hanif olarak ve çini, yani kendini, zatını dine ikame et. Dine doğrult. O Hanif fıtratında ki, sen Hanif'sin diyor başlangıçta, sonra da o Hanif fıtratında, fıtratıyla ki, Allah bütün insanları sadece tek bir fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din, Hanif dini, kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi olan dindir diyor Allah Teala. Ve Allah'ın ne insanları Hanif olarak yaratmasında, ne de dini Hanif dini olarak yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Kıyamete kadar hep bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar, ta ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratıldılar. Ne insanların Hanif fıtratıyla yaratılmasında, ne de dinde, dinin Hanif dini olmasında, yani Hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabileceği tek din olmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sonra dinin özelliği geliyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ettekuhu ekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olmaktan kendini kurtar. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte size 72 tane fırka sevgili kardeşlerim. Her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor insanlar. Ama
Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Açık şirke hiçbir zaman geri dönmezler. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte bu gizli şirktir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Öyleyse dilemeyen şirkte. Dilemeyenin başka hangi negatif sonuçlara ulaşacağını sonra söyleyelim. Ama dileyen ne olur? Allah'a mülaki olmayı dileyen ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey amenü olanlar, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani anlaşılıyor ki, bunlar Allah'a inanıyorlar ama takva sahibi olmamışlar. Allah'a inanmak başka şey, takva sahibi olmak başka şey. Rum 31'de ne görmüştük demin? Münevvine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Bir insan imanın sahibidir, mümindir, Allah'a inanıyordur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Rum 31 bunun kesin delilidir. Neden? Çünkü Rum 32'yi devreye aldığınız zaman görüyorsunuz ki eğer kişi Allah'a yönelmezse şirktedir. Şirkte olan kişi nereye gidecektir? Cehenneme gidecektir. Öyleyse cehennemden insanları kurtaracak olan ilk takvadan bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva kademesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı birinci takva, 3. basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olanların ulaştığı 2. takva, 14. basamak. Ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıranların takvası, 3. takva, 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, 25. basamak, 4. takva. Daimi zikre ulaşan ve nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvası, 5. takva, 26. basamak. Muhlislerin takvası, 27. basamak. Salihlerin takvası, 7. takva. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olanların takvası, 28. basamak. 26, 27 ve 28. basamak 3 kademeyi ifade ediyor. Ullelbab, İhlas ve Salah makamları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki
Yedi safada dört tane teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Hz. İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı dindir. Rum 30 ve 31'de Allah Teala bunları söylüyor. Sen Hanif'sin. Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçhine dine ikame et. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Benim dinim sadece Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. O din ezeli ve ebedi dindir. Hem insanları Hanif fıtratıyla yaratırız hem de din. O Hanif fıtratıyla sadece o fıtratta yaşanabilecek olan tek dindir diyor. Hanif dinidir. Şimdi gelin sizinle beraber Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Çok enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya da indirdiğimiz şeriatı Habibim diyor. Sana da şeriat kıldık. Sana ve sana tabi olanlara da sana vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti İsa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriatmış. Yani Hanif dini. Hanif dinine ait olan şeriat. Ayet-i Kerim orada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala bu sana da aynı şeriatı verdik dedikten sonra dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor? Rum 30 ve 31 ile kesin bir alakası var konunun. Ne diyordu? Sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhine dine doğrult. Hanif dini kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Biz bütün insanları bu dini yaşayabilecek o özellikle yarattık. Hiçbir zaman Allah'ın bu dini değişmez diyor. Sonra Rum 31'de diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrıldılar, her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Şimdi dünyada bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar, Hristiyanları ayrı bir fırka, Müslümanları ayrı bir fırka, Musevileri ayrı bir fırka olarak görüyor. Ve de zaten 72 çeşit inanç biçimi dünyada oluşmuş durumda. Herkes kendisini ayrı bir fırka olarak görüyor. Oysa ki fırkalar yok sevgili kardeşlerim. Hiç olmamış Allah'a göre. İnsanlar kendilerini ayrı ayrı fırkalarda zannetmişler. Zannetmişlerse ne olmuş? Milyonlarca değil, milyarlarca insan ölmüş. Dünyadaki bu başka başka dinlerin var olduğunu zannetmesi sebebiyle insanların ve başka dinlerin sahiplerinin düşman ilan edilmesiyle buna ulaşılmış. Oysa ki dinler yok sevgili kardeşlerim. İşte gelecek günlerde başka başka dinlerin mensubu olduğunu zanneden, şu dünya üzerinde saltanat kurmak isteyen, parasal ve askeri saltanat kurmak isteyen, dünyayı kana bulayan insanlar bir defa daha bulayacaklar. Ama
Bu son savaşları olacak. Son savaş onlara bir şeyi ispat edecek ki artık dünyanın sulh ve sükûna ulaşması devri gelmiştir. Savaşlar bu son savaşla bitecektir. Dünyayı bir bolluk ve bereket devri bekliyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bakıyoruz. Allah Teala söylediğimiz ayet-i kerimede yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da aynı şeriatı vermiş. Şeriatta hiçbir farklılık yok. Ne diye vermiş? Fırkalara ayrılmayın diye vermiş. Fırkalara ayrılan, o tek fırkanın dışında olanlar, onların gidecekleri yer cehennem çünkü onlar şirkte. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye Rum 30'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediğini bir daha açıklayalım. Habibim Hanif olarak veçhini, zatını, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu da ayakta tut. Dini fırkalara ayırmaktan men ederek muhafaza et. Tekrar dönüyorum Şura suresinin 13. ayet kelimesine şöyle bitiyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından. Allah kullarından kelimesi yok ayet-i kerimede. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah kimleri seçmez? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men edenleri seçmez. Onlar da hiçbir zaman dünya insanının %10'una ulaşamazlar. Demek ki insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçiliyor. Ama trajedi bundan sonra başlıyor. O seçilen insanların %90'dan daha fazlası Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Ve bu sebeple gidecekleri yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme mi gider? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. Kesin olarak Allah'ın

hayattayken ulaştırmayı dilemezler, kesin olarak dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onlara alakadar eder. Onlar bununla ferahlanırlar, bununla mutlu olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen yer açık ve kesin bir şekilde bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dileyen kişinin ruhunu o kişi Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır, ulaştıramaz ama Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştirmiş. Kim diyor o benim seçtiklerimden ki insanlardan %90'dan fazlasını seçiyor. Her kim bana ulaşmayı dilerse onları diyor ben kendime ulaştırırım. Bana ulaşmayı dileyeni bana ulaştırırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki sizler Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Yeryüzündeki nadir insanlardan birisiniz. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah sizin bütün günahlarınızı örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne diyordu? Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ki takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor Rum 31'e göre. Ve Allah sizin günahlarınızı böylece örtsün diyor. Allah kimin günahlarını örterse o kişinin günahı yoktur. Günahı yoksa o kişinin kazandığı derecat, kaybettiği dereceler mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yerde mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar basit, bu kadar kolay, bu kadar mutluluk verici bir tablo. Ah benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ülkenin muhterem halkı hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hala ben sen ne söylersen söyle mutlaka cehenneme gideceğim mi diyeceksiniz bize? Kendinize acımıyor musunuz? Diye çoluk çocuğunuza. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz 7 Safa 4 Teslim. Birinci sual. 7 Safa ve 4 Teslim farz mıdır? El cevap farzdır. İkinci sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe 7 Safa ve 4 teslimi gerçekleştirmiş midir? Yani Allah'ın farz emrini yerine getirmiş midir? Evet. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 Safa ve 4 teslimi hepsi gerçekleştirmişlerdir. Üçüncü sual. Bugün 7 Safa ve 4 teslim, 7 Safa ve 4 teslim tatbik ediliyor mu? Hayır. 7 Safa'nın 7'si de 4 teslimin 4'ü de artık toplum tarafından gerçekleştirilmiyor. İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş ve İslam'ın 7 safhasını da 4 teslimini de tamamen unutmuş durumdalar. Ve bu 7 safa 4 teslimin yaşandığı mahfiller olan tasavvuf merkezleri aşırı gidenler, dinde aşırı gidenler diye vasıflandırılan bir töhmetin altına girmiş durumdalar. 7 Safa ve 4 teslim farz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe hepsini gerçekleştirmişler. Şimdi bunları ispat edeceğiz sizlere. Ve de bugün 7 Safa'nın 7'si de yok edilmiş durumda. 4 teslimin 4'ü de yok edilmiş durumda. Kala kala elimizde İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İşte bu 5 şartı kimseyi zaten İslam'ın 5 şartı bahsinde ifade ettiğimiz gibi hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Dünya saadetini ise asla sağlayamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam 28 basamaklık bir merdiveni ifade eder. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. İnsanlar her sene birkaç musibetle Allah-u Teala tarafından imtihan edilir ve kişiler davranış biçimlerini ortaya koyarlar. Ve bu basamakta insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanlara da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah Teala ile olan ilişkilerinizde İslam'ın 7 safhası hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Farz mı? Farz. İşte Allah Teala buyuruyor. Rum 31 Menibine ileyhi ve ettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrekin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. 32. ayet-i kerime, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte insanların 72 fırkaya ayrıldığı günümüzde her 72 fırkanın içinde mutlaka Allah'ın emirlerini bizim ve bize tabi olanların yaşadığı gibi gerçekleştiren insanların vücuda getirdiği bir bütünü oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen şirktedir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek münibine ileyhi dediğine göre bir farz hüküm. İşte bir başka ayet-i kerime ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumil azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra sümmelatun sarun, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler tabii. Dileyince ne olmuşlar? İnsan ve cin şeytanlara tabi olmaktan, kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرِ اِبَاد۪ي Allah-u Teala diyor ki onlar sahabe yani tağuta kul iken ona kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler bunun için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş.

Allah Teala ikinci safhadan bahsediyor, mürşide ulaşıp tabiiyet. Bu noktaya kadar neler olur? Allah'a ulaşmayı kişi diler. Dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Birinci kat cennetin sahibidir. Derhal Allah rahim esmasını tecelli eder. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamına karşı, irşat makamını herhangi bir kişi insandan ayıramayan bu insan, onu alelade bir insan olarak değerlendiren bu kişi, o noktadan itibaren Allah-u Teala onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını açması hasebiyle gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir nur yolu açar. Ve kişi zikre başlayınca Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbine %2 fazıl girer kişinin. Bu noktada kişi huşu sahibi olmuştur. Zikrini yapar ve nefsinin kalbinde %2 nur birikimiyle huşu sahibi olan bu kişi cehalet namazını kılar, mürşidini görür. Mutlaka gösterir Allah-u Teala. Mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirirse 14. basamaktadır. İkinci kat cennetin sahibi olur. Bütün sahabe evvela mürşide tabiyet farz mıdır? Farz olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Açık ve kesin olarak mürşide tabiyet farzdır. Allah Teala diyor ki Nahl 9'da alallahu kastus sebili sebillerin her mürşidi ana dergaha bağlayan yolların sahibi olan bütün mürşitlerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir diyor Allah Teala. Ve bir başka ayet-i kerime Maide 35 Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüttekullahi vebtegu ileyhil vesilete. Ey ameni olan Allah'a ulaşmayı dileyen müminler tekrar takva sahibi olun. Ve ne yaparak takva sahibi olun? Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte o vesileyi Allah'tan istemek hepimizin üzerine böylece farz oluyor. İstemek ve tabi olmak. Peki bütün sahabe istemişler mi, tabi olmuşlar mı? İstemelerine gerek yok. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam peygamber olarak vazifelenmiş ve onlar da tabiiyetlerini gerçekleştirmişler. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Orada sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabi oldukları sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda kişilerin tabiyeti Allah Teala tarafından farz kılınıyor. Bütün sahabe Allah'ın mürşidine, o peygamber mürşid yani nebi olan bir nebi resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmak şerefine eriyorlar. Dünyadaki en büyük şeref. Peki sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet farz, bütün sahabe tabi olmuşlar. Güzel. Peki bu sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırmışlar.
Hidayete ermişler yani. Peki hidayete ermek farz mı? Evvela hidayet ne? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama diyorlar ki Allah'ın ulaştırmasıdır. Böyle de tefsir edenler var ayet-i kerimeyi. Tamam, Allah'ın ulaştırmasıysa bir sual gelecek akla tabii. Allah'ın ulaştırmasıysa bir yere ulaştırıyor Allah Teala. Nereye? Nerenin cevabı? Şöyle, Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırıyormuş Allah Teala? Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye? Kendisine. Hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Peki farz mı? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz mı? İşte Müzzemmil 8 vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmak üzerimize farz. İşte Allah Teala buyuruyor. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a kaçmak ve Allah'a sığınmak, Allah'a firar etmek, Allah'a fefirru ilallahi. Allah'a kaçıp Allah'a sığınmak. Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'a, ey ruh. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın Rabbine dön. İrci'i ila Rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön. İşte Allah Teala ruhun Rabbine, Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermişler mi? Farz olduğunu gördük. Bütün sahabe hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. İşte ayet-i kerime açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Bütün sahabenin hidayete erdiğini. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu vakta? Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler, sözlerin ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe için Allah Teala'nın söylediği bu. Onlar hidayete erdiler. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmışlar. Farz mı? Farz. Ruhlarını bütün sahabe Allah'a ulaştırmışlar mı? Evet, kesin. Öyleyse bu noktadan sonra, mürşide ulaştıktan sonra neler olur? Bakalım. Ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar ve o kişinin ruhu birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. Sitret-i Müntaha'ya ulaşır ve Allah'ın zatına Sitret-i Müntaha'dan yükselerek ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'a ulaşmak ve Allah-u Teala'nın zatında
yok olmak olayı, yani fena filah olayı, Allah'ta fani olmak, yok olmak, bir kişiyi ermiş evliya yapar. İşte Allah-u Teala, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demek. Veya ya Rabbi senin bunca sana ermiş evliyan var. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Beni de öyle yap. Ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyalarından biri kıl demek de gene Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani münib olmaktır. Yani aminu olmaktır. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış defaatle ve bundan 14 asır evvel sahabe hidayete ermişler. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hepsi 28. basamağa ulaşmış. 27. basamak, 28. basamak, 27. basamakta, affedersiniz, 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmış ve 22. basamakta Allah'ın zatında yok olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bütün sahabenin Allah Kur'an'da neyi farz kıldıysa onları mutlaka gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Sonra ne olur? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra beka makamına geçer. Nefsinin kalbindeki nurlar süratle artar. Ona indi ilahide bir taht verilir. Burası beka makamıdır. Sonra o kişi daha öteye geçecektir. Zikri günün yarısını aşacaktır. Ve zahit olacaktır. Zühd sahibi olacaktır. Kim? Günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederse, o kişi dünyadan daha çok Allah ile meşgul demektir. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes zahittir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe zühd makamına ulaştılar. Daha ötesine de geçtiler. Bundan sonraki basamak, 25. basamak, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Veçimizin Allah'a teslimidir. Üzerimize farz, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz mı? Kur'an-ı Kerim'de fizik vücutlarımızdan hangi isimle bahsedilir? Adem oğulları olarak bahsedilir. Adem oğulları, Beni Adem'e Allah'ın sulbünden gelen bütün insanlar, hepsi, hepimiz Adem oğluyuz. Ve Adem oğlu olan ruhumuz değil, Adem oğlu olan nefsimiz değil, Adem oğlu sadece fizik vücudumuz. İşte Yasin suresi 60 ve 61. ayetlere baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle ifade ettiğini görüyoruz bu hususu. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la ta'budu şeytane innehu lekum adubun mubin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın Zariyat suresinin 56. ayeti kerimesinde söylediği şey burada gerçekleşiyor.
Ne diyordu Allah Teala? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Ve ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de kulluğu söz konusudur. Burada Allah Teala fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasından bahsediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala Yasin 60-61'de. Bana kul olacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Öyleyse Allah Teala hepimizden ezelde Allah'a kul olacağımıza dair fizik vücutlarımızdan ahd almış. Yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Allah Teala bu hususu açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. Buyuruyor ki fizik vücutların teslimi konusunda bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarında teslim etmişler. 25. basamak. Bundan sonra ne olur bir insan? Bundan sonra daimi zikrin sahibi olur. Ve nefsini de Allah'a teslim etmiş olur. Daimi zikrin sahibi olarak nefsinde hiç afet kalmayan ve böylece nefsini Allah'a teslim eden insanlara Kur'an-ı Kerim ulul elbab diyor. Diyor ki Allah Teala li ulul elbab Enam suresi Ali İmran suresinin 90 ve 91. ayet-i kerimeleri li ulul elbab yeskurunallaha yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikreden, daimi zikrin sahibi olan herkes ulul elbaptır. Peki farz mı üzerimize? Elbette farz. Nisa 103'te diyor ki Allah Teala namazınızı eda edince ondan sonraki namazın içindeki devrede ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Aslında bu standartta olan kişi namazdayken de Allah-u Teala'yı zikreder. Allah-u Teala namazın dışında diyor, çünkü namaz kılmak da bir zikirdir. Ve daimi zikrin sahipleri namaz kılarken de kalplerinin hep Allah, Allah, Allah diye çarptığını net olarak bilirler. İşte ne gördük sevgili kardeşlerim? Ulul elbab. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin üzerimize farz olduğunu gördük ve daimi zikrin sahiplerinin ulul elbab olduğunu gördük. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Hepsi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. diyor Allah Teala ve de
tamamlıyor konuyu. Onlar hidayete erdiler diyor sahabe için ve onlar ulul elbab oldular diyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Üzerimize farz mı? Farz. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Zikredin diyor. Farz kılmış hepimize. Bütün sahabe bu lazimeyi yerine getirmiş. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Peki, konunun daha sonrası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte konunun daha sonrasında ulul-elbab olmanın ötesi var. Bir insan ulul-elbab olunca ne olur? Ulul-elbab olması demek, o kişinin daimi zikrin sahibi olması demek. Daimi zikrin sahibi ise, daimi zikir sebebiyle nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsini tasfiye etmiştir kişi. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun neticesinde Allah mutlaka o kişinin kalp gözünü açar. Göstermek istediği her şeyi kalp gözüyle o kişiye gösterir. Kalp kulağını açar, söylediği sözlerin o kişi tarafından işitilmesini temin eder. O kişi Allah'ın söylediklerini işiten ve gösterdiklerini kalbindeki kulakla gören bir insan olmuştur. O hüviyetin sahibidir. Sonra bu dört tane vasıf şartı o kişiye dört tane sonuç şartı sağlar. Üç tane sonuç şartı sağlar. Bir, o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her zaman konuşmak, her konuyu karşılıklı konuşabilmek, tezekkür edebilmek, müzakere edebilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. İki, bu kişi ehli hayırdır, daimi zikirdedir. Zikir her an derecat kazanmaktır. Derecat kazanmaksa hayırdır. Ayrıca bu kişi derecat kazandığı süreyi sonsuza ulaştırmış. Her an Allah'ı zikrediyor, her an derecat kazanıyor. Bu sebeple devamlı hayır kazanan birisi, her an amel defterinde devamlı, her saniye 700 derece yazılıyor. Her saniye Allah kelimesini bir defa tekrar ettiğini düşünürsek, kazandığı bir derece onun karşılığı 700'e çevrilerek hesabına geçiyor. Ve sevgili kardeşlerim, sonuncu olay, yani üçüncü sonuç şartı, bu kişinin ehli hayır olmasının ötesinde Allah'ın bütün ayetlerini gördüğünde onlardan eğer 7 basama 27 safhaya ait olan bir ayet varsa o ayetin hangi safhaya ait olduğunu hatta 28 basamaktan hangisine ait olmak olduğunu bir defada kişi görür. Ehli hikmettir o kişi. Fiziğin ötesinde Allah ile konuşmak suretiyle hüküm çıkarır her konudan. Ehli hikmettir. Öbür taraftan bu kişi hakim veya hakem olduğu zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için ehli hükümdür. Çünkü hükümleri Allah'tan sorularak alındığı cihetle mutlaka sahihtir, doğrudur. Ne oldu kişi? Ulul-elbab oldu. Daimi zikrin sahibi oldu. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldu mu? Evet. Daimi zikrin sahibi olmak farz mı? Gördük ki ulul-elbab olmak herkesin üzerine farz. Bütün sahabe ulul-elbab olmuş. Sonra
sevgili kardeşlerim. Ulelbap olma sırasında kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Yedi yer katı gösterilir, yedi kat cehennem. Ve zemin kattaki ana dergahın bütün sırları gösterilir. Burası sıfır noktasıdır. Yeryüzü. Ana dergah bu kattadır. Ve bunun altında burasıdır, zemindedir. Altında yedi kat vardır, yedi tane cehennem katı. Zeminin üzerinde yedi tane de gök katı vardır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra sahabe bu merhalelerin hepsini aşmışlardır. Hepsi ulelbap olmuştur. Bundan sonraki makam ihlas makamıdır. Kim birinci gök katını görürse, Allah-u Teala ona gösterirse bu noktadan itibaren o kişi artık ulelbap değildir. İhlas makamının sahibidir. Yedi tane gök katını görecektir. En son göreceği şey yedinci gök katının yedinci alemi olan Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha'yı Allah gösterdiği zaman o kişi ihlas makamını tamamlar. İhlas farz mıdır? Allah Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma umiru illa leyabudullaha muhlisina lehuddine hunefaye." Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış kişiler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmek üzere vazifelendirildiler, emrolundular diyor. Allah'a abd olmaları için. Muhlisler olarak. Allah'ın dininde muhlisler olarak, nefslerinin kalbini halis kılmışlar olarak bununla, bu noktaya ulaşmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Ve böyle bir noktada bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını da görüyoruz. Hepsi muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onlara deyin ki Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmayı başarmışlar. Peki bunun ötesi iradenin teslimi ve Allah'ın irşat makamını tayini. Bütün sahabe bundan sonraki kademeleri yaşamış mı? Evet. Hepsinin günahları örtülmüş. Hepsi Allah-u Teala'dan salah nuruyla mükafatlandırılmış Allah-u Teala tarafından. Hepsinin örtülen günahları sevaba çevrilmiş ve hepsinin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınmış. Hepsi irşat makamına tayin edilmişler. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe bu hedefe ulaştırılmış. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı." Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Sevgili kardeşlerim, Ensar Medine'deki yardımcılar, Muhacir'in Mekke'den Medine'ye göç edenler, Ensar da Muhacir'in de hepsi mürşit olmuşlar. Nereden biliyoruz? Tabi'in onlara tabi olmuş. Daha sonraki kademede var, Tebe-i Tabi'in de tabi'ine tabi olanlar. Daha sonrası bilinmiyor. Ama aslında bugüne kadar tabiyet müessesesinin elden ele ulaştığını hepimiz biliyoruz. Bugün de
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki mürşitler var. Onların da başında gene Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz varız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne gördük? Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte İslam'ın 7 tane safhası, işte Kur'an-ı Kerim, işte bütün safhanın, sahabenin İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşadığı gerçeği ve işte 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunun gerçeği. Eğer 7 safhanın 7'si de farzsa, bütün sahabe bu farzları yaşamışsa ve bugün bunların hepsi unutulmuşsa ve Allah-u Teala bize bildiriyorsa ki bunlar Kur'an'ın temelleridir. Bundan evvel sahabe bunların hepsini yaşadılar. Sen bunları onlara anlatmakla vazifelisin. İşte vazifemizi yapıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyanın susamış olduğu Kur'an gerçeklerini hepinize anlatıyoruz. Din adamları, özellikle sözlerimiz sizedir. Omuzlarınızda ağır bir vebal taşıyorsunuz. Ve sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Eğer saydığımız 7 safhanın 7'si de Kur'an-ı Kerim'de yer almışsa, bu 7 safhanın 7'si de Kur'an-ı Kerim'de üzerimize farz kılınmışsa, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışsa, yaşadıkları da Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak ortaya konulmuşsa, o zaman hepinizin üzerine farz değil mi ey sevgili din adamları? Bunları yaşıyor musunuz? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki biz yaşadık, bize tabi olanlar da yaşıyorlar. Ama siz yaşıyor musunuz sevgili din adamları? Bu sizin için hayati bir konudur. Hanginiz şimdi çıkıp da bunlar gerçek değildir diyebilir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini anlatmakla, insanlara öğretmekle vazifeli kılındık. Ey din adamları, lütfen bize yardımcı olun. Yardımcı olun ki Allah'a karşı bize bir Resul gönderseydin de biz de görevimizi yapsaydık demek mecburiyetinde olmayın. İşte biz Allah'ın o bahsettiği Resulüyüz. Bu devrin Resulü. İşte biz Allah'ın hidayete erdiren Resulüyüz. Mehdi Resul. Öyleyse hakkımızdaki araştırmanızı çok iyi yapın. Mutlaka yapın. Hacet namazını kılıp kimliğimizi Allah'tan sorun. Halis kalple Allah'a müracaat eden herkes bu sualin cevabını Allah'tan mutlaka alır. O zaman bizi ait olduğumuz yere oturtursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz bunu yapsanız da yapmasanız da ufukta süratle doğan bir güneş var. Hidayet güneşi. Onu yok sayamazsınız. O zaman yol yakınken üzerinize düşen görevi üstlenin. İnsanların hidayetine vesile olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. O da ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan geriye kalanlar. İslam'ın beş şartı acaba insanları cennete ulaştırmaya yeterli mi? Bu İslam'dan geriye kalanlarından belki en önemlisi İslam'ın beş şartı. Bir hadisten bahsediliyor. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir diyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların ne eksik ne fazla hepsini yaparsam cennete girer miyim? Bunların hepsini yaparsan cennete girersin. İşte bir tarafta terazinin bir kefesinde Kur'an-ı Kerim var. Öbür kefesinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Ve bu hadisin gereği olarak insanlar bir sonuca ulaşmışlar. Madem ki hadis böyle söylüyor, öyleyse kim İslam'ın beş şartını gerçekleştirirse mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'la karşılaştırın. Hangi hadisim Kur'an'a aykırıysa onu benim söylemem mümkün değildir buyuruyor. Kur'an Allah Teala tarafından Furkan olarak vasıflandırılıyor. Kur'an'ın Furkan olma özelliği. Furkan doğruyu yanlıştan ayıran ayıraç. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde Allah'ın indirdiği tek bir din söz konusudur. İlk insan olan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç olmamış. Bundan sonra da olması mümkün değil. Kainat hep o tek din tarafından ve tek şeriat tarafından idare edilmiş. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahiy etmek suretiyle size de farz kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte dinin ayakta tutulması ve fırkalara ayrılmama müessesesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fırkalara ayrılmamak ve dini ayakta tutmak, Hz. İbrahim'in Hanif dininin temel özellikleri. Üç tane temel şart var. Bir, vahdet. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah var. Başka bir ilah yok. İki, tevhid. Sadece ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Ve üçüncü özellik teslim. Sırasıyla ruhumuzu 22. basamak, fizik vücudumuzu 25. basamak, nefsimizi 26. basamak ve irademizi 28. basamak Allah'a teslim etmekten oluşan bir teslim dini. Vahdet, tevhid ve teslim Hz. İbrahim'in Hanif dininin üç temel esasını oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu minval üzere dini incelediğimiz zaman Hz. İbrahim'in Hz. Musa'dan da, Hz. İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de önde geldiğini görüyoruz. Önce o yaşamış ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın Hz. İbrahim'in Hanif dini konusunda Peygamber Efendimiz

ezeli ve ebedi dindir, kayyum olan dindir. İşte Allah Teala'nın söylediği şey, biz bir tek din yarattık diyor. O din ezeli ve ebedidir. İsmi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sen de Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim ve neleri vermişsek din olarak sana da aynı şeyleri verdik. Yani din onun diniyle senin dinin aynı dindir. Sen de Hazreti İbrahim gibi Hanif'sin. Ve biz insanları kıyamete kadar hep Hanif fıtratıyla yaratacağız. Ve din de sadece Hanif dini olacak. Başka bir din hiç olmayacak diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada bir bütün görüyoruz. Allah'ın insanı yaratması Hanif fıtratıyla, Allah'ın dini yaratması Hanif dini. İşte böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın din müessesesi ortaya çıkıyor. İnsanların ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği bir din. Ve şimdi İslam'ın beş tane şartına geliyoruz. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. El-Hak doğru. İslam gerçekten teslim olmak demektir. Selim kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Ve İslam diyorlar teslim kökünden, selim kökünden gelir. Allah'a teslim olmak demektir. Ve beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini hamdolsun ki gerçekleştiriyoruz. Allah'ın emrini tam olarak yerine getiriyoruz. Öyleyse madem ki bu hadis mevcuttur. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hadislerinin gerçek olduğuna inanırız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne söylemişse doğrudur. Sevgili kardeşlerim biz de aynı fikirdeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne söylemişse mutlaka doğrudur. Ama acaba bu hadisi o mu söyledi? Birçok uydurma hadisin günümüze girdiği, hatta bu yüzden idamların yapıldığı bir vakadır. 3000'den fazla hadis uydurdum diyen ve idam edilen birisini hatırlıyoruz. İsmi aklımızdan çıkmış. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada biz İslam'ın beş şartını yerine getiriyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse biz Allah'ın emrettiği gibi Allah'a teslim olanlarız. Hazreti İbrahim'in de Hanif dini zaten Allah'a teslim olmayı içeriyordu. Biz de Allah'a İslam'ın beş tane şartını yerine getirerek teslim oluyoruz. Böyle diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Hay Allah razı olsun. Çok güzel, tebrikler. Ama bir sualimiz var. Siz Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsunuz. Allah'a birinci teslim ruh teslimidir. Allah'a ait olan ruh Allah'a iade edilir, teslim edilir. İkinci teslim şu fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Üçüncü teslim

İrademizin Allah'a teslimidir. Dördüncü teslim, irademizin Allah'a teslimidir. Acaba siz hangisini teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Bu sualin cevabını bugüne kadar kimse veremedi. Biz Allah'a teslim ettik, biz Allah'a teslim olduk diyenler, nelerin teslim ettikleri konusunda bir şeyler söyledikleri zaman, onlara teslimlerin öyle bedava işler olmadığını ve hepsinin bir gayret gerektirdiğini, şartlara Kur'an-ı Kerim tarafından bağlandığını ifade ettik. Ve 28 basamaklık bir İslam merdiveninde Allah'a İslam'ın 5 şartıyla hiçbir şeyin teslim edilemeyeceğini de kesin olarak ortaya koyduk Kur'an ayetleriyle. Öyleyse kim İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olduğunu zannediyorsa bilsin ki Allah'a hiçbir şeyini teslim etmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin nesini, fizik vücudunu mu? Hayır, ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kişi eğer gerçekten şuradan kalbinden bir dilekle Allah-u Teala'ya ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var, hepsi sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'ya kalbinden bir dilekle müracaat ederse Allah-u Teala bu dileği mutlaka kabul ediyor ve o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunu garanti etmiş Allah-u Teala. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştıracağım diyorsa, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın kişiyi kendisine ulaştırması, kişinin ruhunu ulaştırmasıdır. Ve Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse şartlara bakıyoruz. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cennete girmesi için yeterli bir sebep. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Sevgili kardeşlerim, kim böyle bir dileğin sahibi ise, Allah-u Teala tarafından insanların %90'dan fazlası seçilir. Bu seçilenlerden kimler Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır.
Evvela Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman bir vasıta emirleri var Allah-u Teala'nın. Bir de hedef emirleri var. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde hedefler ruhun ve cin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hedefler bunlar. Teslimler. İslam Allah'a teslim demek. Ruhumuzu teslim, fizik vücudumuzu teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim. Hepsi Kur'an'da ayetlerle belli şartlara bağlanmış. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi açık ve kesin bir hüviyet gösteriyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Gerisi de kişinin gayretine kalmış. Devam ederse yoluna, Allah'ı kendisine vekil tayin ederse, o zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Ondan sonra devam ederse, nefsini de teslim ediyor. Onunla da yetinmeyip, daha ötesine iradesini kullanarak yürürse, iradesini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin ediliyor kişi Allah-u Teala tarafından. Böyle bir tayin olmaksızın bir insan çıkar da ben mürşidim derse, bu onun kendisine verdiği bir payedir. Allah'ın verdiği bir paye değildir. Kur'an şartlara bağlanmıştır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyemeyen insanlar başlangıçta ki iki basamağı sadece işgal ederler. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileseler de yaşarlar, dilemeseler de yaşarlar. Ve olayları kendi ölçülerinde değerlendirirler. Dileyenler de değerlendirir, dilemeyenler de değerlendirir. İkinci basamak. İşte olay bundan sonra başlar. O insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ancak üçüncü basamağa ulaşır. İnsanların ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek için seçildikleri halde, dilemeleri için seçildikleri halde bunların %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalanı gene dilemeyecektir. Gene kurtuluşu mümkün olmayacaktır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin irşat makamına karşı kör olan gözlerini açar, sağır olan kulaklarını açar, idraksiz olan kalbini müdrik hale getirir, idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah-u Teala açar. O kişi irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsizken yani onu herhangi bir kişiden ayırt etmez bir hüviyetteyken onun bir mürşit olduğunu ve kendisini
Allah'a ulaştırabilecek olan özelliklerle mücehhez olduğunu kişi fark eder. Burada görme, işitme ve idrak hastalarının açılması üç ayrı basamak ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah kör sağ ve dilsiz olan o kişiyi irşat makamına karşı onun söylediklerini işiten, irşat makamını irşat makamı olarak gören ve söylediklerini kalbiyle de idrak eden bir insan ortaya çıkar. Bu Allah'ın ilk yardımıdır. Ondan sonra Allah'ın o kişiye ulaştığını görürüz. Allah Teala diyor ki: "Femen yu'min billahi yehti kalbehu." Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Sonra ne yaparım diyor? Sonra diyor onun göğsünü, onun kalbini Allah'a çeviririm diyor. Sonra diyor onun göğsünü yararım, göğsünden kalbine nur yolu açarım diyor Allah-u Teala. Sonra o kişi zikir yapar, Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne gelir, göğsünden Allah'ın açtığı o yoldan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe rahmet nurları sızar. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa irşat makamını sorma yetkisi doğar kişinin. Hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidinin kimliğini sorar. Allah Teala bu şartların sahibi olan kişiye mutlak mürşidini gösterir. Bir kişi on dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Bu tabiyetini gerçekleştiren insan kimdir? Özelliği nedir? Özelliği Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi Allah ona yardım elini uzatmayacaktı. Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi için dileyenlerin dileyeceklerin 10 katından daha fazlası seçilir. Seçilen insanların %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediklerine göre böyle bir olay çıkıyor. Böyle bir nisap, orantı. Ve kişi Allah'a ulaşmayı eğer dilerse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu değil. Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dininde böyle bir olay cereyan ediyor. Ve bu kişi İrşat makamına ulaşıp da ona tabi olduğu zaman kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah tayin eder ve hacet namazı kılındığını mutlaka o kişiye gösterir.
Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse Allah onu bilir. Tabiyet kişinin o ana kadar aldığı 12 tane ihsana yeni 7 tane de nimet eklenmesine sebebiyet verir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin kalbinin içine iman kelimesi yazılır. O kişinin bütün günahları sevaba örtülür ve sevaba çevrilir. Örtülmüştü Allah'a ulaşmayı dilediği an. O kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada tabiyette sevaba çevrilir. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi zikir yoluyla Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikretmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne gelmesini temin eder. O gelen nurlardan fazıllar başlangıçtaki %2 rahmetin ötesi fazıllar olarak gelmeye başlar bu kademede. Tabiyetin gerçekleşmesiyle birlikte o noktadan itibaren o kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce girer. Ve de kişinin nefsinin kalbinde fazıllar başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra hep fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar %7'yi bulduğu zaman kişinin ruhu, vücudundan ayrılan ruhu birinci gök katına ulaşır. Burası nefse emaredir. İkinci bir %7 fazla birikimi, nefs-i levvame, ruh ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, ruh üçüncü gök katında. Böylece dördüncü katta nefs-i radiye, dördüncü katta nefs-i mutmainne, beşinci katta nefs-i radiye, altıncı katta nefs-i mardiye, yedinci katta nefs-i tezkiye olmak üzere 7 kademede %7'den %49 fazla birikimi kişide gerçekleşir. Önce giren %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. O noktada nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49'da karanlık kalmıştır. %100'den karanlıkla %49'a düşmüştür. Ve ruh her nefs kademesinde bir gök katı yükseldiği için 7. seferinde 7. gök katını aşar, 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ruh yok olur, ifna olur. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır, fena fillah olmuştur kişi. Fena, yok olmak demek, fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ta ruhun yok olması. O ruh zaten Allah'a aitti, Allah'ın bize gönderdiği, üflediği ruhtu. Sahibine geri dönme emri almıştı. Ruh hep bu taleple yaşar. Sonunda da eğer insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği emri idrak ederse ve Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olguyla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın zatında yok olduğunda, Allah'ın bütün insanlara verdiği söz gerçekleşir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? O zaman Allah Teala dalalette olan o kişiyi bulunduğu yerde bırakır. Onları kendisine
ulaştırmaz. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala da bu sefer de onu söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani kişi dalalettedir, Allah onunla ilgilenmez. Ama diyor o dalalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin dalalette olduğunu bu ayet-i kerimeden çıkartıyoruz. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Biliyorsunuz. Allah Teala buyuruyor innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlaması ve ruhun Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olması o kişinin hedefe ulaşmasıdır. Aslında o kişi ulaşmamıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Bundan sonrası kişisel gayrete dayalı. Ama ne oldu? Kişi ruhunu Allah'a teslim etti. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bırakınız fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, iradenin teslimini, daha ruhun teslimi için ne kadar çok işlev gerekiyor. Mutlak olarak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. E peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dalalettedir. Söylediğimiz Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi gereğince. O kişi hüsrandadır, hidayette değildir. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, ki bunların Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün değildir. İnkar ettiği bir şeyi bir insanın dilemesi söz konusu değil. Onlar hüsrandadır diyor Allah Teala, hidayete değildir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin takva sahibi olmadıklarını ve şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde daha pek çok şeyler söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilememek teslim olmamanın temelidir. Teslimin de ilk adımı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman dalalette kalmak söz konusu, hüsranda kalmak söz konusu ve Allah'ın cennetine girmek hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse İslam'ın beş şartı dediğimiz namaz kılmak, istediğiniz kadar namaz kılın. Oruç tutmak, isterseniz daima oruç tutun. Zekat vermek, emirlerden daha fazlasını verin. Hacca gitmek, iki defa, üç defa, on defa gidin. Ve kelime-i şehadet getirmek binlerce defa getirin. Bunların hepsinin toplamı sizi asla Allah'a ulaştırmaz. Bunun için yeterli değillerdir. Şartlar sizde oluşmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemedikçe hidayette olamazsınız. Hidayete eremezsiniz. Ve
ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse hedeflerden birincisi ruhunuzu Allah'a teslim etmekte. Nasıl teslim edeceğinizi söyledik. Fizik vücudun teslimi bundan sonraki aşamadır. Nefsin teslimi ondan da sonraki aşamadır. İradenin teslimi ise son aşamadır. Birincisinin oluşması hiçbir zaman o kişi İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirdi diye gerçekleşemez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Şeytan hedefleri yok etmiş, vasıtaları da o yok ettiği hedeflerin yerine ikame etmiş. Ve biz insanlar Allah'a ulaşmayı, dilemeyi asırlar sonra unutmuşuz. Ve tabiatıyla gideceğimiz yer cehennem. Öyle mi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme mi girer? Ne yazık ki öyle sevgili kardeşlerim. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ وِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin sonu burası. Görülüyor ki İslam'ın 5 tane şartını bir kişi hangi ölçüde yerine getirirse getirsin, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu şartların hiçbirisi tahakkuk etmiyor. O kişinin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Şirkten kurtulması mümkün değildir. O kişinin gideceği yerde cehennemdir. Öyleyse sonuç, İslam'ın 5 şartı kimseyi kurtaramıyor. Ne yazık ki insanlar Kur'an'ı tamamen devreden çıkarmışlar, unutmuşlar. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına iblis onlara bağlatmış. Ve de hiçbirinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki Allah bize bu ilmi öğretti. Biz de sizlere Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanız konusunda teşhi ederken Allah'tan hepiniz için o hedefe ulaşmanız için duada bulunurken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Hud suresinin tefsiriyle muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası 2.2.12.11. Şimdi müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Merhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve reddâlim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolcuları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Hamd ederiz ki, şükrederiz ki Allah-u Teala bizlere bir üniversite kurdurdu. Allah'ın üniversitesini kurmayı nasip kıldı. Ve o üniversitenin derslerini veriyoruz. Hamdolsun ki sadece Allah'ın öğretisiyle gerçekleşebilen Kur'an-ı Kerim tefsiri de Allah-u Teala tarafından nasip kılındı. Bu dersleri takip edenler, derslerin normal bir İslami öğretiden ne kadar büyük farklılıklar gösterdiğini görecektir. Din, Kur'an'dadır. Kitaplarda değildir. Kur'ansa bir lafzın karşılığında tam 7 tane ruh oluşturur. Üstelik 7. ruh kendi arasında 7'ye bölünür. 7, 7, 7. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Hud suresinin 116'dan itibaren ayetlerine inşallah beraberce devam ediyoruz. 116. ayet-i kerime Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fe levla kâne minel kuruni min kablikum ulu bakiyetin yenhevne anil fesadi fil ardı illa kalilen mimmen enceyna minhum ve te be'el lezine zalemu ma utrifu fihi ve kanu mücrimin. Fe kelimeler o zaman bu durumda levlakane olmaz mıydı, olmasaydı minel kureyni nesillerden, asırlardan min kabliküm sizden öncekilerden ulu bakiyetin bakiye sahipleri asırlarca münkerden nehyedenler ve marufta emredenler yani hevne nehyederler men ederler anel fesade fesatlardan fil ağırdı yeryüzünde illa Kali ile Pekaz'ı hariç. Mimmen enceyna kurtardıklarımızdan. Minhum onlardan ve teba ve tabi oldular. Ellezine zalemu zulmeden kimseler. Ma utrifu şımartıldıkları şeyler. Mal, mülk vesaire. Utrifu teref kelimesi. Buradaki görüntüsü utrifu şeklinde ama kök terefe, teref kelimesi şımarıklık, nimet ve bolluk içinde olup şımarmak. Fihi onun içinde, onda, o şeylerde ve kânü ve oldular. Mücrimin, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Ve cümlecikler felevla kâne, bu durumda olmaz mıydı? Minel kuruni nesillerden, min kabliküm sizden önceki, ulu bakiyetin, bakiye sahipleri, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler. Yenhevne alil fesedi fil ardı, yeryüzünde fesattan neh ederler. İlla kalilen pekazı hariç. Mimmen enceyna minhum onlardan kurtardığımız kimselerden. Ve tebalezine zalemu zalim olan kimseler tabi oldular. Ma utrufu fihi onları şımartan şeylere, mal mülk vesaire. Ve kânü mücrimin ve mücrimler suçlular oldular. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahipleri, yani asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, yeryüzünde fesattan nehmen etseler olmaz mıydı? Bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahipleri. Onlardan kurtardığımız kimselerden pek azı hariç zalim olanlar, onları şımartan şeylere mal mülk tabi oldular.

Allah Teala diyor ki cümlelerde, bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahipleri yani asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler yeryüzünde fesattan nehyetseler olmaz mıydı?

Onlardan kurtardığımız kimselerden pek azı hariç, bu durumda onlardan kurtardığımız kimselerden pek azı hariç, sizden önceki nesillerden bakiye sahipleri, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufu emredenler, yeryüzünde fesattan nehyeseler olmaz mıydı? Zalim olanlar onları şımartan şeylere tabi oldular ve mücrimler suçlular oldular. Burada Allah-u Teala çok önemli bir konuyu dile getiriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çağına gelinceye kadar 2600 yıl geçmiş. Hazreti Musa'ya tabi olanlar, sonra o tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, asırlar boyunca gelmişler gelmişler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde de yaşamaya devam ediyorlar. 600 yıldan beri de Hazreti İsa'ya tabi olanlardan, kendilerinden ondan sonra gelen nesiller boyunca hep tabiyet devam ettirenler, bunlar onlardan kurtardığımız kişilerden pek azı hariç diyor Allah-u Teala. Bu hariç olanları devreye koymuyor ama o hariç olanların dışında olanlar

Onlardan sadece pek azı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi yaşıyor. Geri kalanlar artık o ilk kurtulanlardan bugüne kadar gelen bakiye, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları, onlardan da bir kısmı, bakiyenin bir kısmı gene yoldan çıkmış ve güzellikleri yaşayamıyorlar. Ve onlar diyor Allah Teala o pek azı yaşıyorlar Allah Teala'nın emrettiği şeyleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi Musevilerin içinde de Hristiyanların içinde de yaşayanlar var. Ama o pek azın dışındaki geri kalanlar, onlar yaşamıyor. Bu 116. ayet-i kerime bu açıdan çok önemli bir ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

bu ayet-i kerimede tabiiyetle gelenlerin sayısının azlığı çarpıcı bir şekilde Allah Teala tarafından ortaya konuluyor bu ayette. Allah razı olsun. Ve 117. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kâne rabbuke li yuhli kel kur'a. Kura bi zulmin ve ehluha muslihun. Ve mâ kâne ve olmadı Rabbüke senin Rabbin li yuhlike helak edici el kura beldeler ülkeler bi zulmin zulümle ve ehluha ve halkı muslihun ıslah eden kimseler. Ve mâ kâne Rabbüke senin Rabbin olmadı li yuhlike el kura beldeleri helak edici bi zulmin zulüm ile ve ehluha muslihun ve onun halkı ıslah eden kimselerdir. Ve şöyle diyor Allah Teala, ve senin Rabbin halkı ıslah edici olan beldeleri zulüm ile helak edici olmadı. Demek ki bir takım beldeler olmuş tarih boyunca ama halkı insanları ıslah eden kişiler olmuş. Yani insanları salaha ulaştırmak konusunda gayret sahibi insanlar. İşte bu devirde de insanları salih kimselerden olmaya ikna etmeye çalışanlar bu devirde de var. Bunlardan biri de biziz. Ama halkın büyük kısmı söylenilenleri anlamıyor, idrak etmiyor ve tabii kurtuluş da bu sebeple mümkün olmuyor onlar için. İnsanlar kendilerine her devirde olduğu gibi bu devirde de yazık ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hiçbir devirde halkı İslah edici olan beldeleri zulme uğratmamış, yok etmemiş. Zulüm ile helak edici olmamış. Bismillahirrahmanirrahim. 118. ayet-i kerime. Ve lev şa'e rabbuke le ce'a len nase ummeten vahideten ve la yezalune muhtelifin. Öyle ve eğer olsa bile şayet diledi Rabbike senin Rabbin lecale elbette kıldı yaptı en nase insanlar ümmeten bir ümmet vahideten tek bir ve la yezalune ve devam edecek bitmeyecek zahil olmayacak muhtelifin, çeşitli anlaşmazlıklar, ihtilaflar. Ve lev şa'e rabbike ve Rabbin şayet dileseydi lecealen nase insanları yapardı ummeten vahideten tek bir ümmet ve la yezulüne muhtelifin oysa ihtilaflar devam edecek.

Şimdi Allah Teala diyor ki eğer senin Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Buradan bir sonuç çıkıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Aslında öyle olsaydı bile demek istiyor Allah Teala. Allah Teala insanları bir ümmet yapsaydı bile ihtilaflar hep devam edecek diyor. Zaten aslında bir ümmet var. Yani Müslümanların içinde, Musevilerin içinde, Hristiyanların içinde bir ümmet, küçük topluma göre %10'dan daha küçük, daha az sayıda bir toplum ihsanı, ihlası yaşıyorlar. Tabiyetleri devam ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin o günkü yaşadıkları devirdeki hayatını bugün de onlar devam ettiriyorlar. İşte bizimle beraber olanlar da aynı statüdeler. O hayatı yaşıyorlar. Ama ihtilaf bitmiş mi? Hayır. İnsanlar ihtilafa devam ediyorlar. Ama şu andakinden daha güzel günler mutlaka gelecek. Çünkü gelecekte dinlerin birleşmesi söz konusu. O zaman gene bu az sayıda insanların önderlik ettiği bir birlik dinler arasında kurulacak ve görülecek ki aslında dinler yok, tek bir din var. Allah razı olsun. 119. ayet-i kerime şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. İlla men rahime rabbük. Veli zalike halakahum ve temmet kelimetu rabbike le emle enne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmain. Kelimeler illa hariç men rahime rahmet ettiği kişiler Rabbike senin Rabbinin ve lizalike ve bunun için halakahum onları yarattı ve temmet ve tamamladı, tamamlandı. Kelimetü sözü kelimesi Rabbike senin Rabbinin. Le emleenne muhakkak dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti cinlerden ve ennası ve insanlar. Ecmaine toplu olarak hepsi tamamı tümü. İlla men rahime rabbike, Rabbinin rahmet ettiği, rahmet nuru gönderdiği kimseler ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve nizalike halekahüm ve onları, insanları bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı.

Rabbinin ihtilafa düşenler yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Le'emle'enne cehenneme, cehennemi mutlaka dolduracağım. Minel cinneti ve nâse ecmain. Toplu olarak insanlar ve cinlerle.

İşte Hud suresinin 119. ayeti. İnsanları insanlarla ve cinlerle cehennemi dolduracağım.

olarak insanlar ve cinlerle ve cümleciklerin cümle haline dönüştürülmesi, Rabbinin rahmet ettiği, rahmet nuru gönderdiği kimseler, ihtilafı düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve onları, insanları bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafı düşenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ihtilafa düşenler yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı.

Ve 120. ayet-i kerime ve Bismillahirrahmanirrahim ve kullen nekussu aleyke min enba'ir rusuli ma nusebbitu bihi fuadek ve ca'eke fi hazihil hakku ve mev'izatun ve zikra lil müminin. Ve kullen kelimeler, hepsini, hepsi, nekussu, anlattık, naklettik, aleyke, sana, min enbai, haberlerden, er resulü, resuller, ma, şey, nüsebbitu, sabitleştiririz, sağlamlaştırırız, bihi, onunla, fuadeke, senin kalbin, senin kalbindeki deki idrak hastasını ve cahike sana geldi fi hazihi bunda el hakku hak ve mevzatun ve öğüt ve zikra ve zikir li el müminine müminler için müminlere.

وَكُلَّنْ نَكُسُّ عَلَيْكَ ve sana anlattıklarımızın hepsi min enbâir rüsul resullerin haberlerindendir. مَا نُسَبُّتُ بِهِ فُعَدِكَ onunla senin kalbindeki idrak hassasını sağlamlaştıracağımız şeylerdir.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hud suresinin 120. ayet-i kerimesi çok önemli bir konuyu içeriyor. Fuat. İnsan kalbinin idrak müessesesi iki ayrı safhadan oluşuyor. Bir, fıkıh, idrak anlamına geliyor. İki, fuat, o da idrak anlamına geliyor. Ama birisi dünya hayatına yönelik idrak, ikincisi fiziğin ötesine yönelik idrak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci ve ikinci basamakları biliyorsunuz. Birinci basamakta olayları yaşarız ve yanlış değerlendiririz. İkinci basamakta olaylardan gerekli dersleri çıkartırız. Olaylar karşısında tavrımız belli olur. Allah-u Teala da bu tavırlarımız neticesinde bizi seçer veya seçmez. İşte biz birinci basamakta da ikinci basamakta da Allah'a göre ölüyüz. Gözlerimizde hicab-ı mestur olduğu için göremeyiz. İrşat makamına bakarız, onu göremeyiz. Kulaklarımızda vakra olduğu için onun sözlerini duyarız ama işitemeyiz, manasına varamayız. Onu mürşit olarak değil, herhangi bir kişi olarak bakarız, öyle görürüz. İrşat makamının sahibi olduğunu göremeyiz, bilemeyiz, idrak edemeyiz. Kulaklarımızda vakra olduğu için onun sözlerinin irşada mütalik manalarını anlayamayız. Baş gözlerinde hicab-ı mestur olanlara da ölü diyor Allah Teala. Onları sana bakar görürsün, seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama göremezler, sadece bakarlar diyor. Onlar ölülerdir diyor Allah Teala. Sonra da diyor, onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Ve onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini anlayamazlar. Akıl edemezler, idrak edemezler. Ve onların ölüler olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse hem gözleri kör, hem kulakları sağır, hem de kalpleri fıkıh edemiyor, idrak edemiyor. İşte Araf 179'da Allah-u Teala bu insanları söylüyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların gözleri vardır ama göremezler, hicab-ı mestire var. Onların kulakları vardır, onunla işitemezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Biz cehennemi işte bunlarla dolduracağız diyor. İnsanların çoğunla dolduracağız. Onların özellikleri. Neymiş bu insanlar? Ölüler. Durumları idrak edemiyorlar. İşte idrak edemeyen bu insanlara eğer Allah-u Teala onları seçmişse, onlar Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah bu ölüleri canlı hale getiriyor. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görüyor, işitiyor, biliyor ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dördüncü basamakta rahim esmasına muhatap olduğu zaman, beşinci basamakta rahim esmasının ilk tesiri kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve irşat makamına o kişi baktığı zaman onu mürşit olarak görmeye başlıyor. Yani gözleri artık bakmıyor, sadece görüyor. Kulakları irşada mütalik olan şeyleri işitsin diye Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı alıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor. Ve kişilerin kalbi, kulakları işitmeye başlıyor. Kulaklar duyuyor, zihin manaya varmaya başlıyor. İrşada müteallik şeyleri artık anlıyor. İşitmiş oluyor kişi. Sonra onları kalbine indiriyor. Kalbinde ekinnet vardı. Allah-u Teala ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Ve kişinin kalbi bunları idrak ediyor, fıkıh ediyor. Ne oldu? Ölü canlandı. Fıkıh etmeye başladı. Kaçıncı basamakta? Kişi 7. basamakta. Sonra Allah-u Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırıyor. 12. basamak. Sonra o kişinin ruhunu, affedersiniz, 14. basamak. Sonra o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıyor. 21. basamak. Ve ruhunu Allah'a teslim ediyor. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. Sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikrin sahibi kılıyor. Ne olur daimi zikrin sahibi kılarsa? Daimi zikrin sahibi kıldığı zaman kişi bir defa daha hayata geliyor. Evvela dünya hayatını yaşayan bu kişi Allah'a göre ölüydü. Baş gözleri görmüyordu, baş kulakları işitmiyordu ve dünyaya müteallik şeyleri de kalpleri fıkıh etmiyordu. Fıkıh diyor Allah-u Teala bunu. Ama bu kademede kişi daimi zikre ulaştığı zaman baş gözü değil, kişinin kalp gözünü açıyor Allah-u Teala. Fiziğin ötesini görmeye başlıyor kişi. Kalp kulağını açıyor. Fiziğin ötesinde Allah'ın söylediklerini kişi işitmeye başlıyor. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiklerini görüyor. Fiziğin ötesinde Allah'ın kendisine söylediklerini kalbindeki kulakla işitiyor. Ve kalp gözüyle ve kalp kulağıyla idrak ediyor. İşte bunun adı Kur'an-ı Kerim'de Fuat'tir. İnsanoğlunun ikinci defa hayata gelmesi. Hayır, üçüncü defa hayata gelmesi. Birisi doğduğumuz anda hayata gidiyoruz, yaşıyoruz ama Allah'a göre bir ölüyüz. Çünkü gözlerimizdeki hicab-ı mestüre, kulaklarımızdaki vakra, kalbimizdeki ekinnet sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitmiyoruz, kendisini mürşit olarak görmüyoruz, herhangi bir kişi olarak görüyoruz ve söylediklerini kalbimize indiriyoruz, fıkıh edemiyoruz, kalbimizde ekinnet var. Yaşıyoruz, doğmuşuz, bu dünya üzerinde hayattayız ama Allah'a göre bu dünyanın Allah'ın standartlarında yaşayanlarından değiliz, ölüyüz. Kalbimizde Fuat hastası var ama kalbimizde ekinnet olduğu için irşada müteallik şeyleri hiçbir şekilde işitemediğimiz için, idrak edemediğimiz için Allah'a göre yaşamıyoruz. Körüz. Sağırız, dilsiziz ve ölüyüz. Kalbimizdeki Fuat hastası hiç çalışmıyor. Ne zaman Allah-u Teala baş gözümüzdeki hicab-ı mestureyi alırsa, kulaklarımızdaki vakrayı alırsa, kalbimizdeki ekinneti alırsa, yerine ihbat koyarsa, o zaman şu dünyaya ait olan dünyadaki fizik standartlardaki irşadı işitmeye başlıyoruz, görmeye başlıyoruz ve idrak etmeye başlıyoruz. İşte bu idrakin adı fıkıhtır. Fıkıh etmektir. Ve şu dünya hayatında doğduğumuzdan itibaren yaşamamıza rağmen Allah-u Teala bizi ölü kabul ederken, yaşamıyor kabul ederken, göremediğimiz için, duymadığımız için, işitmediğimiz için, idrak etmediğimiz için ölü olarak kabul ederken, o günden itibaren şu dünya hayatında yaşamaya başlıyoruz. Allah-u Teala bizi diriltiyor. Ve kalbimizdeki fıkıh hastası çalışmaya başlıyor. Henüz fiziğin ötesini yaşayamıyoruz. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım geldiğini idrak ediyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz, nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'a ulaşıyoruz, nefs tezkiyesinden sonra tasfiyesine de başlıyoruz. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ediyoruz. Ama hala fiziğin ötesine açık bir kalbimiz, fiziğin ötesine açık bir gözümüz yok. Ne zaman ki daimi zikre ulaşıyoruz, o zaman daimi zikrin sahibi oluyoruz. Bir, kalbimizin, nefsimizin kalbinin bu sebeple bütün afetleri yok oluyor, yerini faziletler alıyor. İki, böyle olduğu için kalp gözümüz açılıyor. Üç, böyle olduğu için kalp kulağımız açılıyor. Ve dünya hayatını yaşayan biz, dünya hayatının ötesindeki fizik hayat için bir ölüyken, fizik hayat için de hayata dönüyoruz. Fiziğin ötesindeki ilmin asıl ifadesiyle irfanın sahibi olmak üzere bir defa daha hayata getiriliyoruz. Artık kalp gözümüz açılmış, fiziğin ötesinde Allah'ın bize gösterdiklerini kalbimizdeki gözle görüyoruz. Artık kalp kulağımız açılmış, Allah'ın söylediklerini işitebiliyoruz. Ve kalbimizdeki idrak üst seviye bir idrak oluyor. Fiziğin ötesine açılan bir idrak. İşte bu idraki Allah-u Teala Fuat diyor. Burada Allah-u Teala senin Fuat'ın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fuat'a sahip olduğunun son derece açık bir ifadesi. Öyleyse demek ki Allah-u Teala nüsebudu tespit ederiz dediği şey kalbin tespiti, kalpteki Fuat hastası ne zaman çalışmaya başlarsa, fiziğin ötesi için hayata gelirsek bir ölüyken hangi basamakta geliriz? 26. basamakta geliriz. Dikkat edin, 7. basamakta ölüyken dünya hayatı için diriliyoruz. 26. basamakta dünya hayatında diriyken, fiziğin ötesi için ölüyken, fiziğin ötesi için de diriliyoruz. Ve kalbimizde başlangıçta Fuat da yok, tabiatıyla fıkıh da yok, Fuat da yok. Ne zaman baş gözümüz, baş kulağımız açılırsa o zaman fıkhın sahibi oluyoruz. Fizik aleme müteallik olan hususları anlıyoruz, idrak ediyoruz. Daimi zikre ulaşmadıkça Fuat sahibi olamıyoruz. Burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fuat sahibi olduğunu ifade ediyor. Yani kalbindeki idrak hastası fiziğin ötesini de ihata etmek için hazır. Öyleyse şimdi cümleciklere bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala cümleye? Ve sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki idrak hastasını, yani fiziğin ötesindeki idraki, idrak hastasını sağlamlaştırırız. Ve bunda, bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi. Sana hak geldi demekle ne demek istiyor Allah Teala? Sana hak geldi, kalbindeki gözü açtık. Sana hak geldi, kalbindeki kulağı açtık. Ve böylece Fuat hastasına kavuştun. Fıkıh hastan, kalbindeki dünyaya açık olan fıkıh hastan öteye geçti. Fıkıh hastasına dönüştü. Allah razı olsun. Ve 121. ayet, Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul lillezine la yu'minu na melu ala mekaneti kum inna aminun. Ve kul, ve de ki li ellezine la yu'minu, mümin olmayan kimselere amelu, yapın
1: ala mekanet hüküm yapmakta olduğunuz şeyler, inna muhakkak ki biz amirun, yapanlar, amel edenler. Ve kul lillezine ya la yu'minun, ve mümin olmayanlara de ki amelü ala mekanet hüküm, siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın, devam edin. İnna amilun, muhakkak ki biz de yapanlarız. Ve mümin olmayanlara de ki, cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın, devam edin. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Yani Allah Teala bununla demek istiyor ki siz gene o kötülükleri işlemeye devam edin. Ama biz de her kötülüğünüzün karşılığında size negatif dereceler vererek biz de yapacağımızı anında yaparız. Hesabınızı döreriz diyor Allah Teala. Allah hesabı çabuk görendir, biliyorsunuz Allahu seriyül hisab. Ve 122. ayet-i kerime "Ventezir inna muntezirun." Ve intezuru, ve gözleyin, bekleyin. İnna muhakkak ki biz müntezurun, bekleyenler, gözleyenler. Ve intezuru, ve bekleyin. İnna müntezurune, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Ve bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Birbirinize şahit olun, biz de sizinle beraber şahitlerdiniz. Burada da diyor ki, gözleyin, bekleyin ve biz de sizinle beraber bekleyenlerdiniz diyor. Yani siz hangi fiilleri işlerseniz işleyin, biz onun cezasını size anında yazarız. Ve böylece siz de biz de gözleyenleriz, bekleyenleriz diyor Allah Teala. Ve Hud suresinin son ayeti kerimesi, 123. ayeti kerimesi, Allah Teala şöyle buyuruyor: Ve lillahi gaybus semavati vel ardı ve ileyhi yürce ul emru kulluhu fabuthu ve tevekkel aleyh ve ma rabbuke rabbeke rabbuke bi gafilin amma ta'melun. Veli Allah'ı ve Allah'ın Allah'a ait gaybu es-semavati, semaların ve göklerin gaybı. Ve el-ardı, ve yeryüzü, arz, ve ileyhi, ve ona yürcehu, döndürülür. El-emru, emir, iş, kulluhu, onun hepsi. Fabithu, artık ona kul olun. Ve tevekkel, ve tevekkül edin. Aleyhi, ona, ve ma değil, Rabbüke, senin Rabbin, bi gafilin, gafil, habersiz, ama tahminun, yaptıklarınızdan. Cümlecikler: Ve lillahi gaybü semavati vel ardı, semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. Ve ileyhi yurceul emri kulluhu, işlerin hepsi ona döndürülür. Fabuthu ve tevekkel aleyhi, artık ona kul olun ve tevekkül edin. Ve ma rabbüke bi gafilin, senin Rabbin gafil, habersiz değildir. Ama tabilun, tamelun, yaptığınız şeylerden. Ve cümleciklerin cümleler haline getirilmesi: semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. İşlerin hepsi ona döndürülür. Artık ona kul olun, tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir.

Şimdi burada Allah-u Teala bir defa göklerin ve yerin gaybı Allah'ımdır diyor. Allah'ın gayba ait her şeyi bildiği kesinlik kazanıyor. Öyleyse böyle bir durumda Allah-u Teala'nın söylediği şey son derece açık ve kesin. Allah-u Teala gaybı bildiğini söylüyor. Öyleyse gayb müessesesi. Bir husus daha, bütün işlerin neticede Allah'a döndüğü, Allah-u Teala tarafından bilindiği kesin. Sizde de Allah'la devamlı ilişki kuran bir müessese var. Her yaptığınızdan anında haberdardır. Allah-u Teala diyor ki öyleyse ona kul olun. Öyleyse ona kul olun ve tevekkül edin. Ne diyordu Allah-u Teala? Eğer bana inanıyorsanız tevekkül edin. Tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Burada da Allah-u Teala'nın tevekkül müessesesi var. Artık ona, Allah'a kul olun. O büyük harf olacak. Ve tevekkül edin. Ve Allah'a kul olun ve tevekkül edin. Ona güvenin. Onu vekil kılın. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil değildir, habersiz değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'tan gelen bir fiil işleyen, tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. Her şey tekrar Allah'a geri döner. İşte Allah-u Teala'dan onun katından gelen bütün nötronlar görev yaptıktan sonra tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Tekrar gelirler, tekrar geri dönerler. Böylece bir devir daimdir. Devam eder, gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki bu akşam sizlerle beraber Hud suresini de bitirmeyi Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Bundan sonraki suremiz Yusuf suresi. Gelecek dersimizde inşallah Allah-u Teala Yusuf suresine başlamayı nasip kılar. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yeni bir sureyi, Hud suresini hamdolsun ki burada Allah-u Teala bizlere tamamlamayı nasip kıldı.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dersimizde de Hud suresini tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Dünya kena ve dünya kena istayin ihtina sıratel müstakim. Enamte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve lallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Meher inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimize daha ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerimize Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenlisle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Hepinizin gözlerini öperiz. Allah hepinizden razı olsun.
2: El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepimizden razı olsun. Ona sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bizleri bir defa daha beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanını verdi. İşte sizler dünyanın her tarafına dağılmış olan sevgili kardeşlerim, dünyanın neresinde olursanız olun, size ulaşabilmek imkanına Allah Teala bizi nasip kıldığı için, sahip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Hamdolsun ki üniversitemizi açmayı nasip kıldı. Üniversitemizin henüz duvarları yok. Sınıfları da hayali sınıflar. Bir bilgisayar üniversitesi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz onun talebelerisiniz. Bu güzelliği hep beraber yaşamakta devam edeceğiz. Allah Teala bize ömür nasip kıldıkça. Mutlu olmanın bütün standartları Allah Teala tarafından sizlere ulaşılacaktır. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i anlamanız, o konuda ilme sahibi olmanız lazımdır. İşte bu istikamette sizlere bugün de Kur'an-ı Kerim tefsirinin yeni bir bölümünde inşallah seslenmek imkanını veririz. Sevgili öğrenciler, Bakara Suresinin 192. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

فَإِنْ اِنْتَهَا فَإِنَّ اللّٰهَ غَافُرٌ رَح۪يمٌ. Allah-u Teala diyor ki, eğer onlar inkardan ve savaştan vazgeçerlerse Allah hiç şüphesiz mağfiret eden ve rahmet sahibidir. Rahimdir buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın iki tane esması var. El-Gafur, El-Rahim. Gafur esması mağfiret sahibi demek. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Furkan Suresinin 69 ve 70. ayet kerimelerinde şunları söylüyor. Diyor ki Furkan 69'da, onlar ki cehenneme girerler, onların günahları arttıkça azapları da arttırılır. Furkan 70. Ama tövbe edenler, mürşid yönleri falan bir tövbeden bahsediyor Allah-u Teala. Tövbe edenler ve böylece mümin olanlar hariç, onlar amel-i salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici amellerle amil olurlar. Nefsi ıslah edici amellere başlarlar. Onlar için amelinin başlangıcı budur. Nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlarlar. Ve diyor Allah-u Teala, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu Allah'ın mağfiretidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişiyi Allah-u Teala 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Eğer kişi sağ kalırsa ve mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi için söz konusu olan şey diz çöküp tövbe edip el etmektir. Sevgili kardeşlerim,

Buraya dikkatle bakalım. Burada Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu. Günahları sevaba çevirmesi söz konusu. Öyleyse nasıl bir işlem oluşabilir? Bir dizaynı en güzel standartlarda Allah-u Teala koymuş ortaya. Günahları sevaba çevirmek diyor Furkan Suresinin 70. ayet kerimesinde. Mağfiretten Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet kerimesinde bahsediyor. Diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talep ederler. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve fazlın her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa, amel-i salihat yaparsa, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onları cehennem azabından hikaye et, koru. Mağfiret eylemesini istiyorlar Allah-u Teala. Allah-u Teala Nisa Suresinin 69. ayet kerimesinde, 64. ayet kerimesinde diyor ki, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelirlerse ve önümde tövbe ederlerse, günahlarının affını dilerlerse, Allah-u Teala'dan mağfiret dilerlerse, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dilersen, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin. Yani ne demek istiyor Allah-u Teala? Sahabenin taleplerini, günahların af taleplerini Allah-u Teala kabul eder, onların günahlarını affeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebilerine bir defa daha affeder. Böylece affettiğini bir defa daha affettiği için günahlar affedildiği zaman sıfırlanmış olur, yok edilmiş olur. Bir defa daha affedildiği zaman sevabı çevrilir. İşte Allah-u Teala sadece affedici değildir. Aynı zamanda iki defa affedicidir. Yani günahları sevaba çevirendir. İşte Allah-u Teala günahları sevaba çeviren olarak mağfiret adını kullanıyor. Ve mağfiretin sahibi manasına Allah'ı el-gafur diyor. Allah, innallâhe gafurun rahim. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret sahibidir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir diyor. Rahim esmasından murat ne? Er-Rahman esması Allah'ın herkes içindir. İnsanlar Allah'ı reddetseler, eteist olsalar, inanmasalar Allah-u Teala'ya, yoktur deseler, Allah için bir şey fark etmez. Allah onlara da hayat hakkı vermiştir. Onların da yaşamaları için nefes alacakları hava, içebilecekleri su, yiyebilecekleri yiyecek, yaşamaları için gerekli her şey onlar için de temin edilmiştir. Ne kadar öyle ait varsa o kadarını alacaklardır. Allah'ın Rahman esması herkes içindir. Ama Rahim esmasına gelince orada durun. Allah'ın Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde tecelli eder. Ne zaman Allah-u Teala böyle bir talebi kişinin nefsinin kalbinde görürse, işitirse ve bilirse, ki derhal işitir, bilir ve görür, derhal Allah-u Teala o kişinin üzerinde tecelliye başlar.
Bu tecelli Allah'ın rahmet mahsulüdür. Bu tecellidir ki o kişiyi mürşide mutlaka ulaştıracaktır. Kişinin kulaklarındaki vakayı alacaktır Allah'ın tecellisi. Kişinin kalbindeki etiniyeti alacaktır. Yerine ihsas koyacaktır. Kişinin kulaklarındaki vaka, kalbindeki hicab-ı mesure, irşattan, irşat kademesinden nefret ettiren gizli perde alınır Allah-u Teala tarafından. Bunlar hep rahim esmasının mahsulleridir. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yol açar. Sonra Allah-u Teala o kişiyi huşu sahibi kılar. Sonra o kişiyi mürşidinden nefret etmek yerine sevgi duyduğu için Allah'ın mürşidini gösterdiği zaman o kişi koşarak mürşidine gider. Önünde diz çöker, tövbe eder. Tabiyetini gerçekleştirir. O zaman Allah-u Teala devrin imamının ruhunu onun başının üzerine ulaştırır. O kişinin kalbinin mührünü açar. O güne kadar kişinin kalbi mühürlüdür. Ve kişinin kalbinde küfür kelimesi olduğu için kişi kafir hüviyetindedir. O noktada Allah o kişinin kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Sevgili kardeşlerim, o zaman kişi mümin olur. Bundan sonra kişi nefs tezkiyesine başlar ve sırasıyla ruhunu ve içini ve nefsini Allah'a teslim eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde sadece Allah'ın rahim esması tecelli eder ve bütün bu hedefleri insanı getiren Allah'ın rahim esmasıdır. Onun için Allah-u Teala her zaman rahmetin gazabımı aşar diyor. Aslında rahmetin ne olduğunu bilmeyenler bu Allah-u Teala'nın sözünün manasına da varamazlar. Aslında Allah-u Teala kime gazap duyduklarını söylüyor. Takdirde küfür yazılı olanlara Allah-u Teala gazap duyuyor. Ve diyor ki kafirlerin duasına icabet edilmez. Yani manevi alandaki dualarına. Yoksa onlar dünya malını isterler. Allah-u Teala onlara dünya malını bol bol verir. Ama ahirette bir nasipleri yoktur der. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala burada Gafurur Rahim diyor. Rahim esmasının sahibi olan Allah. Bu düzende Allah-u Teala'nın yaptığı şey en güzele kişiyi ulaştırmak muhakkak ki Allah'ı Rahim bir Allah rahim esmasının sahibidir demekle Allah Teala kişiyi 3. basamaktan alıp 28. basamağa kadar çıkaran bütün yardımlarını rahim esmasıyla gönderir. Onun için Allah Teala burada Allah Gafurur Rahim diyor. Niçin söylüyor bunu? Eğer diyor onlar o sizi katledenler var ya sizinle savaştan vazgeçerlerse Allah hiç şüphesiz mağfiret sahibidir ve rahim esmasının sahibidir. Rahmet gönderendir. Sizi Allah'ın bütün yakınlık kademelerine ulaştırandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki temel kaideye dikkat edin. Size düşmanlık yapıldığı takdirde siz o kişiye aynı şekilde onu iade etmek hakkının sahibisiniz. Yoksa hiçbirinize başkasına düşmanlık etmek hakkı verilmiyor. Ne zaman düşmanlarınız düşman olmaktan çıkar da dost olursa siz de onlara dost olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Bizden
başkasına hiçbir şekilde bizden başlayan bir düşmanlık ulaşmayacak. Öyle olanlar yok mu? İnsanların çoğu öyle. Çünkü onlar farkına bile varmadan şeytanla devamlı bir işbirliği halindeler ve hep nefslerinin gerektirdiği şeyi yapıyorlar. Başkalarına zarar veriyorlar, onlara düşmanlık ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, siz her zaman bunun dışında olmalısınız. Siz her zaman herkese yardım elini, elinizi uzatmalısınız. Size düşmanlık edilmedikçe kimseye düşman olmamalısınız. Ancak size büyük zararlar verebilecek olanlara siz de aynı şekilde muhatap olmak yetkisinin sahibisiniz. Allah razı olsun. Ayet 183'te Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve katilühüm hatta la tekûne fitnetün ve yekûne dînü lillah fe in intehev fe la udvâne illa alel zalimîn. Allah Teala diyor ki fitne kalmayıncaya kadar ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Yani onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldürün diyor Allah Teala. Ve eğer vazgeçerlerse düşmanlık sadece zalimlere karşıdır buyuruyor Allah-u Teala. Yani onlar düşmanlıktan vazgeçtikleri zaman bizim de vazgeçmemiz asıldır. Sadece bize düşmanlık ettikleri takdirde biz insanlara onlar gibi muhatap olmak imkanının sahibiyiz. Allah'ın dostları. Kaldı ki daha ötesi de olabilir. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olmamayı başarabilirsiniz. Dikkat edin. Kişisel düşmanlık başka şeydir. Toplumsal düşmanlık başka şeydir. Eğer Allah'ın dostlarına karşı topyekun bir savaş veriliyorsa o zaman Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarının düşmanı olmuştur. Bir kitle düşmanlığı söz konusudur. O zaman kişisel dostluk onu da sona erer. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Ali İmran 119. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size düşmanlık ettikleri halde, sizi katlettikleri halde, size işkence ettikleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz, muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in, hatta bütün kitapların bütününü, yani Allah'a teslim olmayı tatbik edersiniz. Ama bu sahabe kendilerine bir düşmanlık edildiği zaman onlarla yine dost olmaya devam ediyorlar. Tek başlarına birisine, sahabeden birisine zulmedilmiş. O zulmedilen kişi onlara düşman olmuyor. Bu saldırı sadece kendisine olduğu için. Tabii bunun kademeleri var. Bir insan nefsine hakimse, Allah'ın evliyası olmamışsaymış, nefsinin afetlerinin çoğu yok olmamışsa o zaman nefsindeki intikam afeti hakimdir. Bunun tabi neticesi olarak o kişi intikam almak isteyecektir. Ve kim ona karşı bir kötülük yaparsa o kişi de mutlaka o kötülüğü ona aynen iade etmek gereğini duyacaktır. Ve Allah-u Teala bu hakkı onlara veriyor. Allah-u Teala diyor ki bu konuda kısas
sizden evvelkilere olduğu gibi size de yazıldı. Yani bu yapabileceğiniz bir şeydir. Üzerinize yazıldığı için tasdik etmek yetkisinin sahibisiniz. Ama aynı ayetin içinde Allah Teala diyor ki ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Fussilet Suresi'nin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinde ise Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle. Kötülüğü iyilikle önle. O zaman can düşmanı olan kişi can dostun olur diyor Allah Teala. Ne oldu? Üçüncü bir davranış biçimi daha eklendi. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Öyleyse üç tür davranış biçimi var. Bir, kısas. İki, af. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Allah Teala öyleyse verdiği zan içerisinde insanları gruplara ayırmış. Şimdi sahabe kendisine yapılan kişisel saldırılara karşı onları affediyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir saldırı olduğu zaman Allah Teala bakın ne diyor Hicret Suresi'nin Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde sahabeyi diyor Allah Teala peygamberlerinin düşmanlarınınla sevişir bulamazsın diyor. Onlar da onlara karşı aynı şekilde serttirler. Aynı standartlarda bir sertlik gösterirler diyor Allah-u Teala. Onlarla mücadele ederler. Onlar onları öldürdüğü zaman onlar da onları öldürürler. Hatta onlar en yakın akrabaları olsa bile diyor Allah-u Teala. Ve gene Allah-u Teala sahabeden bahsediyor Araf 40'ta. Diyor ki ey sahabe siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi tehlif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ve Allah Teala'nın kalpleri tehlif etmesiyle can düşmanları can dostu olabiliyor. İşte böyle bir standart söz konusu ve Allah Teala insanları üç gruba ayırmış. Evliya olmayanlar, evliya olup da henüz daimi zikre olan ulaşmayanlar, daimi zikre ulaşanlar. Evliya olmayanlar kısas uyguluyor. Evliya olup da daimi zikre ulaşamayanlar af uyguluyor. Daimi zikre ulaşanlarsa kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek durumundalar. Allah razı olsun. İşte Allah Teala burada eğer vazgeçerlerse siz de vazgeçin. Çünkü düşmanınız sadece zalimlere karşıdır, size zulmedenlere karşıdır diye kısmen bu muhtevayı açıklamış oluyor. Ayet 194'te Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Eşşehrül harami Bişşehrül harami Vel hurumatü Kısasu Femen iteda Aleyküm Fa'tedü aleyhi Bi'nisni ma'teda Aleyküm Vattekullâhe وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّك۪ينَ Allah Teala diyor ki hürmetli aile
haram ay, hürmetli ayağa, haram ayağa karşıdır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, onun size saldırdığı kadar, yani misliyle siz de ona saldırın. Aynı seviyede bir saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve iyi bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu ayet-i kerimede bu hürmetli aydan, haram aydan neyi kastediyor? Ne diyor Allah Teala? Hac sırasında siz Kabe'deyken, Beyt-i Haram'dayken orada sakın kimseyi öldürmeyin. Kimseye kısas uygulamayın. O mukaddes

Peki Allah Teala neyi kastediyor? Yani karşılıklı kısaç meselesi size haklı kılar. Siz de kardeşinizi öldüreni öldürmekle vazifeli olursunuz diyor Allah Teala. Bunu yapabilirsiniz diyor. Ama eğer Ramazan ayındaysanız ve Beytül Haram'daysanız bu karşılıklı hak size verilmesine rağmen bunu yapamazsınız istikametinde kullanılıyor. Öyleyse bunun dışında Ramazan ayında değilsiniz ve Kabe'de değilsiniz. Kabe'de değilseniz Ramazan ayında olsanız da olmasanız da kısas uygulamak sizin için, bütün insanlar için mümkün. Allah Teala diyor ki o halde kim size saldırırsa, sizi öldürmeye teşebbüs ederse siz de ona saldırın ve siz de onları aynı şiddetli bir savaşla öldürün diyor Allah Teala. Ve bilin ki Allah takva sahiplerine karşı sevgi besler, takva sahibi olun. Şimdi burada misliyle savaşmak, misliyle düşman olmak, misliyle öldürmek. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala İslam olanları başkalarına saldırmaktan men ediyor. Mutlaka başka bir grubun saldırısı üzerine İslam'ın harekete geçmesi söz konusu oluyor. Öyleyse burada zulmün başlangıcı hiçbir zaman İslam'a ait olmayacaktır. Zulme karşı aynı miktardaki bir cezayı uygulamak bir zulüm değildir. Aksine Allah'ın emrini yerine getirmektir. Zulüm bir haksızlığı, derece kaybedilen bir olayı sergiler. Eğer bir İslam ülkesine başka ülkeler saldırmışsa Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emri bütün İslam ülkeleri bir araya gelip mutlaka saldırganı o ülkeden çıkarmak mecburiyetindedir. Bu Kur'an-ı Kerim'in emridir. Ve zamanımızda artık bu emir kesinlikle İslam'da tatbik edilmemektedir. Halise bu nasıl İslam oluştur diye sormayın sevgili kardeşlerim. Bugün tatbikat böyle. Sırplar kasabada veya çevresinde anlamakta İslam'a karşı olan bütün düşmanlıklarını kustukları binlerce insan adıdıkları halde İslam aleminden çıkmadı. Şu anda Çeçenlere karşı Ruslar onları öldürücü bir düşmanlıkla yok etmeye çalışıyorlar. İslam aleminde yine çıt yok. Irak kuvveti işgal ettiği zaman İslam aleminde yine çıt çıkmadı. Sevgili kardeşlerim, İslam eski İslam değil. Osmanlı zamanında nerede İslam'a bir saldırı olmuşsa Osmanlı hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka müdahale ederdi. Allah'ın emrini mutlaka yerine getirir, orada adaleti tesis ettirirdi. Bilin ki Osmanlı İmparatorluğu'nun yok oluşundan sonra ortaya çıkan 28 tane devletin hiçbiri birbirine dost değildir. Ama Osmanlı idaresinde hepsi Osmanlı'nın ve birbirlerinin can dostlarıydı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala saldırıyı, İslam'ın saldırısını
başka

0: saldırısını yok edecek ve ona aynı miktarda zarar verecek bir hüviyetle dizayn etmiştir. Yani İslam'a ait bir saldırı, adaletsizlik, hayır, böyle bir şey Allah Teala'nın emrinde yok. Peki Osmanlı'nın fetihleri hakkında da bunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Osmanlı'nın bütün fetihleri kan dökme, ülkeyi fethedip onu sömürmek açısından hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Tam aksine Osmanlı oraya her zaman adalet götürmüştür. Asillerle halk arasındaki o derin uçurumu Osmanlı yok etmiştir. Oralara götürdüğü Osmanlı adaletiyle. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala takva sahibi olmaktan bahsediyor. Nedir takva sahibi olmak? Herkes lügata bakıyor. Takva ne demekmiş? Ha, sakınmak, çekinmek, korkmak. Kişi bakıyor kendisine. Ben Allah'tan korkuyor muyum diyor. Bakıyor. Korkuyor, Allah onu cehenneme atacak. Ben diyor Allah'tan korkuyorum. Öyleyse diyor bu ayet-i kerime gelince ben evelallah takva sahibiyim. Herkes kendisini takva sahibi zannediyor sevgili kardeşlerim. Allah'tan korkuyorlar diye. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman takvanın Kur'an-ı Kerim'in adeta bütününü kapsadığını görürsünüz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan ibarettir. Velhasıl suresinin standartları içinde. Takva 3. basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o başlangıç takvasının sahibi olmuştur. Allah'ın rahim esması varsa takva vardır. Ve Allah'ın rahim esması bu noktada başlamıştır. Kişi takva sahibidir. Bu nasıl bir takva? Henüz başlangıç takvası. Fizik vücut platformunda, nefs platformunda takva yoktur. Ama düşünce platformunda vardır. O kişi düşünce statüsünde real takvaya, gerçek takvaya ulaşmak istiyor. Yani ruhunu Allah'a teslim etmek istiyor. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes için her şeyin en güzeli Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıç takvasının sahibi olmuştur. Çünkü düşüncesi kesinlikle ruhunu Allah'a ulaştırmaya kararlıdır. Ve kişi buna kesin şekilde inanmıştır. Ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmıştır. İşte bu kişiliği başlangıç takvasının sahibi kılar. Sonra ne olur? Birinci, ikinci basamakları biliyorsunuz. Olayları yaşarız, olayları değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamakta oluruz. Ve bu dileği nefsimizin kalbindeki bu dileği Allah işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda olayı beraberce inceleyelim. Bunun üzerine ne yapar Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli kişide pek çok şeyleri oluşturur. Allah o kişinin kulaklarındaki vakayı alır. Rahim esmasıyla tecellinin sonuçları. Dördüncü basamakta Allah'ın zahir etmesiyle tecellisi vardır. Bundan sonra beşinci basamakta Allah kişinin kulaklarındaki vakayı alır. Altıncı basamakta kalbindeki irşat makamıyla arasında bulunan Hicab-ı Mestur'a isimli perdeyi alır. 20. basamakta kalbindeki ekinleti alır, yerine iftihat koyar. Bunlar hep Allah-u Teala'nın tecellileridir. Ve bu tecellilerin neticesinde her şeyin en güzeli doğru yaklaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her zaman yardımcınız. Sizi takva sahibi yapmak için her zaman hazır. Yeter ki siz takva sahibi olmayı isteyin. Kim takva sahibi olmayı dilerse o mutlaka takva sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yedinci basamakta Allah kalbinize ifrat koyar. Sekizinci basamakta kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürür. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol açar. 11. basamakta zikre başlarsınız. 12. basamakta huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta Allah size meşhidinizi mutlaka gösterir. Sizin talebiniz üzerine 14. basamakta ona ulaşırsınız. Önünüzü çıkıp tövbe ettiğiniz zaman ön takvanın sahibi olursunuz. Allah-u Teala burada 14. basamakta kişinin kalbinin yolunu açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı atar, kalbin içine imanı yazar. Böylece kişi mümin olur. Mürşidine ulaştığı an felaketten kurtulur, hidayete adım atar. Aynı noktada nefs tezkiyesi başlar. Nefsin aksiyonu. Aynı noktada fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması söz konusudur. Fizik vücudun aksiyonu ve aynı zamanda nefs tezkiyeye başlamıştır. Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruhun fonksiyonu. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Fizik vücudun fonksiyonu. Nefs Allah'a kul olmak için tezkiyeye başlar. Böylece üç hidayet birden başlar kişiden. Mürşidine ulaştığı zaman. Nefsin hidayeti, ruhun hidayeti, fizik bilim hidayeti. Burası mürşidine ulaştığınız yerde sahip olduğunuz takvayı ifade eder. Allah-u Teala Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Sonra amin olun, takva sahibi olun. Sonra amin olun, takva sahibi olun. Sonra amin olun, ıslah olun ve takva sahibi olun. Allah-u Teala burada bütün takvaları devreye almış. Amin olan başlangıç takvasında. Takva sahibi olduğu zaman ön takvanın sahibi. Yeniden amin olup takva olduğu zaman takvanın sahibi. Yeniden amin olup takva sahibi olduğu zaman ekber takvanın sahibi. Yeniden amin olup ıslah olduğu zaman azim takvanın sahibi nefsin ıslahı orada tamamlanıyor. Öyleyse 14. basamaktayız. Ön takvanın sahibi olmuşuz. Sonra ne yapıyoruz? Zikir yapmaya başlıyoruz. %7 nur birikiminde nefs-i emmanenin sahibi oluyoruz. İkinci %7 nur birikimi nefs-i levvame. Üçüncü %7 nur birikimi nefs-i mükrime. Ve böylece 4., 5., 6., 7. nur birikimlerinde nefs-i mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerine ulaşıyoruz. Ruhumuz da bizden ayrılan ruhumuz da her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. İşte bu ruhun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesi ve kendini Allah'a teslim etmesidir. Bu teslimle her şey en güzel standarda yürünür. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiş ve asıl takvanın sahibi olmuştur. Normal takvanın sahibi olmuştur. Bundan evvelkileri düşünelim. Birincisi başlangıç takvasıydı. Düşünce platformunda. İkincisi ön takvaydı. Kişinin başının üzerinde nur birikimi, başının üzerinde Mürsel'in ruhu oluştuğu için. Allah Teala ikinci takva için Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesini gösteriyor. 31-32'de Allah Teala diyor ki ve uzlefetul cennetil muttakine gayri bayit hazamatu adune likulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Bütün evvap olanlar ruhlarını meyaba ulaştırıp da sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatı ruhlarına meyap olanlar, sığınak olanlar ve hafiz olanlar başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu muhafız olarak taşıyanlar, muhafaza altına alanlar. İşte Kaf 32 bizlere açık bir şekilde bir takva müessesesi veriyor. Bu takva başının üzerinde muhafız olan herkesin takva sahibi olduğunu gösteriyor. Fakat bu henüz ön takvadır. Aynı ayet-i kerime kişinin evvap olduğunu da ifade ediyor. Öyleyse böyle hafiz olarak başlayan sistem evvap olmakla noktalanıyor. Kişinin ruhu Allah'ın zatında ikna oluyor, yok oluyor. Kişi böylece gerçek takvanın sahibi oluyor. Ruh Allah'a verdiği misakini gerçekleştirmiş, Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Allah'a böylece teslim olmuştur. Üç teslimden, Allah'ın emrettiği üç teslimden birincisi ruhun Allah'a teslimi tamamlanmıştır. Bu o kişi için takvanın, asıl takvanın birinci teslimle tamamlanmasıdır. Birinci teslimin gerçekleşmesi, birinci takvanın gerçekleşmesidir. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ikinci takva, üçüncü takva. Ya da başlangıç takvası, ön takva, takva, ekber takva, azim takva. Nereye kadar geldik? 22. basamağa kadar geldik. 24. basamakta fizik vücut Allah'a verdiği ona teslim olacağına dair olan yemini ahdi gerçekleştirir. Ve Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Böyle bir durumda bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Nefsin kalbinde hala 109 karanlık olmasına rağmen fizik vücut bu karanlıkları hiçe sayar. Umurunda bile olmaz karanlıkların, afetlerin ona çelme takması. Mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan bu olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, fizik vücutlar Allah'a teslim olmalıdır. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki öfkelerini yutarlar, işte onlar muhsinlerdir, onlar takva sahipleridir. Kimdir muhsin? Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler. Nisa 125, Allah-u Teala buyuruyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِنْ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, Allah'a, fizik vücudunu Allah'a teslim edip muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan daha ahsen kim vardır? O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün müslümanlar takva sahipleridir, etver takvanın sahipleridir. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirdiler, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Onlar ahsen olmasına tek az kalan insanlardır. Dinde fizik vücudu bu sebeple ahsen adını değil, muhsin adını alır. Ama bir sonraki basamakta kişi dahili zikrin sahibi olacaktır. Ve Allah ona gök katlarını göstermeye başlayacaktır. Ve başladığı andan itibaren o kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Ve böylece kişi azim takvanın sahibi olmuştur. Bu kişiye Allah-u Teala gönül yedinci kısmını gösterecek kişi tövbe-i nasuh gerçekleştirecektir Allah'ın daveti üzerine ve böylece salihlerden olacaktır. Ve azim kelimesiyle ifade edilen fevzül azim, ecül azim, hazül azim onun olacaktır. Burası azim takva kademesidir. Takvanın sonudur. Üç kesimde tamamlanmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. 22. basamak. Kişi takva sahibi olmuştur. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. 25. basamak. Kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Ve nefs Allah'a teslim olmuştur. 27. basamak. Kişinin nefsi de Allah'a teslim ederek kişi azim takvanın sahibi olmuştur. Ve 5 ayrı tipteki takva burada tamamlanmıştır. Kişi Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi ıslah olmuştur. Salah makamına ulaşmıştır. Ve Tövbe-i Nesuh'a davet edilerek salah makamına geçmiş. Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmak şerefine ermiştir. Azim Tokvan'ın sahibi olmuştur. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse demek ki her halükarda Allah-u Teala siz de onlara saldırın dediği zaman kişinin takva sahibi olmasını istiyor. Biliyor ki bu savaşı en iyi verecek olanlardır. Verecek olanlar Allah için bu savaşı gerçekleştirenlerdir. Ve onlar da takva sahipleridir. Allah Teala Allah muhakkak ki takva sahipleriyle birliktedir buyuruyor. Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah takva sahiplerini sever, onlarla beraberdir. Burada Allah Teala'nın söylediği şey, takva sahibi olmak emirli itaatin birinci faktörüdür. Çünkü takva sahibi olmak, anlattığımız gibi 3. basamaktan başlayan 28. basamağa kadar sizi götüren bir muhteşem bütünlüktür. Takva sahibi olmakla Allah'a teslim olmak aynı basamaklara tecelli eder. Takva sahibi olmakla Allah'a kul olmak aynı basamaklarda, aynı standartlarda tecelli eder. Ve kişi bunun neticesinde Allah'a teslim olur. Bakara Suresi'nin 185. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve enfiku fi sebilillahi ve la tulku bi eydiküm ile tehriketi ve ahsenu innallahi yuhubbil muhsinun ve ahsenu. Allah Teala diyor ki mallarınızı Allah yolunda infak edin. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İhsanla davranın. İhsan sahibi olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Bu surenin Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir husustan bahsediyor. Kim Allah yolundaysa, fi sebilillah ise ve infak ediyorsa Allah'ın kendisine verdiği malı, parayı başkalarına ulaştırıyor, onları infak ediyorsa işte o zaman diyor Allah-u Teala o infak edenler konusunda onların durumu bir bitkinin durumuna benzer diyor. 7 tane başağı olan ve her başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday ekini kullanmamış bir nebat gibidir diyor onun durumu. Kim bu insan? 2 tane özelliği var. Bir, infak eden bir kişi. Allah'ın kendisine verdiklerini başkalarına veren. 2, bu kişi Allah yolunda ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Şartlar ne olursa olsun, nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Dünyadaki sizleri mutluluğa ulaştıracak olan en sağlam düstur sevmektir. Severseniz kötülük yapamazsınız. Severseniz sevinirsiniz. Bu mutluluğun anahtarıdır. Sadece iki nevi insan yaşar. Mutlu insan, mutsuz insan. Toplumumuza baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının, %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında acaba ne var? İnsanların din kültüründen yoksun olarak büyümeleri ve sevginin dışındaki her şeyi başlarına tac etmeleri. Türkiye'deki filmlere bakıyorsunuz. İnsan hayatı ne kadar korkunç standartlar içinde cereyan ediyor. Ahlak ne kadar büyük ölçüde bozulmuş. Sevgi bütün boyutlarda kaybolmuş. Hep dikkat edin haberlere, insanların öldürülmesi, hiç yüzünden öldürülmesi. Türkiye'de hırsız girmeyen evin kalmaması. Dünyadaki en çok suç işleyen ülke sıralamasında bizim ülkemiz 5. sırada yer alıyor. Dünyada asırlar boyunca en az 600 yıl dünyada en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıyan, dünyadaki en büyük coğrafyaya bir süre sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı'nın hayran olunacak olan terbiyesi, toplumun çok büyük bir kısmının mutluluğu yaşaması bir tesadüf müdür? Hayır, onlar tasavvuftandı. Tasavvuf, insanların zannettiği şey değildir. Şimdi zamanımızda diyorlar ki, bir tane yol var, orta yol. O İslam'ın 5 şartıdır. Bundan çok da ötesini yaşamak isteyen zavallılar var diyorlar. Onlar tasavvuf diye bir şey tutturmuşlar kendilerine yol. O yolu devam ettiriyorlar. Zavallılar diyorlar. Bir de diyorlar dinlerini hiç yapmayanlar vardır. Birisi tefrittir. Dininin gereğini yapmayan insan tefrittedir. Yani yapılması lazım gelenleri yapmamaktadır. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır. Tefrit ise, affedersiniz, ifrat ise yani yapılması lazım gelenden çok daha ötesini yapmak, hatta daha başka bir ifadeyle yaptığını zannetmek. Onlar öyle düşünüyor. Onlar diyor, tasavvuf tasavvuf diye bir şey dolamışlar dinlerine. Bizim dinimizde öyle tasavvuf falan yoktur. Bizim dinimiz
İslam'ın 5 tane şartından oluşur. İslam budur. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekatını verirsin, hacına gidersin. Kelime-i şehadetini de getirdin mi, keyfini diyecek yok. Gideceğin yerde mutlaka cennet. Hayır sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet değil. Eğer İslam'ın 5 şartıyla kalırsanız, gideceğiniz yer cennet değil, sadece cehennem. Yetmez, bu dünyada da hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşündünüz mü mutluluk nedir? Size göre nedir mutluluk? Söyleyin bakayım bana. Mesela büyük kısmınız şunu söyleyecektir. Ah bir param olsaydı ben mutluluğu bir yaşardım ki deme gitsin. Yaşayamazdım. Eğer çok paran olsaydı daha çok mutsuz olurdun. Çok param var, 100 tane dairenin sahibi oldun. Hepsini kiraya verdin. Paşalar gibi yaşayacağını zannediyorsun. Boş paşalar da mutluluğu yaşayamıyorlar ya. Geçelim. Ne olur? Her kiracı dairenden çıktığı zaman sana sadece o dairenin tamir masrafı aldığın kiranın yarısını götürür. Ve hayatın zehir olur. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar başkalarının malına hor baktıklarını, sanki özellikle kullandıkları şeyleri mahvetmek için çalıştıklarını, onu göreceksiniz. O zaman hayatınız sadece bir sıkıntılar dizisi olacak. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak mecburiyetindesiniz. Malcanın yongasıdır. İnsanlar mutluluğu hep zenginlikte aramışlardır. Bir zengin olsam benden mutlusu yok diye düşünürsünüz. O kadar isterdim ki sevgili kardeşlerim. Şöyle bir zengin olmanızı, çok çok paranın sahibi olmanızı, ondan sonra da eğer Allah'ı gerekli seviyede tanımamışsanız, onun emirlerini full yerine getirmiyorsanız, nasıl mutsuz olacağınızı düşünüyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, çoğunuzun beni anlayamadığını düşünüyorum. Eğer benim kadar mutlu olabilseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Sevgili kardeşlerim, neden? Hiç sordunuz mu kendinize, biz dünyadaki en mutlu insanlarken Osmanlı İmparatorluğu boyunca nasıl olmuş da bugün dünyanın en mutsuz insanları haline gelmişiz? Sadece bir tek sebep, Allah'tan ayrılmak. Allah'ı yok saymak. O Allah ki bizi yaratan, o Allah ki hepimizden istediği şey, sadece ve sadece mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızdan başka Allah bizden hiçbir şey istemez. Sadece istediği bir tek şey vardır. Bizi mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, o zaman belki birçok insan bize soracaktır. Hadi ben sen de diyecektir. Allah Allah deyip duruyorsun. Ne olur yani Allah'ın yolunda olsak ne yazar ki? O zaman hırsızlar evimize girmeyecek mi? Girecek. Ama ya onlar da Allah'ın dostu olursa? O zaman girmeyecek. O zaman
Osmanlıların dünyasında yaşayacaksınız. Şimdi bizim burada ülkemizde hırsız girmeyen ev yok. Orada da hırsız giren ev yoktu. Her mahalle titizlikle bütün komşular tarafından korunmaktaydı. Bir defa bir yabancının bir Osmanlı mahallesine girip de orada göze çarpmadan dolaşması imkansızdı. Şu mahalle dizaynına bakalım, gelin beraber sizinle. Ne yapmış Osmanlı? Mahalleye bir tane cami yapmış. Her mahallede mutlaka bir cami var. Adına mescit deyin, cami deyin, bir ibadet yeri. Orada da mutlaka bir imam var. Bir kelimecik daha ilave, tasavvuftan. Herkes tasavvuftan. Esnafın tamamı tasavvuftan. Herhangi bir sanat düşünün. O zanaat deniyordu. İşte demirciler, aklınıza gelen bütün zanaat dalları hepsi görevlerini yaparken hep zikirle yapmayı usul haline getirmişlerdi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum çocukluğumda, Bursa'da çocukluğumu geçirdim. Yıldırım'da mutafları hatırlıyorum. Kocaman bir salon, keçeden yapılan bir ıslatılmış olan, hadi bizim zamanımızdaki halı gibi bir sistemi böyle daire haline getirmişler. 10 kişi, 12 kişi veya daha fazla kalabalık bir grup çıplak ayaklarıyla tekmeleyerek onu kocaman bir şeyin binanın içinde bir uçtan bir uca kadar Allah, Allah, Allah, Allah diye her Allah deyişlerinde ayaklarıyla iterek o ıslak keçeyi soldan sağa, sağdan da tekrar sola devamlı döndürüyorlardı. O zaman onların Allah Allah Allah demesi bizim için bir alışkanlıktı. Çünkü kapalı çarşıdan geçerken bakırcılar ellerindeki tahta şeylerle, tokmaklarla bakır döverlerdi. Allah Allah Allah Allah Allah diye vurarak. Hepsi tasavvuftandı. İnsanları aldatmak diye bir olay bilmezlerdi. Öyle büyüdük. Sonra o Osmanlı mahallesinde o caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Öyle olacak adamlar tayin edilirdi muhtarlığa. O mahalle ondan sorulurdu. Mahalledeki herkes birbirini yakından tanırdı. Bir mahallede yabancıların gelip de ev soyması, bir şeyler yapması hiçbir şekilde mümkün değildi. O camiye gelenler, akşam namazını kılmak üzere gelenler, yatsı namazını kılmak üzere gelenler, her caminin girişinde bulunan bir taşın oyuğuna parası, başkalarına yardım için bir miktar parası olan herkes parasını oraya koyardı. Ve camiden çıkanlardan paraya ihtiyaç duyanlar o kovuktaki parayı alırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa sadece o kadarını alıp geri kalanını tekrar koyarlardı. Başka ihtiyaç sahibi olanlar da alsınlar diye. Çoğu zaman paranın çoğu kullanılmaz da orada kalırdı. Orada kalırdı ve kimse o paraya dokunmazdı.
Sevgili kardeşlerim, komşuluk, herkesin birbiriyle ilgilendiği, hastalığına mutlaka yardım gittiği, bütün doğumlarda günlerce o eve başka bütün evlerden yemek taşındığı ve hastalıklarda herkesin o evi ziyaret etmesi usul halindeydi. Çocuklar sadece kendi anne babasının değil, bütün mahallenin kontrolü altındaydı. Her büyük o çocuklara hakikati göstermekle vazifeli tutulurdu. İncitmeden onlara güzellikleri söylemesi gerekirdi. Ve hatta bir gerektiği zaman ona tedip edici, onu terbiyeye davet eden sözler söylemesi hak olarak verilmişti o mahallenin büyüklerine. Öyleyse her şey herkes tarafından kontrol altında tutulurdu. Kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değildi. Bir kişi gidiyor bakkala, sabah ezanı okunmuş. Sabah ezanında herkes kalkardı, camide kalarlardı namazlarını ve ondan sonra bir daha yatmazlardı. Ve işte bu sabah ezanından sonra, namazdan sonra dağılmalarda bakkaldan bir şey almaya gelen bir kişi istiyorum diyor, şunu istiyorum diyor. Bakkal diyor ki vermiyorum. Ben diyor sabahleyin siftahımı yaptım ama bak şu karşımdaki komşu henüz yapmadı. Oradan alır mısın lütfen? O kişi bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Ve derhal diğer bakkala gelip oradan alıyordu alacağını. Bir kısa anlatılır Osmanlı'nın o devrine ait. Birisi demiş ki ben Allah-u Teala'nın evliyalarını yatacağım. O mahalledeki evliyanın en üst seviyesindekine gitmiş. Demiş ben demiş defter aldım bir tane. Bana demiş söyler misin demiş kimleri yazmam lazım. O da demiş ki demiş evvela beni yaz sen oraya ve çık. Kişi elindeki deftere onun adını yazdıktan sonra çıkmış. Kasabın önünden geçiyor. Kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bakkalın önünden geçiyor. Bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese her şeyi söylüyor. Herkes Allah-u Teala'nın yolunda. Anlıyor musunuz? Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu nasıl 600 yıl adaletin tam temsilcisi olarak kaldı? Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Ve bugün ülkemizin haline bakın. 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke ne hale geldi? Bunlara bakıp da nasıl içinize hicran olmaz? Osmanlı'yı tanıyan bir insan için bunlar yüz karasıdır. Biz Osmanlıyız. Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Onlar Allah'ın dostlarıydı. İlahi kelimetullah için savaştılar. İlahi kelimetullah diyor bazıları bu söze. Hayır, ilahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah, Allah kelimesinin sonsuza kadar devamı demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah bize sevmeyi öğretti. Her şeyden evvel
sevmek. İşte biz de size diyoruz ki seviniz. Eğer severseniz sevilirsiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevilmek mutluluktur. Sevmek, karşılıksız sevmek daha büyük bir mutluluktur. Allah ile dost olmanın yolunun ibadetler olduğunu zanneden, İslam'ın beş şartını yaşayarak Allah'a dost olacağını zanneden insanlara hep acımışızdır. İslam'ın beş şartı zikirden yoksundur. İslam'ın beş şartı Allah'a ulaşmayı dilemek temelinden yoksundur. Hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla mutluluk adı verilen müessesesi yaşaması mümkün değildir. Mutluluk nefsin tezkiyesini gerektirir. Yani nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbi hasletlerle dolu olan ruhunuzun hüviyetine ulaştırmanız lazım ki kesintisiz mutluluğu yaşayabilirsiniz. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır, mutluluk gemisi. Ve de mürşidinize ulaşırsınız. Birinci hedef budur. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yedi katlık bir yolculuğa çıkar. Hangi dergâhtaysanız o dergâhta teslim olursunuz mürşidinize. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ama ruhunuz orada kalmaz. O dergâhtan mutlaka hemen ana dergâha ulaşır. Oradaki insan safları arasında onarlık sıralardır. Sağ katta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Onarlık saflar ard arda dizilmiştir. Sizin yeriniz hemen gider gitmez birinci sıraya ulaşmazsınız. Sonlarda bir yerde bir yeriniz vardır. Sonra yavaş yavaş sıranızın öne doğru adım adım ilerlediğini göreceksiniz. Sonra da Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki sevgili kardeşlerim? Bütün bu seyri sülükün her safhasını yüzlerce defa Allah-u Teala'nın göstermesi bizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmıştır her zaman. Allah'ı sevdikçe onun tarafından sevilirsiniz. Onun tarafından sevildikçe daha çok seversiniz Allah'ı. Onun tarafından da daha çok sevinirsiniz. Sevgiye karşı sevgiyle merdivenleri birer birer çıkan bir mutluluk yolcusu olursunuz. Sevgili kardeşlerim. O kadar acıyorum ki Allah'ın bu güzelliklerini yaşamayan ama insan olarak yaratılan bu kendilerini insan hüviyetinde görenlere Allah'ı tanımayan insan olma vasıflarına sahip olamaz. İnsan olmak bir mutluluktur, bir şereftir. Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunu seçerseniz, o zaman başka bir dünyada yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin içinde sarhoş olacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Hıçkırıklarla ağlayacaksınız. Gözlerinizden yaşlar süzülecek. Mutluluk gözyaşları. Onu seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. Mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz.
Onunla olacaksınız 24 saat. Sevgili kardeşlerim, yaşamak çok güzel bir şey. Biz başka bir varlık olarak yaratılabilirdik. Bir kedi olabilirdik. Bir at olabilirdik. Bir ağaç olabilirdik. Hepsi canlı. Bir cin olabilirdik. Ama Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Yani ne diyor? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi, ey insanlar, katımızdan sizin için yarattık. Bütün gökler, göklerdeki her şey, bütün yıldızlar, ay, bütün yerler, bütün arzlar ve onların içindeki her şey, her şey, her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıcı için bu bile yeterli değil mi? En üstün varlık olarak yaratılmışsınız. Donatılmışsınız. Aklınız var. İdrak vermiş Allah Teala Allah'ı idrak etmenizi sağlamak üzere. Ve işte demiş size seni dünya adı verilen bu gezegende doğma şerefine erdirdim. Beni tanıyabilirsen mutlu olursun demiş. Ve şimdi bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları bugün huzursuzluğun en büyük boyutunu yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık milliyetçilik dendiği zaman insanlar oho diyorlar, bu masal çok eski bir masaldı. Çoktan bitti. Bitmiş mi? İsterseniz tabelaları bir gözden geçirin bakalım Türkçe bir tane bulabilecek misiniz? Doğru değil mi söylediklerimiz? Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Ne olmuş? Benliğimizi kaybetmişiz. Yok olmuşuz. Kendi kendimizi yok etmişiz. İşte Osmanlı'nın 600 sene devam ettirdiği o muhtevayı dünyadaki en dürüst, en sağlam kale olmak şerefini 80 yılda mahvetmişiz. Ne yapmışız? Batılılar neden acaba devamlı Osmanlı'yı inceliyorlar? Nasıl yaptılar bu işi diyorlar? Bu insanlar nasıl insanlar böyle? Bütün Avrupa'yı fethettiler. Oralara adalet götürdüler. Fatih Sultan Mehmet'in en çok üzüldüğü şey Kızılelma'ya gidemeden çok erken yaşta ölmesiydi. Yoksa mutlaka oraya varacaktı. Ve İslam'ın başındaki kişi olan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Hristiyanların bir bölümünün, Ortodoksların başında olmak şerefine de ulaştı. Niyeti Katolik Kilisesi'nin de başında olmaktı. Böylece dinleri birleştirebilmekti. Ona Mürşidi Akşemseddin dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin var olduğunu ve Osmanlı'nın o tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini en güzel bir üslupta yaşadığını anlatmıştı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı devrinde her şey öylesine güzeldi ki,
Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Bütün esnaf mutlaka tasavvuftandı. Tasavvuftan olmayanlar çırak olarak bile görevde tutulurken mutlaka tasavvufu yaşaması için devamlı terbiye edilirlerdi.

Sonra subaylarımızın bir kısmı bir marifetmiş gibi biz dünyaya harbi öğretirken Fransa'ya harp öğrenmeye gittiler. Ve bir kısmı orada uzun süre kaldılar. Ve bir başka kültürle döndüler ülkelerine. Batı kültürü. Ve sonra devleti idare eden kadronun hemen hepsi Batı kültürünün birer kurbanı oldu. Ya da hayranı oldu diyelim başlangıçta. Sonra da ülkeyi batılılaştırmak hevesine düştüler. Sonra da dinlerini unuttular. Onları o hedefe götüren, dünyadaki en üstün millet haline koyan dinleriydi. Onu yok ettiler. Ve 600 yıl dünyanın en üstün milleti olarak kalan Osmanlı'yı 80 yılda yerle bir ettiler. Sadece Cumhuriyet Devri'nin başlangıcına bakıyoruz. Büyük Millet Meclisi 3 yetkiyi birden almış. Yasama yetkisi de, yürütme yetkisi de, yasama yetkisi yani kanun koyma yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde zaten öyle. Şimdi de öyle. Ama yürütme yetkisi de Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Yeter mi? Yetmez. Ve kaza yetkisi de yani kanun koymak ve mahkemeleri idare etmek yetkisi de onların elinde oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri Allah'ın dostlarına karşı açılmış bir savaştı. ...1500 kişiden fazla insan birer birer tasavvuf erbabı diye asıldı. Sadece dinlerini yaşadıkları için. Bütün dini kuruluşların yerleri devlet tarafından işgal edildi. Ve bütün tekkeler, bütün zaviyeler, bütün tasavvuf yuvaları basılarak insanlar öldürüldü. Ve sonuç mu? Sonuç 80 yılda dünyadaki en çok suç işlenen milliyetini, benliğini, Osmanlılığını tamamen kaybetmiş olan bir ülke olmak. Acaba söylediklerimiz sizi ne kadar etkiler, onu bilmeyiz. Ama bizim yüreğimizde bir yara var ki hep kanıyor. Bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Dünyadaki en üstün ülkenin bu kadar dejenere olması, bu kadar pespayı olması, bu kadar benliğimizi kaybetmemiz. Bu millete yazık olmuyor mu? Nasıl oluyor da bu hale düşüyoruz sevgili kardeşlerim? İnsanlar sokaklarda ellerinde çantalarıyla yürüyemez olmuşlar. Bu nasıl bir dizayndır? Bunu değiştirebilecek olan tek bir yol var. O yol Allah'ın yoludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, toparlanmalıyız. Tekrar Osmanlı benliğimize dönmeliyiz.

0: Bunun manası idari sistemi değiştirmek mi? Hayır. Hiçbir zaman buna gerek yok. Seçim sistemi tamam. Devlet idaresi Allah Teala'nın yakın gelecek için söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte dünyadaki bütün savaşların biteceğini müjdeliyoruz size. Yakın gelecekte bütün dünyanın sulh ve sükuna kavuşacağını söylüyoruz size. Yakın gelecekte dinlerin bir tek din haline geleceğini söylüyoruz size. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da, İncil'de de tarih sırasına göre konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim koymuş Allah-u Teala. Ve Tevrat'ta da Hz. Musa'nın yaşadığı dinin Hz. İbrahim'in dini olduğu söyleniyor. Açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de. Biz şu anda Hanif dinini yaşıyoruz. Yani Hz. İbrahim'in dinini. O dinin üç esası var. Bir, vahdet, tek Allah'a inanmak. Tek bir Allah vardır. Bir başka ilah yoktur. İki, tevhid, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üç, teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Yedi Safa'nın yedisini de Hz. Musa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. İsa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların da yaşadığını Tevrat söylüyor bizatihi, İncil söylüyor ve Kur'an-ı Kerim söylüyor. Eğer üç dinde de yedi safa dört teslim varsa, hepsi farsa üç kitapta da, üç kitaplı dinin kendilerine kitap verilen peygamberleri bunu yaşamışlarsa kendilerine tabi olanlarla beraber, o zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Var mı? Bir tek din var. Merasimler farklı olabilir. O hiç önemli değil. Ama yakın gelecekte dünya bir araya gelecektir. Tağut ve onun taraftarları, İlluminati istese de istemese de bu gerçekleşecektir. Bu görev kendisine verilen kişi konuşuyor. Bunun şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun. Bu sevgimiz değişmez. Severiz. En azdan en çoğa kadar bir sevgi terazisi içinde herkesi severiz. Sevginin derecesini ise Allah kalbimize verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.

Ay Fatiha mi? As salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lenâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz bizleri gene bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, konumuz Resuller. Bir kavram kargaşası ortalığı kaplamış durumda. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir ve aynı zamanda da son resuldür. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. Nebilerin sonuncusudur diyor. Bir cehalet ülkemizin insanının hem de alim geçinen insanın üzerine çökmüş ve iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar adamlar. Kur'an hakikatlerinden haberleri olmadan. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resulse, Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul kim acaba? Diyor ki Allah Teala Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve kaller Resulü Ya Rabbi inne kavmittehazu hazel Kur'an'e mahcura. Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'dan hicret ettiler. Uzaklaştılar. Kur'an'ı terk ettiler. Acaba bu sevgili kardeşlerimizden herhangi birisi çıkar da burada adı geçen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyebilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavmi Kur'an'ı terk etmek değil, Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesi, Kur'an'ın bütününe iman ettiklerini söylüyor. Diyor ki, ey sahabe siz, onlar size buğz ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele ettiklerini söylüyor Allah Teala bu ayet-i kerimede sahabenin. Ve sahabenin kitabın Kur'an'ın bütününe iman ettiklerini söylüyor. Acaba bir tek kişi bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde sahabenin Kur'an'ı terk ettiğini veya birilerinin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyebilir mi? Öyle olsaydı zaten Allah Teala sen diye hitap edecekti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Resul dedi ki diyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek olan bir Resul diyor bunu. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Soruyoruz. Bir iddia sahibi var mı? Bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir demeye cesaret edebilen birisi. Peki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Hadi gelin beraber bakalım. Duhan 10. Fertekip bir yeme tetis semavi bir duhanin mübin. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle diyor Allah-u Teala.

Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyor o gelecekteki günü. Gelecekte kıyamet alametlerinden birisi oluşacak. Göklerin dumanla kaplanması aslında Duhan ayı şu anda içinde yaşadığımız devredir. Bütün dünyayı bu kardeşlerimizin cehaletine paralel bir cehalet sarmış durumda. Bir fitne. İnsanların %90'ından fazlasının Allah'ın dininin dışında kaldığı bir dünya manzarası görünüyor. İşte Duhan dediği şey Allah Teala'nın Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15'te bu cehalet karanlığı, kapkaranlık bir duman, bir duhan, bir fitne dünyayı doldurmuş durumda. Müslümanlıkta da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de hangi dinden olurlarsa olsunlar insanlar veya hangi inanç biçimine tabi olurlarsa olsunlar, bütün bu inanç biçimlerinin içerisindeki insanların %90'dan fazlası kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam dinini, Hazreti İbrahim zamanındaki adıyla Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini unutmuşlar. Bu din hidayet dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içerir. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'dan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün Resullerin ve Nebilerin yaşadığı tek dindir. Bugün de Allah'ın Resulleri, bütün kavimlerde şu anda Resuller vardır ve aynı dini yaşamaktadırlar. Etrafında kendilerine tabi olanları birlikte kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam dinini, İslam'ı yaşadıklarını zannedenlerin yaşamadıkları İslam dinini. Öyleyse bana cevap verebilecek birisi var mı acaba beni dinleyenlerin arasında? Eğer bir Resul bir gün çıkıp da Allah-u Teala ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler diyorsa, Kur'an'ın unutulduğunu söylüyorsa, bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Hiç kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an'ın unutulduğundan, Kur'an'ın terk edildiğinden bahsedilemez. Kur'an bütün boyutlarıyla en güzel şekilde o devirde yaşandı. Kur'an'ın temeli 7 tane safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. 2. safha irşat makamına ulaşıp tabi olmak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. safha nefsi teslim etmek. 6. safha irşada ulaşmak. 7. safha iradeyi de Allah'a teslim etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe bu 7 safhanın hepsini yaşadılar. 4 teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi Kur'an'ı yaşadılar. Hiç kimse Kur'an'ı terk etmedi. Terk etmek için kabul edip ondan sonra vazgeçmek söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i kabul ettiler, yaşadılar, terk etmediler. Münafıklar zaten Kur'an'ı kabul etmemişlerdi ki terk etsinler. Öyleyse sözlerinize dikkat edin. Size yanlış şeyler öğretiliyor. Ve öğrendiğiniz bu yanlışlarla doğrulara kafa tutmaya çalışıyorsunuz. Kur'an'a karşı çıkamazsınız. Kur'an sizin bütün yalanlarınızı, yanlışlarınızı çatır çatır söker. Öyleyse
böyle diyor. Bu zamanda bir Resul çıkmış. Diyor ki benim kavmim Kur'an'ı unuttular diyor. Kur'an'ı terk ettiler diyor. Hanginiz iddia edebilir bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu? Öyleyse kabul etmek mecburiyetindesiniz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul değildir. Kur'an-ı Kerim'de onun son Resul olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. Ama son Nebi olduğu kesindir. Son Peygamber olduğu kesindir. Ve Resul ve Nebi kavramları üzerindeki bütün bilgileriniz ters. Kur'an'a ters düşüyor. Akaidin temel kaideleri ters. Şimdi beraberce Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Ve Duhan 10'a baktık. Sen o günleri gözetle ki diyor, o günlerde gökleri kesif bir duman kaplayacaktır diyor Allah-u Teala. O Duhan'ın kapladığı gökleri kapladığı, her yeri kapladığı zaman parçası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra kıyamet alametlerinden bir tanesi. Ve Duhan deyince insanlar kapkara dumanların yeryüzünü kaplayacağı bir devre düşünüyorlar. Böyle de düşünseler böyle bir olayla gerçekten zaten vücut buldu. Bırakın Kuveyt'i işgalinden sonra oradan çıkarılması sırasında Irak askerlerinin rafinerileri ateşe verdikleri ve bütün gökleri bir dumanın kaplaması da söz konusu. Ama Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri öyle bir duhandan bahsetmiyor. Bu bir cehalet dumanı. Bir fitne. Bütün dünyayı kaplayan bir fitne, bütün insanlarda, bütün din inançlarında, ki bu inanç biçimlerinin semavi kitapları 3 tane, zamanımıza kadar ulaşabilen Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Onun dışında bütün peygamberlere Allah-u Teala şeriat kitaplarını indirdiğini söylüyor. İsimler geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeriat kitabı indirdiği bütün kişiler Kur'an'da Nebi adıyla geçiyor. Yani peygamber adıyla geçiyor. Ama akaidin temel kaidesi Nebiler peygamber değildir diyorlar. Nebiler kendilerine affedersiniz kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir diyorlar. Öyle değil mi? Akaidin temel direklerinden birisi bu. Nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayeti kerimesi Allah-u Teala diyor ki biz o zamanki nebilerden az aldık diyor. Misak aldık diyor. Onlara dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Ne vermiş Allah-u Teala nebilere? Kitap vermiş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nebilere kitap verdiğini söylüyor. Bizim akaid diyor ki nebiler kendilerine kitap verilmemiş olan Resullerin kitaplarıyla amel eden peygamberlerdir. Kardeşlerim, kendimize gelelim. Allah'ın Kur'an'ından bahsediyoruz. Ve bir din öğretiyorsunuz insanlara. Bu öğrettiğiniz din Kur'an-ı Kerim'i vermiyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'i esas tutmazsanız neye esas tutarak veriyorsunuz derslerinizi? Başka kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i mi yargılayacaksınız? Her zaman Kur'an-ı Kerim sizi yargılar. Yanlış yapıyorsunuz. Ve bunları söyleyene de kızıyorsunuz. Bize olmadık iftiralar atıyorsunuz. Ayıp değil mi? Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Şimdi şu Kur'an-ı Kerim'e beraberce bakalım. Yanlış mı? Doğru mu söylüyoruz?
Akaidin dört tane temel ayağından bir tanesi Nebiler, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözü. Doğru mu yanlış mı? Bunu İlahiyat Fakültesi'nde, İmam Hatip liselerinde talebelere öğretiyorsunuz ve yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Biz ey nebiler ben sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Yetmez. Burada akaidin temel kaidelerinden birisini çiğniyorsunuz. Yeter mi? Yetmez. Dört temel kaideden bir tanesi doğru sadece. Diyorsunuz ki bütün nebiler resuldür. Aynen geçerli. Tamam. 12'den vurdunuz. Gerçekten doğru. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama ondan sonra da diyorsunuz ki bütün resuller nebidir. Hayır. Bütün resuller nebi değildir. Size bunu kaç defa ispat ettik? Kaç ayrı ayetle ispat ettik? Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatleri kabul etmek mecburiyetindesiniz. Biz size Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an'ı değiştiremezsiniz. Siz yanlışları söylüyorsunuz diye Kur'an değişecek değildir. Siz değişeceksiniz. Değişmek mecburiyetindesiniz. Kendinizi ona uydurmak mecburiyetindesiniz. Doğru orasıdır. Siz Kur'an'ı yargılayamazsınız. Ama Kur'an sizi yargılar. Öyleyse birinci faktör %100 doğru. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Tamam. İkinci ayağa bakıyoruz. Demin söylediğimiz olay. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ve Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir diyorsunuz. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen gerçek peygamberlerdir. Resullerin bir kısmı peygamberdir, bir kısmı velidir. Bu hakikatleri Kur'an söylüyor, siz de öğrenmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse İki oldu, bir tanesi yanlış. Gelelim üçüncüsüne. Diyorsunuz ki bütün Resuller nebidir. Yanlış. Tam yedi ayrı cepheden bütün Resuller nebi değildir. Ve bu kadar büyük yanlışları, gafları yapan sizler bundan utanç duymayacak mısınız? Biz sizin hatalarınızı düzelteceğiz diye göbeğimiz çatlıyor. Ve doğruya yaklaşmak böyle bir cevametli gösteremeyecek misiniz? Neden korkuyorsunuz? Eğer söylediğiniz Kur'an'a ters düşüyorsa bu yanlışınızı düzeltmek mecburiyetindesiniz. Bu üzerinize borçtur. Allah'a karşı borçlusunuz. Hiç kimse Kur'an'ı değiştiremez. 14 asırdır bir harfini bile kimse değiştirmeye muktedir olamamış. Kur'an asli hükmünü korur. Sizin yaptığınız bütün yanlışlıklar da önümüzdeki günlerde mutlaka düzeltilecektir. Öyleyse ne oldu? Akaidin dört temel ayağından üçü sakat. Ve siz bunları ilim diye öğretiyorsunuz. Biraz ayıp olmuyor mu? Bize sizin söylediklerinizin aksini söylüyoruz diye neden kızıyorsunuz? Bu kadar öfkelenmenizin sebebi ne? Allah'ın doğrularını söylediğimiz için mi? Hanginizi itiraz edebilirsiniz sözlerimize? Biz size örnekleri Kur'an'dan veriyoruz. Şimdi sonuca gelelim. Öyleyse düzeltelim akaidin evvela dört ayağını. Bir,
bütün nebiler Resuldür. %100 tamam. İki, bütün Resuller Nebi değildir şeklinde düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bütün Resuller Nebi değildir. Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Öyleyse bu ikinci faktör değişecek, değişmek mecburiyetinde Kur'an'a göre. Ve değiştirmediğiniz sürece mesulsünüz, sorumlusunuz. Kur'an hükümlerini insanlara yanlış öğretmekten sorumlusunuz. Üçüncü faktör, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Yanlış. Nebiler kendilerine tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncüsü, bütün Resuller Nebidir diyorsunuz. Yanlış. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Resuldür. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Yani bu kadar büyük yanlışlıklar üzerine bina edilen bir ilmi nasıl devam ettireceksiniz? Bunları bu kadar sizi ikaz ettiğimiz halde düzeltmemekte ısrar edişiniz acaba hangi anlama geliyor? Farkında mısınız?

Diyorsunuz ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resullerin hepsi peygamber değildir. Şimdi konumuzun muhtevasına adım adım yaklaşalım. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri. Diyor ki Duhan 10'da Allah-u Teala, Habibim gökleri bir kapkara dumanın kaplayacağı ilerideki o günü gözetle. Biliyorsunuz ki kıyamet alametlerinden bir tanesi. Yaşennâse hâzâ azâbun edeyim. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak elin bir azaptır. Ne demek istediğini herhalde anlıyorsunuz. Bütün insanları saracak bir duhan, bir azap. İnsanların %90'dan fazlası ne yazık ki kainatın tek dinini unutmuş durumda. İslam, bir defa daha söyleyelim, yeni bir din değildir. Kainatın tek dinidir. Başka bir din zaten hiç olmadı. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Davud'un dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Ve neticede Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. Kainatın değişmeyen tek dinidir. Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in diliyle Hanif. Bir tek din var olmuştur. İki tane hiç olmamıştır. İşte o tek din ve kainatın tek şeriatı söz konusu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de sana ve sana tabi olanları da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Size de şeriat kıldık diyor. Tek bir şeriat. Ne diyor? Onları davet ettiğin müşriklere ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Tek şeriatın temelinin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması burada bir defa daha vurgulanıyor. O tek şeriatın bütün dünyayı kaplayan bu fitnenin içerisinde, duhanın içerisinde dünya insanının %10'undan daha azının yaşayacağı bir din halinde kalışı söz konusu. Onun için bütün insanları saracak elin bir azap diyor Allah Teala. Bu insanlar toplam insanların %90'ını her zaman aşar. Ve 12. ayet-i kerime Rabbena ekşif annel azabe inna müminun. Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır çünkü muhakkak ki biz müminleriz. Oysa ki müminler değiller. Bir insanın mümin olabilmesi için diyeceksiniz ki bana şimdi Allah'a ulaşmayı dinlemek, Allah'a inanması yeter. Öyle değil mi? Öyle zannediyorsunuz. Allah'a inanması yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse mümin olamaz. Onun için Allah Teala
Onlar böyle diyecekler bize diyor. Biz müminiz diyecekler diyor. Oysa ki mümin olmayacaklar. Tam şu andaki dünyanın durumunu veriyor. Kur'an şu anda mukaddes kitaplardan hiç değişiklik görmeyen tek kitaptır. 1400 sene evvel nasıl indiyse 606 sayfa aynı sayfalı yapısında, aynı standartlarda, sayfalarda hiçbir şey, bir harf bile değişmeden bugüne kadar ulaşmıştır. Onun dizaynında mümin Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlerin mümin olması mümkün değildir. Ayrı bir konu, başka birçok dersimizde bunun da ne olduğunu göreceksiniz Kur'an ayetleriyle. Gerçek mi değil mi? İsterseniz bir inceleyin. Mümin olmak diye birçok ders verdik. Orada göreceksiniz ki hiç de zannettiğiniz gibi değil Kur'an. Siz Kur'an'dan bahsetmiyorsunuz. Siz kitaplarınızdan bahsediyorsunuz, emaniyeden bahsediyorsunuz. O emaniyeyi yazanların kitabı bilmediğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kitabı bilmezler diyor. İlle emaniye yazmış oldukları kitapları diyor ortalığa koyarlar. Ve onlar bugün bütün dünyada üniversitelerde ders kitabı olarak okunur. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bütün insanları saracak olan bir duman. Yani bir fitne. İnsanlar artık mümin olmak kavramından başlayarak her şeyi unutmuşlar. 7 tane safhası İslam'ın, kainatın tek dininin tamamen unutulmuş. Ve insanlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulabileceklerini zannediyorlar. İnsanlar bu konuda Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorlar. Bu azabı bizden kaldır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu azabın içindedir. Ve azap, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlardan kalkmaz. Küfürden kurtulamazlar. Allah Teala herkesi saran bir hüviyet diyor. Yani insanların çok büyük bir kısmını saran bir muhteva var. Ve diyor ki enna lehumu zikra ve kad ca'ahum resulun mubin. Onlar diyor öğüt almazlar. Onlar söylediklerimizi dinlemezler. Bize ulaşmayı dilemezler demiş oluyor Allah Teala. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi. Size bir sualimiz var. Bu kıyamet alametlerinden olan duhanın ortaya çıkışındaki Resul, onun da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden bir sivri akıllı var mı içinizde acaba? Hiçbir asla esasa dayanmayan bir sürü iddianın sahibisiniz. Ve de çatıyorsunuz. Son Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Hadi cevap verin bakalım. Duhan suresinin 13. ayet-i kerimesindeki Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Ondan 13 asır sonra var olacak bir şey. 14 asır sonra var olmuş olan bir Resul. Çeşitli iddiaların sahibi olabilirsiniz. Ama burada Resul kelimesi geçiyor. Ve bu Resul kıyamet alametlerinden bir tanesinin
duhanın bütün dünyayı kapladığı, bir fitnenin bütün dünyayı sardığı, insanların Allah'ın dinini unuttuğu bir noktada ortaya çıkan bir Resul. Hiçbiriniz burada Duhan Suresinin 13. ayet-i kerimesine geçen Resul'ün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduğunu iddia edemezsiniz. Tıpkı Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olması mümkün olmadığı gibi. Diyorsunuz ki, hayır, o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Allah Teala kime hitap ediyor Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilere. Kim bu nebiler? Misak aldığı nebiler Allah Teala'nın. Ey nebiler diyor, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Sizlerden sonra, nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana kesin bir söz, misak veriyor musunuz? Bunu dilinizde ikrar ediyor musunuz? Onlar da diyorlar ki, nebiler, evet, ikrar ediyoruz. O zaman birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. Şimdi diyorsunuz ki, buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değildir. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o nebilerden biz o zaman misak almıştık ya diyor. İsim de veriyor. Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan, ulul azm peygamberlerden. O zaman diyor, o ulul azmın içinde bulunan senden de misak aldık diyor Allah Teala. Hala iddia edebilecek misiniz? Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki nebilerin içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olmadığını, nebilerin içinde ise Allah'ın söylediğine dikkat edin o zaman. Sizlerden sonra gelecek diyor. O nebilerin içerisinde ve kendisinden sonra bir Resul gelecek. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Nereye kadar gizleyebilirsiniz? Öyleyse demek ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bir araya geldiği zaman susmak mecburiyetindesiniz. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söz aldığı nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Aksini iddia edebilen birisi var mı acaba? Şimdi Duhan Suresinin 13. ayet-i kerimesine geliyoruz. Kıyamete yakın devrede bir Resul'den bahsediyor Allah Teala. Onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken onun gözetlediği bir zaman parçası, Allah Teala'nın ona gösterdiği bir devre. Geleceği gösterdiği bir olay, kalp gözüne Allah Teala geleceği gösteriyor ve bir Resulü söylüyor ona. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi diyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Asıl şimdi geliyoruz asli unsura. Sümme tevellem anhu ve kâri muallemin mecnun. Sonra ondan yüz çevirdiler diyor Allah Teala. İşte sizler ondan yüz çevirenlersiniz.
Ve ona dediler ki muallimun mecnun, muallimun öğretilmiş, mecnun deli. Hatırlayın bakalım. Bir olay hatırlayacaksınız. Kanal 6'daki bir olay. Dört kişi el birliğiyle birisinin deli olduğunu iddia ettiler. Yetmez. Şeytan tarafından öğretilmiş olduğunu iddia ettiler. Ama onun bütün ısrarına rağmen Kur'an'a el basıp da yemin etmek cesaretini gösteremediler. Öyleyse acaba Allah Teala neden o zaman o Resulü konuşturmadı? Çünkü Kur'an'ın bu ayeti kerimesinin vücut bulması söz konusuydu. Ve buldu. Aynen bunu söylediler. Şeytandan ilham aldığını, şeytan tarafından öğretildiğini ve deli olduğunu. Hatta o anda eğer bir nöbetçi savcı, tamam ben müzakereyi kestim, onu

Evet, devam edeceklerdir. Şu anda dünya üzerinde bir tek Resul yok. Bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. O insanlar, onların etrafındaki insanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar, o Resullerin etrafında ona tabi olanlar bu dini yaşarlar, kainatın tek dinini yaşarlar. Onun Allah-u Teala tarafından öğretilmiş sağlam kaleleridirler. Öyleyse muhtevayı gördük. Demek ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlermiş. Şimdi akaidin bir iddiası, bütün Resuller nebidir. Değildir. Bakınız ne kadar çok delil var. Allah Teala Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki Firavun ona dedi ki git Yusuf'a ulaş, haber ver. Onu buraya getir. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesi. Bırakınız Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bir Resulü, alelade bir mümin bile olmayan Firavun'un alelade bir habercisi Kur'an-ı Kerim'de Resul diye geçiyor.

Hazreti Süleyman'a bir ulak göndermek istiyor Belkıs. Kur'an'da Nem suresinde muhteva tahakkuk ediyor. Ben ona bir Resul göndereceğim diyor. Belkıs bir ulak gönderecek hediyelerle Hazreti Süleyman'a. Ve bu göndereceği bir defa mümin falan değil. Ne Belkıs, ne onun etrafındaki kişiler. Ve eğer Hazreti Süleyman söz konusuysa o bir Nebi Resul zaten. Acaba Belkıs'tan Hazreti Süleyman'a hediyeler götüren alelade bir ulak, bir haberci, bir elçi Allah-u Teala'nın peygamberi midir? Böyle bir iddiada bulunacak olan birisi var mı aranızda? Öyleyse Kur'an'da geçen Resul müessesesi, Risalet müessesesi iki ayrı veçe gösterir. Bir tanesi Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmamış alelade haberciler ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla geçiyor. Hani bütün Resuller Nebi'ydi? Kulp takmaya çalışmayın. Vicdanınıza danışın. Doğruyu mu söylüyoruz? Yoksa eğriyi mi söylüyoruz? Bu o zaman yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Alim geçinenler sizlere sesleniyorum. Allah'a karşı sorumlu değil misiniz? Bize attığınız iftiralar sebebiyle sorumlu değil misiniz?

Devam ediyoruz. Demek ki birinci kademede bir müessese var. Resaletle de görevli olmayan alelade haberciler, hediye taşıyan şu veya bu kişinin, sultanın adamları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hani bütün Resuller Nebi'ydi? Geçtik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cin Resullerden bahsediyor. İki. Ama cin Nebilerden hiç bahsetmiyor. Siz cinlerden bir peygamber olabileceğine ihtimal veriyor musunuz? Üç. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden bahsediyor. Hazreti Cebrail bir melektir ve Resuldür. Ama hiçbir zaman Nebi olmamıştır, Nebi değildir. Cebrail Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğunu iddia edebilecek olan birisi var mı aranızda? Veya herhangi bir meleğin bir peygamber hüviyetine girebileceğini iddia eden var mı aranızda? Öyleyse alelade haberciler, meleklerden Resuller, cinlerden Resuller. Yeter mi? Hayır, yetmez. Resuller arasında fetret devirleri hiç olmamıştır. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde, Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Resullerini bütün kavimlere ard arda arkası kesilmeksizin gönderdiğini söylüyor. Ama nebilere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki nebi Hazreti İsa'ydı. Arada 600 yıl var, fetret devri. Ondan evvel Hazreti Musa 2000 yıl. O 600 yıl boyunca hiçbir peygamber mevcut olmamıştır. Ama bütün kavimlerde Resuller ardı arası kesilmeden yaşıyorlardı. Öyleyse demek ki kavimlerdeki Resuller arasında, peygamber olmayan Resuller arasında fetret devirleri yoktur. Hiçbir kavim Resulsüz bırakılmaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul bu sebeple mutlaka mevcut olmak durumunda. Çünkü bütün devirlerdeki insanlar ya cehenneme ya cennete girmek mecburiyetinde. Ve Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Esikallezine keferu ila cehenneme zümera. Kafirler zümre cehenneme sürülürler. Hatta izacahe fütihat ebabiha. Onlar kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. Ve kâlelehum hazinetuha. Elem yetiküm resulüm minküm. Cehennem bekçileri onlara derler ki size sizden Resuller gelmedi mi? Yani hangi kareden olursanız olun, hangi milletten olursanız olun, hangi zaman devresinde yaşamış olursanız olun, size sizden Resuller gelmedi mi? Bütün devirlerdeki insanlar mutlaka bu hesabı vereceklerine göre, ya cennete ya cehenneme mutlaka gireceklerine göre ve A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesine göre insanların çoğu, cinlerin çoğu mutlaka cehenneme gireceğine göre bütün devirlerde en ufak bir kareye kadar her yerdeki insanların büyük kısmı mutlaka cehenneme gireceğine göre o cehennemdekiler onlara diyor ki sizden Resuller diyor.
size gelmedi mi? Size söylemedi mi buraya cehenneme gideceğinizi? Yettiğin aleyküm ayatı rabbiküm. Sizin üzerinize Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size tilavet etmediler mi? Ve yüzrünekum nikâye yevmüküm hâzâ. Bugün buraya geleceğinizi size geleceğiniz konusunda sizi uyarmadılar mı? İnzar etmediler mi? Kâlu velâ. Dediler ki evet. Velâkin hakkat kelimetil azâbi alel kâfirin. Lakin azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse hangi devirde yaşarsa yaşasın insanlar, o nerede yaşarlarsa yaşasınlar, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka cehenneme geldiklerinde bu sualle karşılaşacaklar ve bu cevabı verecekler. Evet, geldi. Bize söyledi. Cehenneme girdiklerine göre azap görecekler. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi ve ma künnâ muazibîne hattâ nebâse resûlâ. Biz bir Resul bahsetmedikçe azap edici olmadık diyor Allah Teala. Ama insanlardan günahları sevaplarından fazla olanlar, asıl ifadesini kullanalım, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Nerede yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka o devirde onların arasında Resul vardır. Ama Nebi her devrede olmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'ydi, Hatem-i Enbiya'ydı. Nebilerin hatemi, mührü, sonu, hitam bulduğu nokta. Ama Resullerin hitap bulduğu nokta demiyor Allah Teala. Öyleyse burada size yanlış öğrettiler diye neden ısrar ediyorsunuz yanlışta? Doğrular burada değil mi? Kur'an ayetlerinde değil mi? Neden Kur'an incelemiyorsunuz? Sadece karşı çıkıyorsunuz. Sadece yalanlıyorsunuz Kur'an hakikatlerini. Allah'ın önünde bu büyük bir günah değil mi? Ve biz size doğruyu söyledikçe bunları inkarınızla bize iftira etmiş olmuyor musunuz? Nereye davet ediyoruz sizi? Allah'ın Kur'an gerçeklerine davet ediyoruz. Ve siz onları inkar etmiş oluyorsunuz şu anda. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın.

Nebiler arasında fetvet devirleri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya bir daha nebi gelmemiştir. Gelmesi de söz konusu değildir. Ve onun şeriatı kainatın son şeriatıdır. Kıyamete kadar değişmeyecektir. Kur'an'dan sonra bir şeriat kitabı hiçbir zaman inmeyecektir. Ama Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, dünya durdukça görev alarak hayatları kadar yaşayıp öleceklerdir. Ama ard arda geleceklerdir. İşte Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimlerdeki Resuller, o kavimlerdekiler, o Resulleri mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Mü'minin 44'teki gibi. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek onları inkar ettiler. Ondan sonra da Yahudilere sesleniyor Allah Teala. Size sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize ağır gelen şeyler söyledi diye o Resullerden bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da inkar ettiniz diyor. Öyleyse Resuller ard arda gelir. Birbirinin arkasından gelir, bütün kavimlere gelir. Bütün kavimlerde Resuller zamanın bütün parçalarında yaşarlar. Çünkü o Resuller olmasa Allah kimseye azap etmez. Hiç kimse azabın dışında kalacak değildir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onların da hepsinin gireceği yer cennettir. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. Cennet ve cehennem insanların bütününü alacaktır. Hiç kimse dışarıda kalmayacaktır. Öyleyse iddialarınızı, asılsız iddialarınızı, insanları aldatmak istikametinde kullanmayın lütfen. Kur'an'a sarılalım. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'dan alalım diyor hakikati ve bütün insanlara Kur'an'la hitap edelim. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Asıl olan Allah'ın Kur'an'ıdır. Ve onun ötesinde öğrendiğiniz bütün yanlışları biz düzeltmek mecburiyetindeyiz. Siz bize öfkelenseniz de bunu yapmak zorundayız. Neden dostça bir araya gelmek, konuşmak varsa, varken neden bize düşmanlık ediyorsunuz? Hangi konuyu tartışmak istiyorsanız biz hazırız. Nerede istiyorsanız biz oraya ulaşırız. Kaç saat isterseniz beraber oluruz. Dilediğiniz yerde konferans veririz. Sizlerle beraber olmaya her zaman hazırız. Yeter ki hüsniyet sahibi olun. Gelin. Ne zaman nerede derseniz biz orada kurarız sistemi ve orada size 2 saatlik, 3 saatlik bir konferans veririz. Sualli cevaplı. Açarız kitaplarımızı, bakarız. Orası er meydanıdır. Eğer aranızda kendilerine güvenenler varsa buyursunlar. Bu söylediklerimizin hepsini zaten şu anda size anlattık. Var mı itirazınız? Kur'an-ı Kerim'e karşı savaş mı açtınız? Biz kendimizi saymıyoruz. Biz Allah-u Teala'nın naçiz bir kuluyuz. Onun emirlerini yapmaktan başka bir işimiz yok. Hayatımızı ona adamışız. Hayatımızın da gözümüzde şu kadarcık kıymeti yok. Öyleyse neyi paylaşamıyoruz? İnsanların yazdığı kitapların ışığında Kur'an'ı lütfen yargılamayın. Kur'an asıldır. Bütün o din öğrendiğiniz kitapların hepsi Kur'an'a uymak mecburiyetindedir. Öyle değil mi? Bir itirazı olan var mı?
Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Ve lekad be'asna fi külli ümmetin resule. Bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz diyor biz. En ibudullah he beşten ibud tagut. Allah'a ulaşsınlar diye ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye ve tağuttan iştinab etsinler diye insan ve cin şeytanlardan kendilerini kurtarsınlar diye feminhum men hedallahu onlardan bir kısmı hidayete erdiler diyor Allah Teala ve minhum men hakkat aleyhid delale ve bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Allah'a ulaşmayı dilemişler, hidayete ermişler, dilememişler, dalalette kalmışlar. Size soruyoruz şimdi. Şu bütün gün bizim aleyhimize bir sürü yazıyı bizi hiç tanımadıkları halde hakkımızda bir sürü iftiralar uydurarak bilgisayarlarda yazanlar sizlere sesleniyoruz. Ne diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemekten haberiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz dalalette olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Küfürde olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Şirkte olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Hidayet üzere olmadığınızı söylüyor Allah Teala. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde cehenneme gireceğinizi söylüyor Allah Teala. Sadece onu söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Diyor ki: "Ellezine la yercun likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'nni biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun nar ve makanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Onlar dünya hayatına, hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla iştigal ederler. Onlar bizim ayet dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatı onları mutmain eder, tatmin eder. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimler? Ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve biz sizlere bir sual soruyoruz şimdi. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız bir, sizler Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İlim sıfatınız dünya üzerinde dünya ölçülerinde ne olursa olsun siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Bir ikinci husus, 8. ayet-i kerime ve gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle ateş, yani cehennem. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Nerede isterseniz orada karşılıklı sual ve cevaplı bir konferansı her zaman vücuda getirebiliriz. Hanginiz bu konuda bir cesaretin sahibiyse buyursun, bize ulaşın. Derhal gereğini yapalım. Öyleyse efendiler, kendinize gelin. İftira atmak kimseye bir şey kazandırmaz. Allah yolunda dost olmak varken, birbirimize el uzatıp kucaklaşmak varken, Allah yolunda birbirimizi sevmek varken, siz bizden nefret ediyorsunuz.
Bizi hiç tanımadığınız halde nefret ediyorsunuz. Şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında bile değilsiniz. Ve ilim sahibi olduğunuzu zannediyorsunuz. Hayır, ilmin sahibi değilsiniz. Siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değilsiniz. Çok büyük bir kısmınız, %90'dan fazlanız. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bu sözlerimiz size bir ihtardır. Allah'ın huzurunda üzerinizde hakkımız var. Siz bize iftira ediyorsunuz. Ve Allah'ın huzurunda sorumlusunuz. Hakkımızı helal etmeyiz. Kim hakkımızda bir şey bilmek istiyorsa hacet namazını kılar, Allah'a sorar. O zaman gördüğünüz şey karşısında hayret etmeyin. O biziz. Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri hidayete davet ediyorum. Ve sözlerim burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sizlere bu akşam hayırlı şerden bahsetmek istiyorum. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Hem olay bizi sevindirecek, hem de şer olacak. Hem olay bizi üzecek, hem de hayır olacak. Halbuki biz nasıl kabul ederiz? Hangi olay bizi sevindirecek gibiyse, bizi memnun edecekse o olay hayırdır. Hangi olay bizi üzecekse o olay da şerdir. Ama Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Allah'ın farklı bir değerlendirme unsuru var. Bu değerlendirme unsurunda da derecat. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Mesela siz şu anda bir ibadetle meşgul değilsiniz. Namaz kılmıyorsunuz vesaire. Ama kimseye bir kötülüğünüzü dokunmuyor şu anda. Öyleyse ne derecat kazanıyorum, ne derecat kaybediyorum mu diyorsunuz. Ama eğer zikir yapmıyorsanız derecat kaybediyorsunuz. Çünkü Allah Teala sadece zikir değil, daimi zikirle farz kılmıştır. İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Bu ara sıra yapılan zikrin ifadesidir. Farz. Nisa 103 Allah Teala buyuruyor. Feskürün Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse 24 saatin 24 saatinde de Allah Teala'yı zikretmek mecburiyetindeyiz. Diyeceksiniz ki kim eline tesbih alıp 24 saat zikir yapabilir? Kimin haddine kim bunu becerebilir? Hiç kimse beceremez. Çünkü daimi zikrin ölçüsü tesbih değildir. Daimi zikirde kalbinizin atışları asıldır. Kalbiniz devamlı olarak çift tecelli atar ve her çift atışında da kalbiniz kendi sesiyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte sizin de içinizdeki bir ses kalbinizin her çift atışında çift eceyle Allah kelimesini tekrar etmelidir. Biliyorsunuz ki kalbiniz şöyle atmaz.
1: Ama şöyle atar. Hep çift eceyle Allah der.
0: İşte içinizdeki bir sesi kalbinizin her çift atışında Allah demek konusunda kullanmayı öğreneceksiniz. Ve bir gün aylarca kendinizi kontrol etmek noktasına ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki hiç boş yok. Her kontrolde mutlaka içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ediyor. Öyleyse bu devam eden müesseseye dikkatle bakın. İşte bu daimi zikirdir. Ve Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Kim daimi zikirdeyse hayatının her saniyesinde devamlı derece kazanır. Ve zikir en büyük ibadet olduğu için bu derece kazanması o sırada herhangi bir ibadetle meşgul olmasından çok daha fazla kazandırır onu. Unutmayın ki bu kişi uykudayken de kalbi çalışır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben uyurum. Ama kalbim uyumaz diyor. Kalbim diyor Allah'ı zikretmeye devam eder diyor. Ben uyusam da kalbim Allah'ı zikretmeye devam eder. Uyumazdan muradı o. Öyleyse kalp 24 saatin 24 saat boyunca devamlı Allah kelimesini zikrediyorsa kişi daimi zikirdedir. Eğer daimi zikirdeyse kişi hayatının her saniyesinde derece kazanır. Ve o sırada daimi zikirde bulunmayan insanlar zikirsiz olarak namaz kılıyorlarsa, zikir yapmadan oruç tutuyorlarsa, onların zikirsiz geçen devirlerinde kazandıklarından daha fazla dereceyi, yani ibadet etmelerine rağmen zikirsiz ibadet yaptıklarını, mesela namaz kıldıklarında kazandıkları dereceden daha fazlasını uyuyan daimi zikir sahibi kazanır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ariflerin uykusu cahillerin ibadetinden daha değerlidir diyor. Onlara daha çok derece kazandırır diyor. Her şey Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre yerlerine oturuyor. Aslında manasız gibi görünüyor. Belki de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylememişti diye düşünce geliyor herhalde bir takım insanların aklına. Ama bu %100 yerlerine oturan bir Kur'an gerçeğidir. Öyleyse, olay buysa, bir insan hiçbir şey yapmıyorsa ama bir kötülük de yapmıyorsa aynı zamanda, fikri şu olmamalı: ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum ama kimseye bir kötülük de yapmıyorum. Öyleyse ne derece kaybederim, ne derece kazanırım diyorsa bilsin ki öyle değil. Zikir yapmıyorsa devamlı derecat kaybediyor. Her saniye bir derecat kaybediyor mutlaka. İşte o zaman onu hayra çevirmek istiyorsanız zikretmelisiniz. Zikrettiğiniz zaman her saniye derecat kazanırsınız. Üstelik Allah-u Teala'nın yolundaysanız, görüşünüze ulaşmışsanız ve nefs tezkiyesini tamamladıysanız her kazandığınız bir derecelik sevap 700'e katlanır. Yani bu seviyede velayete ulaşmış bir insan her zikrindeki Allah kelimesiyle bir derece değil 700 derece birden kazanır. Öyleyse burada hayırların ne kadar üstün noktalara ulaştığını söylemek istiyoruz. Öyleyse hayrı ve şerri ait olduğu standartlarda Bakara 216'ya göre değerlendirelim. Bir hırsız düşünün. Birisine ait bir otomobili çalmış, seviniyor. Arabayı satacak. Paraları kazanıp sattığı arabadan, hırsızlık yaparak çaldığı arabadan kazandığı paraları da şurada burada harcayacak, yok edecek. Seviniyor hırsız. Ama hırsızlık yaptı. O parayı harcayabilecek olan hırsız, hırsızlık yaptı. Yani yaptığı olay nefsinin bir afeti, hırsızlık afetinin sonucu derecat kaybetti. Derecat kaybettiyse şer işledi. Ne oldu? Bakara suresinin 216. ayet kelimesine tam uygun bir sonuç. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki olan şerdir. Hırsız da seviniyor. Kazandığı paraları harcayacak veya arabayla gezecek. Ama o arabayı çaldı. Çaldığı için derecat kaybetti. İşte bu bir şerdir, bir hayır değildir. Kişiyi sevindirir ama derecat kaybettirir. Sevindirdiği halde şerdir. Peki başka birisi üzülür mü? Şimdi arabanın sahibini düşünün. Arabanın sahibi şöyle düşünüyor: ben paraları çalmadım. Bunu çalıştım, çabaladım, bu parayı kazandım ve bu arabayı aldım. Hırsızın biri geliyor, benim arabamı alıyor, bana bunu nasıl yapar diye üzülüyor. Ama üzüldüğü olay şer değil, hayır. Neden? Çünkü hırsız arabayı çalmıştır ve bu çaldığı araba dolayısıyla derecat kaybetmiştir. Kaybettiği derecat arabayı çalana verilir. Onun hesabına yazılır. Onun amel defterine, kazanç hanesine yazılır. Neden öyle olur? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Arabayı çalan kişi bir belli değer kaybetmiştir. Şer işlediği için, hırsızlık yaptığı için. İşte onun kaybettiği değer her ne kadarsa o değer arabanın sahibinin hesabına, alacak hanesine derhal kaydedilir. Arabası çalınan kişinin derecatı hırsızın kaybettiği derecat kadar artar. Öyleyse ne görüyoruz? Arabasının çalınması o kişiye derecat kazandırdı. Yani onu hayra ulaştırdı. Ama kişi üzülüyor arabasını kaybetti diye. Demek ki bazı olaylar var ki bizi üzer ama bize derecat kazandırdığı cihetle hayırdır. İşte hayrı ve şerri Allah-u Teala'nın izindeki sistemle yerlerine oturttuğunuz zaman size derecat kazandıran bütün olayların hayır sayıldığını Kur'an-ı Kerim'e göre, size derecat kazandıran bütün olayların da Kur'an-ı Kerim'e göre şer sayıldığını görürsünüz. Öyleyse hayır ve şer müessesesi. İşte bir yanlış boyut burada bir defa daha kendini gösteriyor. Biliyorsunuz ki İslam'ın temelini oluşturan iman müessesesi birçok insanın söylediğine göre 6 unsurdan oluşuyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğine göre 7 unsurdan oluşuyor. Beraberce sayalım. 1. Allah'a inanmak. 2. Allah'ın peygamberlerine inanmak. 3. Allah'ın meleklerine inanmak. 4. Allah'ın kitaplarına inanmak. 5. Ba'su ba'del mevte inanmak. Yani ölümden sonra kıyamet günü tekrar dirileceğimize inanmak. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin kişinin nefsinden olduğuna inanmak. Burada durun. Çünkü bu altıncısı hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak diye geçiyor. Ve yanlış. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğu sadece bir grup insan vardır. Bunlar evvela peygamberlerdir. Hepsi tasarruf altındadır. Ve tasarruf meselesine dikkatle bakın. Tasarruf altında olan kişi kimdir? Evvela iradesi bağlanmıştır. 1. Sonra iradesi defedilmiştir. 2. Ve sonra bu kişi tasarruf altına alınmıştır Allah tarafından. 3. Kimdir bunlar? Bütün peygamberler böyledirler. Allah Teala diyor ki onların hakkı hiyarı, yani seçim hakkı, ne yapmak istediklerine dair seçebilme hakkı yoktur diyor Allah Teala. Onların seçim hakkı mevcut değildir. Ve Allah-u Teala ondan sonra söylüyor, onların bu sebeple yaptıklarından bir sorumluluğu yoktur diyor Allah-u Teala. İşte bütün nebiler öyledirler. Hepsi seçim hakkına sahip olmayanlardır. Allah-u Teala onlara kumanda eder. Onları konuşturan Allah'tır. Ne yapıyorlarsa onlara yaptıran Allah'tır. Öyleyse bu insanların vasfına beraberce bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların en güzel örneği. İşte Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesi. Habibim, o kuma attığın zaman sen atmadın, biz attık. Ne diyor Allah-u Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum alıyor Hendek Savaşı'nda. Atıyor düşmanların üzerine. Herkes görüyor. Atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Allah-u Teala ne diyor? O kuma attığın zaman diyor, yani atanın fizik vücudu ve davranışları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum almış ve atmış. Allah'ın sözüne bakın, o kuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin vücudunu bu konuda bir vasıta olarak kullandık. Biz attığımız için diyor Allah Teala, insanların gözlerine geldi, onları kör etti. Öyleyse Allah Teala'nın sözüne sen atmadın, biz attık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atıyor. Allah Teala da diyor, sen okumu attığın zaman, yani atan sendin. Ama diyor sen atmadın, biz attık. Ne demek bu? Yani biz sende tecelli halindeydik. Bu tecelli sebebiyle her işi sana biz yaptırırız. O zaman da biz yaptırdık. Yerden kumu aldığın zaman sen almadın. Biz aldırdık o kumu. Yani sana o emri veren senin aklın, aklının kumanda ettiği beynin değil de aklının yerinde biz vardık. Biz verdik senin beynine o kumandayı ve senin vücudun yerden kumu aldı ve attı. Biz sana tecelli halindeydik. Öyleyse bu tecelliyi beynin aklı verdiği kumandanın ötesine gitsin. Beyni de Allah kumanda ediyor. O yaptırıyor her işi. Vücudun her zerresine kumanda ederek yaptırıyor. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarruf altında olduğunu gösteren kesin bir hükümdür. Bir işaret daha. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, sana tabi olmak, biat etmek, Allah'a biat etmektir. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu. Allah'ın eli var. Öyleyse olay ne? Olay kesin bir ölçü gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el öptürüyor. İşte Rıdvan biatında mesela el öptürme olayı kesin olarak tahakkuk ediyor. Çünkü Hazreti Osman mevcut değil Rıdvan biatında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne zaman diyor sağ elini sol elinin üzerine koymuş ve öpmüş, başına götürmüş, ağzına götürmüş. Ve demiş ki bu da demiş Osman'ın biatı. Hazreti Osman adına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi elini öpüyor. Dikkat edin. Eğer iki el topu ediyorsa bu iki elden ikisi de birbirinin üstünde değildir. İkisi de birbirinin altında değildir. Biri üstte biri altta değildir. Ama bir el öpülüyorsa öpülen el mutlaka öpenin elinin üzerindedir. Öyleyse Allah Teala'nın sözüne bakın. Akabe'de orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Neden? Allah-u Teala'nın eli olduğu için mi? Hayır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütününe kumanda etmekteydi. Vücudunun her zerresine tecelli etmekteydi. Bu tecelli müessesesi onun elinde de tahakkuk ettiği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve elin hudutları içinde bir tecelli söz konusu olduğu için bu tecellinin görüntüsü, manevi görüntüsü bir eli oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin tam şeklinde Allah'ın bir tecellisi. Bu sebepten Allah-u Teala diyor, onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu. Allah'ın eli vardı. Yani Allah tecelli etmekteydi. Ve eline tecelli ettiği için de el görüntüsünde, dış görüntüsü el olan bu elin bütün her zerresini kaplayan bir tecelli söz konusuydu diyor Allah-u Teala. İşte böylece Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasarruf altında olduğunu görüyoruz ve Allah-u Teala'nın onda tecelli ettiğini görüyoruz. Şimdi Allah-u Teala demin söylediğimiz ayet-i kerimede onların seçim hakları yoktur. Hakkı hiyarları yoktur. Seçim yetkileri yoktur. Onlar ne yapacaklarını ne kendileri karar veremezler. Onların iradeleri bu işi yapmaya müsait değildir. Tasarruf altındakilerin. Bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de yaptıklarından bir sorumluluğu yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın dininde tasarruf altındaki peygamberlerden bir tanesi, Allah'ın en sevgili peygamberi. Öyleyse olay ne? Yaptığı her şeyi ona Allah yaptırıyor. Söylediği her şeyi Allah söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki o kendinden bir şey yapmaz, bizim yaptığımızı yapar. Bizim yaptırdığımızı yapar. O kendinden bir şey söylemez, bizim söylettiğimizi söyler diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı her şey Allah'tandır. Hayrı oluşturan bir fiil de olsa Allah'tandır. Başkalarına göre şerri oluşturan bir fiil de olsa Allah'tandır. Ama her ikisinden de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece derecat kazanır. Çünkü başkalarına şer gibi görünen olayı işlediği zaman kendi nefsinden oluşmamıştır ki ona derecat kazandı, kaybettirsin. Öyleyse Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylediği söze başkalarından farklı bir gözle bakıyor. Diyor ki onlara bir şey söylediğinde onlar da bunu yaptıkları zaman eğer derecat kazanırlarsa bunu kendilerine bağlarlar ama derecat kaybederlerse sana bağlanlar diyor. Onlara de ki diyor senden onlara ulaşan her olayın onlara göre yorumlanması hayır ve şer şeklinde olur. Hayır da Allah'tandır. Şer de Allah'tandır diyor. Dikkat edin bu tasarruf altında olan insanlara has. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler yani nebiler tasarruf altındadırlar. Peygamber olmayan Resuller bütün ülkelerde şu anda Resuller yaşıyor. Yüzlerce Resul kendi ülkelerinde Allah-u Teala'nın tayin ettiği standartlarda yaşıyorlar, hayattalar. Peki bunlar tasarruf altında var mı? Hayır değiller. Bu Resullerden peygamberlerin olmadığı devirlerde sadece bir tanesi Allah'ın seçtiği halifedir. Ve tasarruf altında olan o kişidir. Öyleyse tasarruf altında olan kişinin söylediği sözlerden sorumluluğu yoktur. Yaptığı fiillerden sorumluluğu yoktur. Onlardan başkalarına bir olay ulaştığı zaman başkaları bu olayı şer kabul ediyorlarsa o kabul ettikleri şer yani şer olarak kabul ettikleri olayda aslında şer değildir. Allah-u Teala tarafından yaptırıldığı için hayır olarak kabul ettikleri şey de aslında Allah-u Teala'dandır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği senden onlara ulaşan hayır da şer de Allah'tandır diyor. İfadeyi tekrar edelim. Sen onlara bir şey söylediğin zaman ve bir şey yaptırdığın zaman kendilerine üzüntülü bir şey geldiğinde şerrin senden geldiğini, kendilerini sevindiren bir şey geldiğinde hayrın kendilerinden oluştuğunu söylerler diyor. Oysa ki diyor onlara de ki hayır da şer de Allah'tandır. Dikkat edin burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vasıtadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir vasıtadır. O vasıtaya böylece gördüğümüz olur ki Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkalarına ulaşan kendisine ait bütün davranışlardan sorumlu değildir. Ve başkalarına göre şer kabul edilen olaylarda başkalarına göre hayır kabul edilen olaylarda hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onlara ulaştırıldığında sadece hayır oluyor. Çünkü onun yaptığı hiçbir olay ona derecat kaybettirmez. Çünkü o yapmış değildir. Allah-u Teala olayı vücuda getirmiştir. Ve o vücuda getirdiği olay sadece hayrı ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış görünürse görünsün aslında o olay ona derecat kaybettirmez. Çünkü göründüğü onun yapmış göründüğü her olay Allah-u Teala tarafından yaptırılmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmamıştır. Öyleyse Allah-u Teala yaptırdıysa sadece hayrı ifade eder bu. Bütün olaylar ona sadece derecat kazandırır. Çünkü Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği her olay onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir kaderdir. Kader hiç kimseye derecat kaybettirmez. Ama kader insanlara derecat kazandırır. Öyleyse normal standartlarda insanları düşünelim. Bir insan bir günah işliyor. İradesini günah işlemek istikametinde kullanıyor. Bilerek, isteyerek bir günah işliyor. Ne yapar? Derecat kaybeder. Öyleyse bir şer işlemiştir. Derecat kaybetmiştir. İşlediğin şer Allah'ın ona işlettiği bir şer midir? Hayır, asla. O kişi kendi iradesiyle bu fiili işlemiştir. Ve derecat kaybetmiştir. Şer oluşmuştur. O halde şer kişinin kendisinden kaynaklanır. Arkasında şeytan vardır, nefs vardır. Kişiye derecat kaybettirir bütün şer işlemler. Ama o şer işlemler sebebiyle, onun derecat kaybettiği işlem sebebiyle, şerri işlemesi sebebiyle derecat kaybetmesi sadece kendisinden kaynaklanan bir olgudur. Öyleyse bu kendisinden kaynaklanan olayda bir müdahil var mı? Bir tesir sahası oluşmuş mu? Evet, şeytan onun şer işlemesi istikametinde mutlaka ona yardımcı olmuştur. Öyleyse bu kişinin hayır kazandığı bir olayı düşünelim. Burada hayrın kazanılmasında da iki tane unsur vardır. Bir, o kişi kendi iradesiyle bir olay vücuda getirmiştir. Bu olay hayırdır. Ya Allah'ın emrettiği bir şey yapmıştır ya da yasak ettiği bir fiili işlememiştir. Her ikisi de kişiye derecat kazandırır. İşte böyle derecat kazandırıcı bir olayı kişiye tahakkuk ettirdiği zaman bunun arkasındaki müşevvik Allah'tır. Öyleyse hayrın oluşmasında Allah-u Teala bir vesiledir. Onun vasıtasıyla hayır oluşur. Şerrin oluşmasında ise şeytan bir vesiledir. Allah-u Teala asla vesile değildir. Bir insan ne zaman bir şer işlerse bu şerri ona işleten güç Allah değildir. Şerri ona işleten güç sadece şeytandır. Öyleyse şeytanın yaptığı, tesir ettiği bu kişi kendi iradesiyle isteyerek bilerek bir şerri işlemiş olur. Öyleyse şer kişinin nefsindendir. Şeytanın tesiriyle oluşur ama nefsin afetleri sebebiyle kişi şer işler. Peki hayır oluşmuşsa onun arkasında Allah vardır. Hayrın oluşmasında ruh vesiledir. Allah-u Teala ruhu vasıta kılandır. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer kişinin kendi nefsindendir. Öyleyse davranış biçimlerini yerlerine oturttuğumuz zaman bu olaylar dizisini tam olarak ait olduğu yerlere oturtmak mümkün oluyor. Ama bu hayır ve şerrin kaynaklarının incelenmesinde insanlar zaafa düşüyorlar. Ve bütün insanlara hayır da Allah'tandır, şer de Allah'tandır ifadesini bütün insanlara yükleyebiliyorlar. O zaman büyük bir yanlışlık ve hercimek oluşuyor. Kur'an-ı Kerim hükümleri birbirine tersmiş gibi görünüyor. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki hüküm yer almamıştır. Allah Teala'nın sözünde hurf olmaz. Allah'ın söylediklerinde hurf yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ile insanlar arasındaki ilişkileri incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Her güzel şey Allah Teala'nın vesile olmasıyla tahakkuk eder. Her çirkin şey şeytanın vesile olmasıyla tahakkuk eder. İnsanlardan bir kısmı cehenneme gider, bir kısmı cennete gider. İnsanları cehenneme gönderen de cennete gönderen de Allah mıdır? İnsanların cennete gitmesinde Allah'ın yardımı kesindir. Ama cehenneme gitmesinde Allah'ın hiçbir tesiri söz konusu değildir. Çünkü Allah Teala'nın bir insanı cehenneme gönderilmesi için onun üzerinde bir iki türlü unsur Allah Teala usule getirebilir. Ya Allah'ın tesiri kişiye derecat kazandırır. Ya Allah'ın tesiri kişiye derecat kaybettirmez. Neden? Bir insana kader unsur olarak gelen olaylar dizisi ya onu memnun eden bir olaydır, onun hoşuna giden, ya da onu üzen bir olaydır. Yani ona bir fayda sağlayan bir olay veya ona bir zarar veren iki ayrı açıdan iki olay gerçekleşebilir kader sebebiyle. Kaderin muhtevası neydi? Bir olay vücuda gelecek, bu olay birisine tesir icra edecek ama tesir alan kişinin kendi iradesinin bu olayda bir rolü olmayacak. Yani olayı o kişi işlememiş olacak, başta biri işleyecek ama kendisi tesir alacak. Tesir o kişinin üzerinde gerçekleşecek. İşte böyle bir olay kaderdir. Böyle bir olay bu kişiye zarar verebilir veya böyle bir olay bu kişiye bir fayda sağlayabilir. Fayda sağladığını düşünelim, bu kişi derecat kaybeder mi? Kaybetmez. Peki zarar verdiğini düşünelim, bu kişi derecat kaybeder mi? Hayır, gene kaybetmez. Bir olay kader sebebiyle birinin üzerinde vücuda giren bir olay ister ona faydalı olsun, ister ona zarar versin, her iki halde de kişi derecat kaybetmez. Zarar verdiği takdirde kazanır ama fayda sağladığı takdirde kazanmaz ama kaybetmez de. Öyleyse Allah-u Teala'nın veya bir başkasının bir insan üzerine vücuda getirdiği kadar unsuru sadece iki şekilde tecelli edeceğine göre ona fayda veya zarar vermek şeklinde her ikisinin de o kişiye derecat kaybettirmesi mümkün olmadığına göre Allah'ın bir insanı cehenneme göndermesi asla söz konusu değildir. Allah sebebiyle hiç kimse cehenneme gitmez. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybetmez. Derecat kaybetmediği için Allah'ın sebebiyle cehenneme gitmez. Neden? Çünkü bizim cehenneme gitmemiz kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden daha çok olmasına bağlıdır. Eğer kader adı verilen müessese, yani Allah'ın üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay veya başka insanların üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay bize derecat kaybettirmiyorsa, bu imkansızsa başkaları yüzünden veya Allah Teala

terkiniyle vücuda gelen hayır veya Allah-u Teala'nın şu veya bu şekilde vücuda getirdiği o kişiye derece kazandıran her olay bir hayırdır. Burada hayrı oluşturan Allah'tır. Çünkü o kişiye derece kazandırmıştır. Ama hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. Öyleyse hiç kimseyi Allah-u Teala cehennemine atmış değildir. Herkes kendi cehennemini kendisi hazırlar. Kendi fiilleri dolayısıyla derecat kaybeden insanlar ve bu sebeple de kaybettikleri derecat kazandıkları derecattan fazla olduğu sebeple bu insanlar cehenneme giderler. Öyleyse olaya dikkatle baktığımızda kesin bir olguyla karşı karşıyayız. İnsanların cehenneme gitmelerinin arkasında, derecat kaybetmelerinin arkasında asla Allah yoktur. Veya kader unsuru söz konusu değil, başkaları da yoktur. Sadece o kişinin kendi yaptığı fiiller ona derecat kaybettirir. Öyleyse derecat kaybettiren bütün fiiller o kişinin kendisinden kaynaklanır. Şeytan bir tesis sahası icra eder. Ama derecatı kaybeden o kişinin kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylardır. Öyleyse Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Yani Allah hiç kimseye şer işletmez. Öyleyse hayır Allah'tandır. Şer insanın sadece ve sadece kendi nefsinden kaynaklanır. Öyleyse İmanın 7 tane şartından 6.'sı olan hayırda şerde Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak geçmiştir. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğu insanlar vardır. Bu insanlar her devirde sadece bir tek kişiyi ifade eder. Devirler boyunca birçok insan bu hedefe ulaşmıştır, tasarruf altına girmiştir. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. Tasarrufun dışında, bütün insanlar tasarrufun dışındadır bir müstesna istisnasıyla. O insanların hiçbirinde hayır da şer de Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Öyleyse imanın 6. şartı mutlaka bu tarzda değiştirilmek mecburiyetidir. 7. şartına gelince insanlarımız zaten İnanmayan insanların elinde bir oyuncak etmişlerdir. Allah-u Teala Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a imanın şartlarını saydırırken 7. iman şartı olarak ve likaihi diyor. Ona Allah-u Teala'ya ruhun ölmeden evvel ulaşması. Buna da inanmak gerekir. 7 tane İman şartı var. İmanın 7 tane inanç şartı var. Tekrar ediyorum. 1. Allah'a inanmak. 2. Allah'ın meleklerine inanmak. 3. Allah'ın peygamberlerine inanmak. 4. Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına inanmak. 5. Bazı Badel Mert'e inanmak, ölümden sonra tekrar hayata getirileceğine inanmak. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın kendisinden oluştuğuna inanmak. 7. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönmesine inanmak. Tekrar ediyorum. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak. Bazı Badel Mert'e ölümden sonra tekrar hayata kıyametini getireceğine inanmak. Hayrın Allah'tan, şerrin insandan olduğuna inanmak. Ve insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Böylece gördüğümüz odur ki 7 tane inanç şartı İmanın esasını oluşturuyor. Bunlara inanan bir insan mümin olur mu? Hayır, olmaz. Mümin olabilmek

0: için üç tane vasıf şartına ihtiyaç var. Bir, o kişinin kalbine imanın yazılmış olması lazım. İki, o kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmış olması lazım. Yani kişinin dalalete, hidayete adım atması lazım. Üç, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bu üç unsur varsa bunlar da vasıf şartlarını oluşturur. Kişi o zaman gerçek anlamıyla mümin olur. Ama bu vasıf şartlarının oluşmasında insanın kalbine imanın yazılabilmesi 7 tane kalp şartına bağlıdır. Ve nefs tezkiyesine başlamak da 7 tane kalp şartına bağlıdır. Ruhun Allah'a doğru vücuduna olarak yola çıkması da 7 tane kalp şartının varlığına bağlıdır. Bu 7 tane şart oluşmamışsa kişi hiçbir zaman mümin olamaz. 7 kalp şartı nedir? Kalbimizin içine Allah-u Teala'nın ekinliği alarak ifratı koyması. Nefsin kalbine idraki önleyen ekinlik isimli sünnetullahı oradan alıp onun yerine idraki sağlayan ihbatı Allah-u Teala'nın yerleştirilmesi. Üçüncü kalp şartı Allah'ın sünnetinden o kişinin kalbine başka bir maksatla ulaşması. Üç, dördüncü kalp şartı bu ulaşan sünnetullahın o kişinin nefsinin kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirmesi. Beşinci kalp şartı o kişinin göğsünden kalbine bir yol açılması. Altıncı kalp şartı o kişinin kalbinin yönünü Allah-u Teala'nın açması. Yedinci kalp şartı kalbin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Öyleyse 7 tane şartın oluştuğu bir kalp söz konusuysa o noktadan itibaren nefs tezkiyesi mümkündür ancak. O noktadan itibaren o kişinin iman şartlarını vücuda tamamlama, vücuda getirmesi, bütünlemesi söz konusudur. Ve bunlar olmadığı takdirde o insanın mümin olması mümkün değildir. Öyleyse kişinin mümin olmasını sadece inanç şartlarına bağlayanlar burada büyük bir yanılgının içindedirler. İman şartları kişiyi mümin kılmaz. Mümin olmanın temel esaslarını inanç şartları oluşturduğu halde kişi inanıyor diye, o 7 tane şartı inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmesi inanç şartlarının yanı başında vasıf şartlarının oluşmasına bağlıdır. Bu vasıf şartlarının oluşmasıyla da kişi 7 tane kalp şartının var olması halinde geçerli olan bir sonuca ulaşır. Yani 7 tane kalp şartı yoksa kişi hiçbir zaman mümin olamaz. Kişi hiçbir zaman Allah'ın gösterdiği hedeflerden hiçbirisine ulaşamaz. Öyleyse insanoğlunun Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde müesseseleri yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Hayrın ve şerrin ne olduğunu yerli yerine oturtabildiğimiz zaman ancak bu bilmeceyi çözeriz. Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. İşte Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizi hayrın ve şerrin ayrı ayrı açılarından incelediğimiz zaman bütün bu güzellikleri yerli yerine oturtmamız mümkün olur. Ve görürüz ki hayır Allah'tandır ama şer insanların nefslerindendir. Öyleyse hayır ve şerri bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanların hayır ve şer işlediklerini görürüz. Yalnız hayır işleyen insanlar var mıdır? Evet. İhlas makamına ulaşan ve selah makamına ulaşan herkes sadece hayır işler. Neden? Çünkü nefslerindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Yok olduğu için onların nefsi de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları zaten ruh hüviyetindedir. Ruhları da nefsleri de sadece hayrı talep ettikleri için, aklın iki müşaviri de hayrı talep ettiği için bu kişi sadece hayır işleyebilir. Bu sebeple başkalarına hayır gibi de görünse, şer gibi de görünse bu kişilerin bütün davranışları onlara sadece derecat kazandırır. Neyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bir ama geldiği zaman onunla meşgul olmadığı bir vaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o sırada kendisine gelen insanların daha çok değer verdiği misafirler var. Ve Allah Teala diyor ki onunla da meşgul olmalısın. Amayla da meşgul olmalısın. İşte burada sanki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir yanlış yapmış gibi bir düşünceye kapılıyor insanlar. Oysa ki onun o amayla yani körle meşgul olmamasını Allah yaptırıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bu sebeple öyle yapmadığı için insanlar onun da derecat kaybettiğini zannediyorlar. Oysa ki o hiçbir zaman derecat kaybetmemiştir. Ona böyle bir olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için derecat kaybeden bir şer olay değildir. Çünkü kendi iradesinden kaynaklanmıyor. Kendi isteğiyle onu yapmıyor. İradesinin hiçbir rolü yok. Ona bunu yaptıran Allah-u Teala için yaptırıyor. Başkalarına bir ders olsun diye. Yani eğer böyle bir olay olmasaydı Allah-u Teala bütün sahabeye bu istikameti bir ders vermeyecekti. Vermiş olmayacaktı. Bunu sebep iddia ediyor Allah-u Teala. Aslında olayı vücuda getiren bizatihi Allah hedefi sahabeye yani insanlara göre değerli olan devrin eşrafıyla daha çok ilgilenmek yerine ilgilenmeye layık olan Allah'ın dostlarına gerekli saygının, sevginin ve güzel bir davranış biçiminin gösterilmesi istikametinde. Öyleyse Allah-u Teala burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bir olay vücuda getiriyor. Bu olay birçokları için şerre benzer bir hüviyet taşıyor. Ama aslında şer olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarrufta, Allah'ın tasarrufu ise ona hiçbir zaman derecat kaybettirmez. Yani onu sorumlu kılmaz. Diyor ki Allah-u Teala onların, peygamberlerin sorumluluğu yoktur yaptıklarından. Çünkü hiçbir şeyi kendilerinden yapamazlar. Olayların yapılmasını seçme hakkı onlarda mevcut değildir. İşte bütün bu güzellikler Allah-u Teala'nın indinde insanları bir sebep ve sonuç ilişkisine getiriyor. Hayır ve şer bu açıdan tamamen şekillenmiş oluyor. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti kullarından layık olanlara verir. Kime hikmet verilmişse onlara büyük hayır verilmiştir. Hikmet sahiplerine beraber bakalım. Ulul Elbab makamı bir de İhlas makamı hikmetin birinci ve ikinci kademelerini ifade eder. Ve hikmet iki kademedir. Hikmetin birinci makamında Ulul Elbab makamında da hikmetin ikinci makamında yani İhlas makamında da sadece hayır kazanılır. Hayırdan başka bir şey kazanmak mümkün değildir. Neden? Çünkü o kişinin nefsi de hayrı ister, ruhu da hayrı ister ve her iki müessese de yalnız hayrı istediği için o kişi sadece hayır işleyebilir. İşte böylece sadece hayır işleyen bir insanla karşı karşıyayız. Bu sebeple Allah-u Teala hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor. Hepinizin o büyük hayır sahiplerinden biri olmanızı, sadece hayrı işleyecek bir seviyeye yükselmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi, hayır ve şer istikametindeki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğu yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldınız. Hepimiz akıl dinlen bir yöntemle idare ediliriz. Akıl hepimizi kullanan bir temel faktör. Vücudun kumandanı akıldır. İşte bu aklın muhtevası ona verilen ilimle teşekkül eder. Akıl öğrendiklerini tatbik edecektir. İnsanlar Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmedikleri için mutsuzlar. Öğrenip de onu tatbik etmeyenler için de aynı şey söz konusudur. Mutsuzluk. Bir insanın başlangıç standartlarında muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz ki o kişinin bir fizik vücudu var, bu vücut. Bir nefsi var. Baştan aşağı afetlerle dolu olan. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar gibi. Fizik vücudumuz, bu içinde yaşadığımız bu aleme zahiri alem diyoruz. Bu alemin temsilcisi bu alemde fiziktir. Nefsimiz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi rüyalarımızda yaşadığımız alemin adıdır. Rüyamızda eğer kendimizi fizik standartlar içinde görüyorsak, yani aynaya baktığımız zaman kendimizi görebiliyorsak, insanlarla konuşabiliyorsak, onlara sarılabiliyorsak, rahmetli olan, bizden evvel rahmetli olanlarla bir arada olduğumuz zaman onlara sarılabiliyorsak, orası berzah alemidir ve biz orada nefsimizdeyiz demektir. Bir de ruhumuz var. Asıl ifadesiyle Allah'ın ruhu. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse en büyük sebep çıktı ortaya. Bir insanın kainatın en üstün mahluku olması sadedinde şeytanlardan da, cinlerden de, meleklerden de üstün bir varlık insan. Neden? Çünkü insanda Allah'ın ruhu var. Peki bu ruh vücudumuzdan ayrılırsa ne olur?
hiçbir şey olmaz. Ruhumuzun vücudumuza girdiğini ve vücudumuzdan ayrıldığını hiçbir zaman hissetmek yetkisinin sahibi değiliz biz insanlar. Ama üzerimize bir görev vermiş Allah-u Teala ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhu Allah'a aittir. Bizde bir emanettir. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Bu emanet olan ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz zaman göreviniz bitmiyor. Fizik vücudunuz emanet oluyor. Onu Allah'a gönderemezsiniz ama göndermeden teslim etmek imkanının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki Allah'ın fazılları toplamı, Allah'ın nurları toplamı, nefsinizin kalbinde %90'ı, %80'i aştığı noktada fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Bunun için, ruhunuzun Allah'a ulaşması için gerekli olan zikri yaptığınız süre 2-3 saat iken, bilemediniz 3-4 saat iken o ibadeti 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Eğer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi neden gerçekleşir? Çünkü ruhunuz Allah'a ulaştığı an bir başka varlığınız emanet olur. O fizik vücudunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a nefsinizin kalbindeki hasletler, fazıllar %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olması daimi zikre ulaşmanızla mümkündür. Bir nefs ancak zikri daimde, yani nefsinizin kalbinde bütün afetlerin sıfırlanması halinde %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru oluşması suretinde, oluşması noktasında Allah'a teslim olur. Öyleyse önce ruhunuz bir emanettir. Teslim edersiniz. Fizik vücudunuz emanet haline gelir. Onu teslim edersiniz Allah-u Teala'ya. Nefsiniz emanet haline gelir. Onu da teslim edersiniz Allah-u Teala'ya. O zaman son emanet iradenizdir. O iradeyi de daimi zikre ulaştıktan sonra ne zaman Allah-u Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ederse o zaman iradenizi de
Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nefsin teslimi ile iradenin teslimi arasında bir kapıdan geçmek mecburiyetindesiniz. O tövbe-i nasuhtur. Tövbe kapısıdır. Bu son tövbedir. Nasuh kelimesi nesh kelimesinden gelir. N-E-S-H. Yani Türkçe harflerle söylüyorum. Nun, sin ve ha bunun Arapça muhtevasını teşkil eder. Hepiniz artık öğrendiniz ki Arapçada daima üç tane temel harf söz konusudur. Bugün Arapların kullandığı yazı stilinde üstünden esreler yok. Onlar üstünsüz esersiz bir statü içerisinde devam ettiriyorlar. Bu sebeple sadece kaf yok, kef de var. Ha da var, hı da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde son emanetinizin iradeniz olduğunu unutmayın. Bir insanın iradesini Allah'a teslim edebilmesi için önce ruhunu teslim etmesi lazım. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruh sahibi olan Allah'a, çünkü Allah ruhundan öfürmüştür fizik vücudumuza ruhunu. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır olay. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmıştır. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, ki evvela günün yarısından daha fazla zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ondan sonra, günün yarısından daha fazla zikirden sonra 18 saat zikre, günün 3'te 2'sini zikirle geçirmek noktasına ulaşacaksınız. Gün 24 saatte olduğuna göre 12 saat yarısıdır. 18 saat. Dörtte üçüdür. Günün dörtte üçünü zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz fizik vücudunuzun teslimi için. Ama onun ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre varan insan ulli-elbab makamını aşacaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. O zaman ihlas makamının sahibi olacaktır. Tövbe-i Nasuh'una Allah'ın söylediği tövbeyi kelimelerde tekrar ettiği zaman Allah-u Teala'nın huzurunda. Daha sonra Allah onun günahlarını örtecektir. Başının üzerine onun kendi ruhunu getirecektir. Sonra o örttüğü günahları sevaba çevirecektir. Sonra da o kişinin iradesini teslim alacaktır. Bu teslim noktasından sonra o kişi için iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. Yani kim iradesini Allah'a teslim ederse o kişi irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bu noktadan itibaren
kişi irşat makamının sahibidir. Her an Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala mutlaka cevap verecektir. O da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirecektir. İşte bu noktada Daulü'l-Elbab makamına daimi zikre ulaşmış olan bu kişi artık zikrin sahibi değildir. Çünkü iradesini Allah teslim almıştır. Bu sebeple onların yaptığı zikre artık zikir demiyor Kur'an-ı Kerim. Tesbih diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sessiz sesle ilahi iradenin devam ettirmesi haline tesbih denir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluğun dizaynına baktığımız zaman nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında tam bir ilişki söz konusudur. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Ve dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu ve cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak garanti edilir. Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve arkasından mutlaka Allah'ın bizi şartlar ne olursa olsun mutlaka ulaştıracağı ruhumuzun Allah'a teslimi olayı. Burada bize düşen görev sadece bir dilek olmasına rağmen Allah-u Teala bir tek dilek üzerine bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor ve de nefsimizin kalbini %51 nurlarla doldurarak ulaştırıyor. Ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirmede nefsimizin kalbi ruhumuz gök katlarında yükseldikçe %7 fazıl birikimine, fazıl nuru birikimini gerçekleştirir. Evvelce ruhumuz 7 tane gök katı aşarak 7 kere 7, %49 eder, %49 nura ulaşır. Başlangıçta da kalbimizin içine Allah-u Teala'nın gönderdiği %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlarla kaplanmıştır. Ruhu ise mürşidine kişi ulaştığı anda vücudu terk edip ayrılmıştır. O Allah'a aittir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu bütün Allah'a doğru yola çıkanlar için gerçekleştirir. Ruhunuzla fizik vücudunuzun görüntüsü arasında hiçbir farklılık yoktur. İkisi de tıpatıp birbirinin aynıdır. Bu aleme göre bir madde olmayan ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük yolculuğunda maddesel bir yapıya sahiptir. Ama emr aleminin yapısı. Ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşınca Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah-u Teala alemleri ayrı ayrı yaratmış. Her alemdeki fizik olan varlık diğer alemler için
fizik değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize O öğretti. A'dan Z'ye her zerresini de yaşatarak. Öyleyse ondan mutluluğu öğrendik. Huzura kavuştuk. Ve Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah'ın yoluna çıkanları da huzura kavuşturuyor Allah Teala. Kim olursa olsun, hangi suçu işlemiş olursa olsun, Allah Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyerek günahlarının affını isteyen kişinin günahlarını Allah Teala affediyor. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun günahlarını sevaba çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın o sonsuz lütufkarlığını ne kadar çok seviyor insanoğlunu. Ne kadar suç işlerse işlesin, Allah-u Teala'dan tövbe dilemiz, tövbe ederek, tövbe dileyerek, mürşidine ulaşıp tabi olması halinde Allah'a ulaşmayı dedikten sonra yaptığı bütün günahlar için tövbe ederek mürşidin önünde mutlaka tövbe ettirilir. Günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Her tabiyette günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Kişi günahları için tövbe eder. Bu tövbe Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bütün günahları sevaba çeviren bir özellik taşıdığı ifade edilen tövbedir. Kim diyor Allah-u Teala tövbe eder de nefs tezkiyesi yaparsa, ki tövbe ettikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Ondan evvel, tövbeden evvel en çok %2 rahmet nuru girebilir kişiye. O da mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olması kaydıyla. Ama %2 geçemez. Nefs tezkiyesi ise nefsin kalbinin 7 defa %7 nurla birikimini ifade eder. Nurla dolmasını ifade eder ki bu ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmasına intihac eder. Böyle bir müessesede kişi büyük bir mutluluğu yaşayacaktır yol boyunca. 7-8 ay süren böyle bir eylem o kişinin hayatının en mutlu devresini teşkil eder. Birçok insan pencereleri açıp bağıracak hale gelir mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunu yaşayanlar fizik vücut tesliminde bir defa daha mutluluğu daha üst boyutta yaşayacaklardır. Nefsin tesliminde ise mutlulukları kesintisiz olacaktır. Allah için her şeyi yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah için olmalısınız. Nefsinizi yarı yarıya temizlemeyi bir dilek üzerine gerçekleşen bir olayla Allah-u Teala garanti ediyor. Hepiniz nefsinizdeki afetlerin yarısını, %51'ini bir tek dilekle yok edebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi
Ben ruhumu senin evliyaların nasıl yapmışsa ben de öyle yaparak sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ey Yüce Allah'ım, işte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Söz verdiğin gibi benim de ruhumu sana ulaştır. Görevlerimi senin istediğin biçimde yapmamı temin et. Ki ruhum sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şeye bakın. İnsan tabiatının değişmesi mutluluğu sağlayan faktördür. Evvela insan bencildir. Nefsindeki afetler sebebiyle, ki onlardan bir tanesi de bencilliktir. Kişi Rabbena hep bana der. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman o noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya aklanmıştır. Yani yanlışlarınız %50'den daha fazla azalmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Ama hangi ölçüde? Yarı yarıya. Daha sonra %80'den daha fazla güzel işler yapmaya başlayacaksınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman sonra bütün işlevleriniz güzele dönecek. Her an daimi zikrin sebebiyle derecat kazanan birisi olacaksınız. Sonunda ise zikir yapmanız da tesbihe dönüşecek. Siz böylece daimi zikrin ötesinde tesbihe de ulaşmış olacaksınız. İradenizi Allah teslim alacak. İşte mutluluğun en üst noktası orasıdır. Nefsinizin kalbinde sadece afetler kalmamış değildir. Afetler kalmadıktan başka Allah-u Teala iradenizi de teslim almıştır. Muhlis olan bir kişi daima Allah'tan sorarak işini yapar, her an Allah ile konuşabilmektedir ve irade teslimine kadar bu kişi Allah'tan sorarak yapacaktır. Her an ne yapması lazım geldiğini, ama iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra böyle bir müessese olmayacaktır. İrade teslimine kadar o kişi her an Allah-u Teala'dan ne yaptığını sorar, ne yapması lazım geldiğini sorar, devamlı cevaplar alır, o cevaplara devamlı itaat eder sadece. O düşünmez, Allah onun için düşünür. Ama irade tesliminden sonra bu olay değişir. O kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra külli iradenin, ilahi iradenin emri altına girer. O zaman Allah-u Teala onu konuşturur. İşte bir Mevlana için, bir Yunus için konuşma standartları hep Allah'a aittir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah'tır hakimse, siz kimsenin kalbini kıramazsınız. Allah sizi kontrol altına almışsa, onun tasarrufundaysanız, bütün hak mürşitler için, bütün resuller için, bütün nebiler için tasarruf söz konusudur. Allah'ın tasarrufunda olmak böyle bir şey için mutlaka iradenin de Allah-u Teala'ya teslimi gerekir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutluluk adlı bir müessese var. Yani bir insanın iç dünyasında sülh ve sükûne ulaşması, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir mekanizmaya da bu noktaya ulaşması, ki nefsin kalbinde afetler %100 yok olduğu zaman ruhsatın Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi sadece Allah'ın güzelliklerini işleyebilecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman o kişi dünya mutluluğunun en üst noktasına çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi çok seviyor. Bu sevgi dizaynı içerisinde bir insanın irşat makamının Allah-u Teala tarafından tayin edilmesi noktasındaki duruma bakalım. Allah-u Teala diyor ki, irşada memur ve mezun kılındın. Memur, emri alan demek. Emri alan ve yerine getiren demek. Mezun, bu konuda izinli, bu konuda kendisine irşad etmek konusunda kendisine yetki verilmiş olan demek. Bu sebeple irşad makamına ulaşan kişi, ulaştığı noktada ilahi iradenin emrine girmez. Yani ilahi irade onu, onun iradesini devreden çıkartarak tasarruf altına almaz. Başlangıç noktası, o kişinin devamlı Allah'tan sualler sorması, her an nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini sorması, oradan emir alması ve o emri yerine getirmesi şekliyle cereyan eder. Sonra Allah-u Teala irşat makamının üst boyutuna kişi yükseldiği zaman böyle bir noktaya, tasarruf noktasına getirebilir. Ancak o zaman o kişi Allah'ın ona her şeyi yaptırdığı, her şeyi söylettiği bir noktaya ulaşır. Bütün Resuller, Nebi olmayan Resuller, yani Veli Resuller ve bütün Veli Resullerin üstünde olan Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Veli Resuller, Evliya Resuller, Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah Teala şöyle söylüyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde: Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin, Peygamberlerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala.
İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik müessesesinin hitabındaki kişidir, hatemidir, mühürlendiği noktayı temsil eder. O noktadan sonra artık peygamber olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği şey hepinizin mutlu olması ve huzur içinde yaşaması. Böyle bir mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak durumundayız ki mutlu olalım ki başkalarını mutlu edelim. İradesinde Allah Teala'ya teslim etmiş olan bir kişi Allah Teala'dan sorarak her şeyi yapacağı için o davranış biçimlerinin en güzelini yapar. Ama daha ötesi tasarrufa girmek, kendi iradesinin elinden olması demektir. Allah'ın iradesine, kişi iradesini teslim etmiştir. Allah ona bütün güzellikleri yaşatır. O artık Allah ne yaptırırsa sadece onu yapabilecek. Allah ne söyletirse sadece onu söyleyebilecek olan bir yeteneğin sahibidir. Bu konunun daha sonraki safhasında bir sır yatar. İşte o sır Mevlana'da şöyle tezekkür ediliyor. Eğer ben sensem, sen de bensen, bu ayrılık nicedir. Yunus'ta ise bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri şeklinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine yaşamaya değer ki, bunları bir gün yaşayacak olanlarınız var. Onları yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Sizleri insan olarak yarattı diye, kontrolü altına aldı diye, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim aldı diye, size dünya mutluluğunu en üst boyutlarda yaşattığı için. Öyleyse mutluluk tekamülle, manevi tekamülle paralel bir seyir takip eder. Ama Allah'ın bir mutluluk garantisi yok mu? Var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalpten bir dilekle gerçek anlamda dilerse, ki Allah tabiatıyla derhal bilir gerçeği ve lazım gelen önem verilmeden kuru bir lafla kalbinde talep olmadan istemeyi Allah Teala en güzel ayırır.
Ama kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse kalpten bir taleple, Allah onları mutlaka dünya saadetinin yarısına, yani nefslerinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi noktasına, ki bu dünya mutluluğunun mutlaka yarısını temin eder. Ve üçüncü kat cennete bir hiç karşılığı, sadece kalpten bir dilek karşılığı Allah Teala ulaştırır. İşte Allah insanları bu kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu sevgiye layıksınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhlarını Allah'a ulaştıran kardeşlerimiz, zikir sayısını düşürmeyin. Düşürmeyin ki en az o seviyede kalabilirsiniz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu, ama cennetinde üçüncü katı sizin olsun. Allah Teala sizleri mutlu etmek için her şeyi vermiş. Bize bu görevi vermiş ki bu hakikatleri sizlere anlatalım da yüreklerinizi ferahlatalım. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi temin edelim. Cennetin üçüncü katını size garanti edelim. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetler onların ifadesiyle garanti ederim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, o kadar çok kalbimizde yeriniz var ki, hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek huzurlarınızdan sonsuz mutluluklar dilemek suretiyle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz. İşte bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde ve konumuz Allah'a kul olmak. Ve derhal aklınıza Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesi geliyor muhakkak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halektel insi ve cinni illa yabudun. Diyor ki Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde

her kavimde bulunan bütün Resullerin dinidir. Zaten başka bir dinde hiç olmamıştır. Şu kainatı Allah-u Teala kurdu kuralı, insana da verilen bir mahlukunu yarattı yaratalı, ikinci bir din hiç olmamıştır. Allah-u Teala ikinci bir din vücuda getirmemiştir. Sadece bir tek din olmuştur. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Öyleyse bu nasıl bir müessesedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe de merakla soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir mazhariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulluğunun en üst mertebesindeyken söylüyor bunu. Yani huzur namazının imamı olduğu zaman. Yani iradesini Allah'a teslim edip de Allah Teala onu aklını da teslim alıp tasarruf altına aldığı zaman işte diyor şimdi bana kul oldun. Bu kulluk kulluğun sonudur. Kulluk ubudiyettir. Ubudiyetin Allah'a tabi olmanın son noktası devrin imamlarına ait olan Allah'ın tasarrufuna girmektir. Sevgili kardeşlerim, bilirsiniz ki Allah'ın Resulleri vardır. Bu Resuller ikiye ayrılır. Bir, Nebi Resuller, yani Peygamber Resuller. İki, Veli Resuller, yani Evliya Resuller. Ama her ikisi de Resuldür. Allah Teala hiçbir devirde hiçbir kavmi resulsüz bırakmadığını söylüyor. Diyor ki külli kavmin min resul. Bütün kavimlerde resul vardır diyor Allah Teala. Her zaman parçasında bütün devirlerde bütün kavimlerde resul vardır diyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere resul gönderdik. Arda arda gönderdik. Birbirinin ardından gönderdik. Bugüne kadar hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimlerdeki insanların çoğu o resulü inkar ettiler diyor. Bütün resuller inkar edildi diyor. Hiç istisna olmamış sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç istisna olmamış. Bütün resuller mutlaka inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün dünyada, bütün ülke

Kabilelerde şu anda Resuller yaşıyor. Hepsi de kendi kavmi tarafından reddedilmiş, inkar edilmiş durumda. İşte kulluğun sonu, ubudiyet makamı, Allah'a iradenin de teslim edildiği noktadır. İradenin tesliminden sonraki aklın teslimi, Allah'ın tasarrufu altına giriş. Allah Teala böyle olanlar için diyor ki, onların seçim hakları yoktur. Bu yüzden sorumlulukları da yoktur. Hakkı hiyarın sahibi değillerdir. Davranış biçimlerini kendileri tayin etmek imkanına sahip değildirler diyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, o kendiliğinden hiçbir şey söylemez. Habibim diyor Allah Teala, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde ise diyor ki, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. O ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir tasarruf tecellisi ifade buyuruluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın kulluk müessesesi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde nerede başlar, nerede biter? Üçüncü basamakta başlar, 28. basamağın yedinci kademesinde sona erer. 7. ve son kademe. Öyleyse Allah-u Teala'ya kul olmak 7 safhalık bir bütünü ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, 3. basamak. Birkaç dakika içinde 7. basamak. 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak kulluğun 2. safhası. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırarak Allah'a teslim etmek suretiyle Allah'a kul etmek. 3. kulluk. Ama Allah'a ruhun kul olması. 21. basamakta Allah'a ruhun varışı, bu Allah'a kul olmanın kesin işareti. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a kul olması. 27. basamakta nefsin Allah'a kul olması. 28. basamağın 5. mertebesinde iradenin Allah'a kul olması. 28. basamağın 7. kademesinde aklın Allah'a kul olması. Öyleyse yedi safhada yedi tane kulluk.
her biri bir safayı içeriyor. Kimler Allah'ın kullu olmak şerefine eremezler? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar birinci ve ikinci basamakta kalanlardır. Ama her kim üçüncü basamağa adım attıysa, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilediyse, onlar Allah'a kul olma konusundaki ilk safhanın sahipleridir. Burada kulluğa adım atmak söz konusudur. Allah'ın kulu kimdir? Allah'ın kulu, Allah'ın kulluğuna kabul ettiği kişi, Allah'ın cennetine giren kişidir. Şeytanın kulları cehenneme, Allah'ın kulları cennete girer. Öyleyse ilk ayırım, kim Allah'ın kuludur? Allah'ın cennetine girecek olan herkes Allah'ın kuludur. Bu kulların genel ismi nedir? Ebrar. Kim birin sahibi ise onun gireceği yer cennettir. Mutaffifin suresinin 10. ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları yani hayat filmleri illiğindedir. Yedinci katın ilk alemi olan kader hücrelerindedir. Ama füccarın kader hücreleri diyor rakamlı kitapları sicindedir diyor. Cehennemin zulmani alemin yedinci alt katında. En alt katında birinci alem. Oradadır diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimdir Ebrar? Allah'ın cennetine girecek olan herkes. Kimdir Füccar? Cehenneme girecek olan herkes. Kimdir Ebrar? Allah'ın dostları. Allah'ın kulluğuna başlangıç itibariyle kabul edilenler. Kimdir Füccar? Allah'ın kulluğuna kabul edilenler. Şeytanın kulluğunda kalanlar. Allah'a verdiğimiz ahde dikkatle bakalım. Ne diyor Allah Teala? Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuz verdiği ahd konusunda diyor ki Yasin 61-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Öyleyse kimdir Allah'a kul olanlar? Sırat-ı mustakimin üzerinde olanlar. Cennetin ayrıcı sırat-ı mustakimin üzerinde olmak, ebrar olmak, hepsi aynı kademede başlar. Üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ebrardır. Birrin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık şeytanın kulu
olmaktan beridir. Yalnız Allah'ın kulu, onlar Allah'ın kulları, Allah'ın cennetine girerler. Şeytanın kullarınınsa gireceği yer cehennemdir. Öyleyse cennetle cehennemi ayıran kapı üçüncü basamağın remzidir. Bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O kişi mutlaka mümin hüviyetindedir. O kişi mutlaka birinci takvanın sahibi olmuştur. O kişi mutlaka birinci kulluğun da sahibi olmuştur. Bütün insanlar Allah'ın kulu olmayan amzettir. Ama hayata şeytanın kulluğuyla başlarlar. Şeytanın kulluğu ve Allah'ın kulluğunun ölçüsü nefsin afetlerine şeytanın nüfuz derecesine göre Kur'an-ı Kerim'de şekilleniyor. Çünkü Allah'a kul olmanın ölçüsünü verirken Allah Teala şeytana kul olmaktan iştinab etmek ve Allah'a kul olmak kullandığı hüviyet bu. Ölçü bu. Şeytana kul olmaktan iştinab edip Allah'a kul olmak. Öyleyse ne zaman bir insan şeytana kul olmaktan iştinab etmeye ve Allah'a kul olmaya başlar? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mümindir. Mümin olmak şerefine ermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi delaletten kurtulmuştur. Hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a kul olmanın birinci safhasına ulaşmıştır. Şeytanın kulu olmaktan öteye geçmiştir. Niçin? Allah'ın cennetine gireceği için. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan iştinab etmeye, kaçınmaya, kendini kurtarmaya başlamıştır. Ve madem ki şeytanın kullarının gireceği yer cehennemdir, Allah'ın kullarının gireceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi onca ayet gereğince mutlaka Allah'ın cennetine gireceğine göre şeytanın kul olmaktan da kurtulduğu kesindir. Allah Teala orada demin söylediğimiz Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şeytana kul olmayın, kul olmaktan kurtulun ve bana kul olun emrini verdiğine göre bu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başladığımız nokta önemli. Bu nokta şeytana kul olmanın hükmünden çıkmaya başladığımız noktadır. Bu ise kurtuluşun başlangıcıdır. İşaret kesinlikle Allah'a ulaşma dileğinden geliyor. Allah Teala cennette cehennemin ayrımını yapıyor. Yunus 7 ve 8.
اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَطْمَ اَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. اِلَٰيكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarına medenine bizi ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennemdir. Nitekim onların girecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun Allah'ın kulu standartlarında kabul edilmesi mümkün değil. Öyleyse o böyle bir dizaynın sahibi olan kişi şeytanın kuludur. İşte bir insan eğer cehenneme gidecekse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme gidecek. Öyleyse o kişi şeytana kuldur. O kişi dalalettedir. O kişi küfürdedir. Dalalette ve küfürde olan bir insan Allah'ın kulu hürriyetinde olamaz. O şeytana kuldur. Şeytanın üzerlerinde söz sahibi olmadığı ama tesir etmek için müsait yapının sahibi olanlar bu insanlar. Kalpleri karanlık olanlar. Burada muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, nefslerini hüsrana düşürmüş olanlar, hüsranda olanlar, onlar şeytanın kulları, şeytanla birlikte cehenneme gidecekler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir insanın cenneti hak ettiği nokta, Allah'a ulaşmayı dileyen nokta, dilediği nokta olması itibariyle o kişinin Allah'a kul olmaya başladığı nokta, kulluğun başlangıç noktası üçüncü basamaktır. Allah'a ulaşmayı dilememizdir. Dilek üzerine Allah Rahim Esması tecelliye başlar. Rahim Esması kimde tecelli etmişse o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değil. Rahim Esması'nın tecelli etmediği insanlar, onlar cehennemdedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah Rahim Esması ile tecelli eder. Bu kişi Allah'ın cennetine girecek olan kişidir. Bu kişi dalalette değildir. Bu kişi nefsini hüsrana düşürenlerin arasında da değildir. Cehenneme gidenlerin arasında yoktur. Bu kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden mutlaka fazladır. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Bunların hepsi Allah'a kulluğun başladığının birer işaretini taşır. Allah Teala kulluğun başladığı noktayı net olarak işaretlemiş. Sahabeden verdiği misalle Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ.
lehimil müşra febeşir ibadi. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Ve Allah'a inabe oldular, Allah'a yöneldiler. Yani şeytana kul olmaktan iştinab edildiği, kaçınıldığı nokta Allah-u Teala'nın orada söylediği Yasin Suresinin 61. ve 60. ve 61. ayet-i kerimesinde söylediği Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane, şeytana kul olmayın ifadesi şeytana kul olmayın bana kul olun ifadesi sırat-ı müstakimle başlıyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani kimler sırat-ı müstakime adım atmışlarsa onlar şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır. Onlar artık şeytanın kulu sayılmıyorlar. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab edenler. İşte bu insanlar kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab etmiş ve Allah'a yönelmişlerdir. Onları müjdele diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Febeşir ibadi. Onlar kullarım oldular. İlk kulluk. İlk kulluk şeytana kul olmaktan iştinab etmek, kaçınmak ve Allah'a kul olmak için Allah'a yönelmek. Yöneldiği anda Allah-u Teala işaretini ve kullarımı müjdele ediyor. Yani şeytana kul olmaktan iştiram ettikleri anda ilk kulluğun sahibi insanlar. Üçüncü basamak Allah'a yönelmenin başladığı, Allah'a ulaşmayı dilenen, Allah'a ulaşmanın dilendiği, istendiği nokta. Birinci kulluk. Sonra ne olur? Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alırız. Gözlerimizdeki hicab-ı mestur alınır. Birinci ihsan Allah-u Teala'nın rahim esması ve tecelli. İkinci ihsanı gözlerimizdeki hicab-ı mestur'un alınması. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakranın alınması. Üçüncüsü kalbimizdeki hikmetin alınması. Dördüncüsü yerine ihfat konulması. Beşincisi, tekrar ederim. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah'ın üzerimizdeki tecellileri rahim esmasıyla tecelli etmesi bir, gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alması iki, kulaklarımızdaki vakrayı alması üç, kalbimizdeki ekinneti alması dört, yerine ifat konması beş, kalbimize ulaşması altı, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi yedi, göğsümüzden kalbimize nur yolu açması 8, bizi huşuya ulaştırması 9 ve mürşidimizi göstermesi 10. On tane ihsanla mürşidimize ulaşıyoruz ve mürşidimize tabi oluyoruz. Tabiyet ikinci hidayettir.
tabiiyet noktasında gene aynı konu var. Allah'a kul olmak. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul ba'as ederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan içtinab ettirsinler de Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebepten hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Ne görüyoruz? Tabiiyet. 14. basamaktaki tabiiyet gene şeytana şeytandan içtinab etmenin ikinci kademesi. Şeytandan kaçınmak, Allah'a kul olmak. Şeytandan kul olsun, kaçınsınlar da Allah'a kul olsunlar diye. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala içtinab edenleri kullarım olarak vasıflandırıyor. Oradaki Allah'a yönelenlerin işaretini taşıyor. Allah'a bunlar henüz yönelmiş. Burada ise tabiiyetle beraber Allah'a yönelmek değil, Allah'a ulaşmanın başladığı yer. Orası ikinci kulluk. Açık bir şekilde Allah Teala demin söylediğimiz 36. ayet-i kerimeyle şeytana kul olmaktan içtinab etmeyi başka bir faktöre bağlamış. Resul'e Nahl 36, Resul'e tabiiyet, mürşide tabiiyet, gene şeytana kul olmaktan içtinab edip Allah'a kul olmak. Sonra Allah Teala ne yapıyor? 10 tane ihsan veriyor bize. O arkasından mürşidimize ulaştığımız zaman bu ayetin gereği olarak, Nahl 36'nın gereği olarak yeniden şeytana kul olmaktan ikinci defa içtinab ediyoruz. Bu daha üst seviyeye içtinab etmek ve artık nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmaya başlaması ve şeytanın hakimiyetinden kesin olarak kurtulmak üzere harekete geçişimiz. Çünkü şeytan yalnız nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Bu afetlerden kurtuldukça şeytanın hakimiyet alanı da adım adım azalacaktır. İşte böylece 14. basamakta ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğu nefsimizin tezkiyesine bağımlı olarak devam eder. %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaşmıştır.

İşte burada nefs tezkiyesi, 207 nefs tezkiyesinde ruhumuz birinci gök katında. İkinci defa 107 nur birikiminde ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki fazilet birikimlerinde, fazıl birikimlerinde ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor.

Allah Teala ela inne evliya Allahı la hafın aleyhim ve lahum yahsenun ellezine aminu ve kânu yettekun lehumül büşra tebeşir ibade ediyor. Onlar diyor Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olmuşlardır.

diyor Allah Teala. Ve onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Öyleyse ne zaman Allah'ın evliyası oluruz? Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman.

Öyleyse yeni bir Allah'ın kulluğu söz konusu, yeni bir müjde söz konusu. Ruhumuz Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğumuz zaman. Bir insanın evliya olabilmesi mutlaka ruhunun Allah'a ulaşmasını icap ettirir. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı ruhumuza meab olur. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişi Allah'ın katında bir hedefe varmıştır. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir.

fizik vücudunu, ruhunu Allah'a teslim etmiş ve ilk teslimini tamamlamıştır. Burası o kişinin üçüncü seviyedeki kulluğudur.

Allah'a vuslat ile kul olma müessesesi. Allah'ın evliyası, ruhunu Allah'a ulaştırmış olanların müessesesidir. Burada müjdelerden bahsediyor Allah Teala. Allah'a kul olmanın bir yeni safhası, fizik vücudun, ruhun Allah'a kul olması, 21. basamak Allah'a ulaşma, 22. basamak Allah'ın zatına ruhun yok olması ve kişinin Allah'a kul olması.

Daha sonra bu kişiye bir taht verecek Allah-u Teala. Daha sonra bu kişiyi zikrini günün yarısından öteye taşıracak ve zahit olmak hüviyetine ulaşacak. Daha sonra ise fizik vücudunu Allah'a teslim edecek ve yeni bir kulluğa ulaşacak.

Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın şeytana kul olmaktan iştinab eden ve Allah'a ulaşmayı dileyen kullarından bahsediyordu Allah-u Teala. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَهُ الْتَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a yönelerek Allah'a kul olan kişi ifade ediliyor. Daha sonra bu kişinin Allah'ın kulu olduğu ifade ediliyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Ve 18. ayet-i kerimede de onların hidayete erenler olduğu, yani bu kulların hidayete erenler olduğunu, yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğu da ifade ediliyor. Birinci kulluk, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemek ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde ise Allah'a ulaşanların kulluğu, hidayete erenlerin kulluğu.

Onlar diyor Allah Teala hidayete ermişlerdir, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Böylece üçüncü kulluk sonuçlanıyor. Zühd makamından sonra nefsin kalbinde %81 nur birikmesinin üzerine fizik vücudumuz da Allah'a kul olur. İşte fizik vücudumuzun Allah'a kul olması ifadesi baştan söylediğimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Bu ayetlerde Yasin 60 ve 61'de Allah Teala açık bir şekilde ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ne zaman bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o kişi fizik vücudunu da Allah'a kul etmiştir. İşte bu ayet Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri fizik vücudun Allah'a kulluğunu ifade ediyor. Ve şeytana kul olmaktan fizik vücudun kurtulduğunu ve Allah'a kul olduğunu Allah Teala ifade ediyor.

Burada Allah Teala'nın dizaynı açık, hidayete ermek açısından meseleye baktığımızda Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de gene fizik vücudun teslimi hidayete, bir kısmı hidayete erdiler ifadesiyle anlatılmış. Tabiiyetle beraber Allah'a kul olmak başlamış. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak başlamış. Hidayetle fizik vücut Allah'a kul olmuş, şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Ferise 25. basamakta fizik vücudun hidayete ermesi, yani Allah'a kul olması söz konusudur. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi 25. basamak. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibi oluruz. Bu daimi zikrin sahibi olma noktasında artık bizim için bir teslim söz konusudur. Göğün birinci, ikinci, üçüncü ve diğer katları gösterilerek yedinci gökyüzünün tamamı gösterildiğinde nefsimiz de Allah'a teslim olur. Bu teslimlerin üçüncüsüdür. Nefsimizi de Allah'a teslim etmişizdir. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim olmuş, teslim etmiş, muhlis kul var olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesi fizik vücudumuzun da Allah'a teslim olduğunu ifade ediyor. Fizik vücudumuzun, affedersin, değil, nefsimizin muhsin kılınarak, nefsimizin muhlis kılınarak, halis olarak nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olarak Allah'a kul olduğunu ifade buyuruyor. Buyuruyor Allah Teala. Bu nefsimizin Allah'a teslim olduğu noktadır.

Daha sonraki burada ve Enes suresinin 5. ayet-i kerimesinde 27. basamakta nefsimizi bütün afetlerden temizleyerek halis kıldığımız noktada nefsimizin muhlis olarak Allah'a kul olduğunu ifade ediyor Yüce Rabbimiz. Fizik vücudumuzun kulluğunun arkasından nefsimizin kulluğu. Fizik vücudumuzun kulluğu hem Yasin 60 ve 61'de ifade buyurulmuş, hem de Nisa 125'te o kişi ki vecini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Hanif kul olarak bunu gerçekleştirdiğini görüyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna baktığımız zaman fizik vücudunun teslimini gördük. Hem Yasin 60-61'de hem de bu Nisa 125'te fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu. Bu Allah'a verdiğimiz ahdin gerçekleşmesi. Nahl 36'da da gene şeytana kul olmaktan kurtulan ve Allah'a kul olan bir hidayet söz konusu.

Ve bakıyoruz ki Allah Teala Bakara Suresi'nin 136. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Diyor ki öyle bir takvaya takva sahibi ol ki bu bir hakkın takva olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Teslimi külliyle teslim olun. Sonra Allah'a sonra ölün diyor Allah Teala. Önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun. Sonra ölün. Bu teslimi külli de ruhunda ve içinde nefsinde iradenin de teslimi var. İradenin teslimi kişinin Allah-u Teala'ya iradeyi de teslim ederek bir yeni kulluğa ulaşmasını ifade ediyor. Öyleyse bir yeni kulluk son aşaması bütün insanlar için, normal insanlar için ama devrin imamı için bir başka kulluk daha var. Allah-u Teala'nın o söylediği standartlarda bir kulluk. Allah'ın elinde tecelli ettiği, Allah'ın kendisinde tecelli ettiği, kişinin sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebildiği bir kulluk müessesesi. Kendinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi olmadığı bir kulluk müessesesi. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin hadisinde geçen kulluk müessesesi, bu kulluğun bir tek kişide tamamlandığı yerdir. Burası tasarruf kulluğudur. Allah'a kul olmanın bir tek kişide tecelli eden en üst noktası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a kul olma müessesesinde bize ait olan aslında Allah'a ait olup da bizde tecelli eden her şeyimizin Allah'a teslimi söz konusu. Aklın tesliminin işaretleri kişinin seçim hakkının olmaması. Aklı da Allah kullanıp vücudu kumandalarıyla idare ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde birinci kulluktan yedinci kulluğa kadar süreç içerisinde altı kulluğun sahibi hepiniz olabilirsiniz. Böyle bir insan için, herkes için altıncı kulluk, irşada ulaşılan noktadaki kulluktur. Bütün sahabe irşada ulaşarak Allah'a kul olmuşlar. Altıncı kulluk. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedinci kulluk. Ama kulluk bir tek kişi için orada bitmez. Asıl yedinci kulluk odur. Tasarruf kulluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bir yeni konu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın indinde hepinizi selamlıyorum. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmasını Yüce Rabbimizden diliyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi bu iki saadeti de vererek Zülcenahin kılmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, bizim ülkemizde ve birçok İslam ülkesinde yaygın bir inanç var. Eğer diyor Allah'a inanıyorsanız ve ibadetlerinizi yapmasanız da Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki diğer emirlerini yerine getirmeseniz de bir tek Allah'a inanmanız cehennemde bir süre kaldıktan sonra cennete geçmeniz için yeterli diyor. Yani kişilerde bir rahatlık var. Ben Allah-u Teala'ya inanıyorum. Öldükten sonra cehennemde bir süre yanacağım. Ondan sonra cennete geçeceğim. İnşallah Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala böyle mi söylüyor? Bize bunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. İnsanlar mutlu olmayı istiyorlar. Mutlu olmayı istemeyen hiçbir insan yaşamıyor dünya üzerinde. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes saadet içinde bir ömür geçirmek istiyor. Herkes Allah'ın cennetine aslında girmeyi istiyor. Ama iblis insanların cennete girmesini istemiyor. Dünya üzerinde mutlu olmalarını da istemiyor. Kendisiyle beraber herkesin cehenneme gitmesini istiyor. Dünya hayatını yaşarken de bütün insanların mutsuz olmasını istiyor. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmesini istiyor. İnsanlar da öyle istiyor. Ama insanların çoğu mutsuz. Şeytan ve nefs işbirliği böyle bir neticeyi başarmış durumda. İnsanlık cehaletin ortaya koyduğu bir kaybolma içerisinde İslam'ı yaşayamıyor. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamıyor. Cennete ulaşmaları da mümkün değil. Dünya saadetine ulaşmaları da mümkün değil. Acaba nasıl gerçekleştirmiş İblis bu işi? İblisin bu istikamette son derece

cehennemde kaldıktan sonra insanların cennete ulaşacakları hikayesi aksi istikamette çalışmıyor. Yani cennete girenler de, kıyamet günü cennete girenler de oradan çıkıp bir süre sonra cehenneme girip cehennemde yenecekler diye bir ifade yok. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Sadece herkes bir süre cehennemde herkes kalacak. Ama Allah'a inananlar mümindir. Onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete girecekler deniyor. Öyleyse şeytanın tuzağına dikkatle bakın. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki onlar ki nefsin ıslahı ile meşgul olurlar. Islahı nefs yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah müminleri mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Gerçekten ifade bu. Öyleyse mümin olmanın gerçek kavramı ortadan kaldırılabilirse insanlar bu tuzağa düşecekler. Mümin olmanın gerçek kavramı ne? Mümin olabilmek için bir insanın kalbinde 7 tane şart oluşması lazım. Konumuz mümin olmayı öne alan bir konu değil. Bu akşamki konumuz cehenneme girdikten sonra oradan çıkmamanın asıl olduğunu söyleyebilmek. Ama bu hedefe ulaşabilmek için şeytanın tuzağının mahiyetini bütün boyutlarıyla göstermek mecburiyetindeyiz. Öyleyse mümin olmanın temel standartlarını da bu bölümde göstermek mecburiyetindeyiz. Bir insanın mümin olabilmesi için kalbinde 7 tane kalp şartının oluşması lazım. Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alacak. Yani idraki önleyen bir müessezeyi alacak. Bütün insanların kalplerinde var bu. Bir. İkincisi onun yerine ihbat adlı bir müessese kuracak. Bu Allah-u Teala'nın sünnetullahındaki sonsuz kompütür sisteminin faydalı olanı, idraki mümkün kılanı. Ondan sonra Allah-u Teala'nın sünnetullahı kişinin nefsinin kalbine ulaşıp o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek ve kişi kalbi Allah'a dönük bir insan olarak yaşamaya devam edecek. Dördüncü işlemi Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmak. Sonra beşinci işlem geliyor. Bu noktada itibaren zikir yapan bir kişinin nefsinin kalbinde mühür olmasına rağmen göğsünden kalbine yol açıldığı için bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katına rahmet ve fazl içinde 2 tane nur göğsüne gelir. Göğsünden de o yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalp mühürlü olduğu için kalp senin içeri giremez. Neden kalp mühürlü? Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde söylüyor ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren kalpleri mühürlü durumdadırlar. Ve bütün insanların da kimin kalbi mühürlüyse o kalbin içinde mutlaka küfür yazıyor. İşte bu mühürlü olan kalbe ulaşan Allah'ın nurları, rahmetle fazl oraya ulaşıyor ama kalbin içine giremiyorlar. Giremiyorlar ama rahmet sızabiliyor. Böyle bir sızıntı bize huşu sahibi yapıyor. Beşinci kalp şartı tamam oluyor. Sonra kişi hacet namazını kılıyor. Allah-u Teala verdiği sözü tutarak Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde verdiği sözü tutarak o kişi için bir olay gerçekleşiyor. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde verdiği sözü tutarak Allah-u Teala orada diyor ki Estaînü bis sabrı ve salatı inneha lekebîretün illâ alel hâşiîn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi yalnız Allah'tan istenen o yardımını isteyerek mürşidini talep et Allah'tan. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir.

diyor Allah Teala. Sabırla ve hacet namazıyla bunu istiyoruz. İşte istediğimiz zaman eğer huşuya ulaşmışsak Allah Teala derhal mürşidimizi gösteriyor. Huşuya ulaşmışız. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz. 5 tane kalp şartı tamamlanmıştı. 6.'sı ve 7.'si mürşide ulaşmadan tamamlanmaz. Öyleyse kalp şartlarının tamamlanması, kişinin mümin olabilmesi mutlaka mürşidine ulaştığı gün gerçekleşir. Kalbin mührünü Allah Teala açar. 6. kalp şartı. Kalbin içine imanı yazar. 7. ve en önemli kalp şartı. Neden en önemli? Çünkü iki nevi insan olacak kıyamet günü. Kalplerinde iman yazanlar 1, yazmayanlar 2. Kimin kalbinde iman yazar? Bu 7 tane kalp şartını gerçekleştirebilen kişilerle yazar. İşte onlar müminlerdir. Onların hepsi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kalbin içine imanı yazması son derece önemli bir olgu. Çünkü zıttını Allah Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde net olarak anlatıyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi diyor. Öyleyse insanların kalplerinin içine imanın yazılması veya kalplerinin içine imanın girmesi müessesesi ancak Allah'ın o kalbin içine imanı yazmasıyla gerçekleşir. Şimdi eğer bu husus böylesine açık bir standartta insanlar tarafından bilinseydi herkes aslında mümin olmadığını ve kendisini sadece mümin zannettiğini idrak ederdi. Ama İblis burada son derece kurnazca davranarak Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesini kullanıyor. Ne diyordu? Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız ızıklandıracaktır. Şeytan bütün insanları tuzağına düşürebilmek için Allah'a inanan herkesi müminler safına koyuyor. İnanmayanları da kafirler safına koyuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayet söylediğimiz zaman Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor ki o kafirlere cehennemle onları korkutsan da korkutmasan da birdir. Fark etmez. Onlar o kafirler kalpleri mühürlü olanlardır. Ve kalplerin içinde küfür yazanlardır. Onların kalplerinde kalp gözleri vardır. Görmezler. Kalp kulakları vardır. İşitmezler. Ve kalpleri mühürlüdür. Şimdi kimdir kafirler? Kalpleri mühürlü olanlar. Öyleyse kalpleri içinde bu insanların küfür yazıyor. İnsanların haberleri yok ki doğuşlarından itibaren herkesin kalbinde küfür yazar. Ve bir insan mürşidine ulaşmadıkça kalbindeki küfürü Allah-u Teala alıp kalbin içine imanı hiçbir şekilde yazmaz. Şimdi insanları Allah'a inanan herkes kafirdir. Allah'a inanan herkes mümindir. Ama inanmayanların hepsi de kafirdir tarzında bir inanca götürmüşse şeytan, bunu da başarmışsa o zaman insanlar için korkunç bir aldanma var. İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse mümin olmak demek zaten inanmak demek. Biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Mümin olduğumuza göre şimdi burada duruyorlar. Diyorlar ki mümin olduğumuza göre bu ayet-i kerime gereğince cennete girmemiz lazım. Ama biz namazlarımızı kılamıyoruz, oruç da tutamıyoruz, zikir de yapamıyoruz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyoruz. Ama madem ki Allah-u Teala'ya inanıyoruz, müminiz, öyleyse Allah Teala bizi bu ayet-i kerime gereğince mutlaka Allah'ın cennetine sokacak.
her ne kadar bu muhtevayı anlayamadıysak da neyi anlayamıyorlar? Mümin olmanın standartını. Allah-u Teala orada diyor ki ıslah-ı nefse başlayanlar, nefsi ıslah edici amele yapanlar, amel-i salihat yapanlar müminlerdir diyor 40. ayet-i kerime. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan nefsi ıslah edici amel yapamaz. Bir defa inanç şartlarına baktığımız zaman korkunç bir farklılıkla karşılaşırız Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü mümin olmanın 7 tane inanç şartı var. 1- Allah'a inanacaksınız. 2- Allah'ın kitaplarına inanacaksınız. 3- Meleklerine inanacaksınız. 4- Resullerine inanacaksınız. 5- Ba'su ba'del mevte inanacaksınız. Yani ölümden sonra tekrar kıyamet günü canlanmaya inanacaksınız. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanacaksınız. 7. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanacaksınız. Bu 7 tane inanç şartının sahibi değilsiniz. İnanç açısından bile mümin olamazsınız. Şeytan ne yapmış? 14 asırda insanları ikiye ayırmış. Allah'a inanmak veya inanmamak. Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Allah Teala diyor ki Allah bütün müminleri cennetine alacak. Şimdi sokaktan 100.000 kişiye tek tek sual soracak. Geçerken dursak bir kalabalık caddede birkaç gün içinde oradan geçen 100.000 kişiye sorsak Allah'a inanıyor musun? Göreceğiz ki bu 100.000 kişiden 90.000'den fazlası Allah'a inanıyor. O zaman cenneti girecek olanlar eğer inanç kavramı sadece Allah'a inanmak insanları mümin yapsaydı insanların %90'dan fazlası cennete girecekti. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kazanayanın öyle olmadığı kesinlik kazanıyor. Neden? Çünkü Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Dikkat edin, çoğu için yarattık dedikten sonra küfür kavramının temel standartlarını veriyor. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh etmezler. Onların kalplerinde gözler vardır, onunla görmezler. Onların kalplerinde kulaklar vardır, onunla işitmezler. Onlar, yani Allah Teala diyor ki, demek istiyor ki, onlar sağırdırlar, kördürler, dinsizdirler. Nitekim başka ayetlerinde bunu söylüyor aynı anlamda. İnsanların sağır, kör ve dilsiz olduklarını ama bu onların ağızlarındaki dilin konuşmaz olduğunu değil, kalp dillerinin konuşmadığını, kalp kulaklarının işitmediğini, kalp gözlerinin görmediğini anlatıyor. Baş gözleri kör olmaz diyor. Kalp gözleri kör olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın söylediği dizayna dikkatle bakın ki Allah'ın hakikatini öğrenin. Allah-u Teala'nın söylediği standartlarla iblisinkiler iblisin kurnazlığı sebebiyle sırf insanları cehenneme götürecek şekilde dizayn edilmiş. İblis ne yapmak istiyor? İnsanları cehenneme götürmek istiyor. Elinde ayetler var. Bu ayetlerden bir kısmını istediği istikamette ayetin gerçek anlamının devreye konulmasıyla veriyor. Bir kısmını da ayetlerin temel faktörlerini değiştirip insanları kavram kargaşasına götürerek kavramları kendi istediği biçime dönüştürerek veriyor. Böyle bir dizaynda insanların cennete gitmeleri sıfırlanıyor. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesini kullanıyor İblis. Allah müminleri cennetine alacak, hesapsız kandıracaktır. Ondan sonra mümin kavramının 3 ayrı safhasını hiç kullanmıyor. Birinci safhada söyledik 7 tane kalp şartı gerekiyordu. İkinci safhada söyledik bu kalp şartları nefsin kalbinde mutlaka oluşması lazım gelen 7 tane şart. İkincisi 7 tane inanç şartı. Üçüncüsü de 3 tane vasıf şartı.
nefs tezkiyesinin o kişinin nefsinin kalbinde başlamış olması birinci şart. Ruhun Allah'a doğru yola çıkmış olması ikinci şart. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamış olması üçüncü şart. Yedi tane kalp şartı, yedi tane inanç şartı, üç tane de vasıf şartı olmadan hiç kimse mümin olamaz. Şeytanın lügatına bakarsak eğer, diyor ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. İnsanların düştüğü tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ondan sonra şartlara bakınca onlar da şaşırıyorlar. Ya diyorlar tamam biz müminiz de Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmiyoruz. Getirmediğimiz halde nasıl biz cennete gireceğiz? O zaman diyorlar tamam. Önce Allah Teala bizi cehennemine atacak. Hafif tertip bizi leblebi gibi kavurduktan sonra oradan alıp hop cennetine atacak ve Allah'ın cennetinde sonsuza kadar kalacağız. İşte Allah Teala bu hususu, bu masalı katiyen kabul etmiyor. Bunun tam tersini söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Ve insanlar dinliyorlar. Öyleyse olay ne? Kıyamet günü Allah'ın mizanları kurulur. Yani hepimizin hayat filmi elimize verilen mizanlarla birlikte oynamaya başlar. Bu mizanları ait olduğu standartlarda yerine oturtursak neyle karşılaşırız? Hayat filmlerimiz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bütün insanların hayatının her saniyesi mutlaka üç boyutlu olmak kaydıyla hologram standartı içinde filme alınır. Bu filmin bir kısmı sağ tarafımızdaki kiramen katibi melekleri tarafından muhafaza edilir. Onlar sevaplarımızdır. Kazandığımız derecelerdir. Yeşil rakamlardır. Bir taraftan da kaybettiğimiz dereceler sol tarafımızdaki kiramen katibi melekleri tarafından bir arada muhafaza edilir. Ve hayatımızın ikiye ayrıldığını görürüz. Sevaplar, sevap olarak kazandığımız bütün derecelerin muhtevasına giren bütün fiillerimiz o fiilin başladığı noktadan bittiği noktaya kadar devamlı sağ tarafımızda muhafaza edilir. Rakamlar kümülatiftir. Sağ tarafta da sol tarafta. Ne demek kümülatif? Birbirine eklenerek geliyor. Yani kıyamet günü kiramen katibi meleklerinin sağ kanadıyla sol kanadı hayat filmlerimize baktıkları zaman son rakam ikisinde de bellidir. Hangisindeki rakam büyükse hayat filmimiz o tarafta toplanır. Yani karşı taraf, rakamı az olan taraf elindeki hayat filmini karşı tarafa teslim etmek mecburiyetinde. Öyleyse eğer sevaplarımız fazlaysa hayat filmimiz sağ tarafımızda tamamlanacak. Eğer günahlarımız fazlaysa hayat filmimiz sol tarafta tamamlanacak. Bize teslim tamamlandığı taraftan olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir kavram vardır. Kitapları sağdan verilenler, bunlar mutlaka Allah'ın cennetine gelecek ve orada ebediyen kalacaklardır. Kitapları soldan verilenler, onlar da mutlaka Allah'ın cennetine gelecek ve ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse insanlardan kitapları sağdan verilenlerle soldan verilenler birbirlerinden ayrı bir hüviyette. Ne zaman belli oluyor bu? Daha hayat filmimize bakar bakmaz kiramen katibi melekleri kıyamet günü iki taraftaki neticede bellidir. Aralarında hiçbir tartışma olmaz. Az olan taraf hemen ellerindeki hayat filmini karşı tarafa teslim eder. Ve filmin iki tarafta da ibret verici bir eksikliği vardır. Sol tarafta kazandığımız dereceler mevcut değildir. Sevaplarımız mevcut değildir. Sağ tarafta günahlarımız, kaybettiğimiz dereceler mevcut değildir. Bunlar bir yerde tamamlandığı zaman hemen kronolojik olarak zaman sıralamasına konulur. Otomatik işler bu müessese. Ve bir anda doğuşumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün devredeki bütün davranışlarımız rakamlı kitap olarak yani hayat filmi olarak oluşmuştur.
İşte bu oluşan kitaptan hangi tarafta takip etmişse kitabımız, o taraftan kitap bize teslim edilir. Sağdan teslim ediliyorsa sağ önden teslim edilir. Soldan teslim ediliyorsa sol arkadan teslim edilir. Ve hayat filmimiz bize teslim edildiği zaman bellidir. Nereye gideceğimiz. Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesi, aranızda diyor hiçbiriniz cehenneme uğramadan neticeye gidemezsiniz. Yani cennetlik de olsanız, cehennemlik de olsanız mutlaka cehenneme ilk gün gideceksiniz diyor. Muradı ne acaba Allah-u Teala'nın cehennemi cennete girecek olanlara da gösterip onların Allah'a şükretmesini, hallerinden çok memnun olmalarını sağlamak. Ve cehennemi gören bütün cennete girenler Allah-u Teala'ya çok hamd ederek, şükrederek aynı gün cehennemden ayrılıp cennete doğru yola çıkarlar. Hepsi de cennete ulaşıp cennetin içine girerler. Kimler? Cennete girecek olanlar. Yani kıyametin ilk gününde bu mu oluyor? Evet. Meryem suresinin 71. ayeti gelmesi böyle söylüyor. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Cehenneme uğramayacak ifadesini kullanmış. Uğramak nedir? Tekrar ayrılmak üzere bir yere gitmek. İşte geçiyordum, uğradım deriz. Çarşıya gidiyordum, buraya da uğradım. Çarşıya giderken Ahmet'e uğradım. Ahmet'e uğradım, Ahmet'te kalmaya gitmedim. Ahmet'e bir şeyler söyleyip oradan ayrılacağım ve çarşıya gideceğim manası var. İşte Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aranızdan cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Ama ondan sonra tam 34 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de hepsi aynı şeyi söylüyor. Cehenneme kıyamet günü, cehenneme gidip cehennemde kalacak olanlar cehenneme girerler ve ebediyen orada kalırlar. Cennete girecek olanlar kıyamet günü cennete girdiklerinden sonra bir daha cennetten çıkmazlar. Ebediyen orada kalırlar. Yani cehennemde kalanlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Hiçbir zaman oradan çıkıp da cennete ulaşmazlar. Cennette kalacak olanlar da kıyamet günü cennete girecek ve ebediyen orada kalacaklardır. Bu ifadeler net olarak anlatılmış mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette anlatılmış. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala meal olarak buyuruyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar Allah'ın cennetine girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları ağır gelirse onlar cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse Müminin 102'de ve 103'te ayrım en güzel standartlarda, en net boyutta veriliyor. Cehenneme giren cehennemde kalır ebediyen. Oradan çıkıp cennete girmesi mümkün değildir. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Oradan çıkıp cennete girmesi mümkün değildir. İşte olay bu minvalizle devam ediyor. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş ve bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği tam 34 ayette bu. Hiçbir ayette de Allah-u Teala demiyor ki biz insanları önce cehenneme koyarız, sonra orada bir süre tuttuktan sonra onları oradan alırız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bu muhtevasına dikkatle bakın ki
Allah'ın söylediği 34 tane ayet-i kerimede budur. Cehenneme giren sonsuza kadar cehennemde kalacaktır. Cennetli olanlar da ebediyen cennetli olacaklardır. Allah Teala bir ayet-i kerimede diyor ki Allah insanları cehenneme koyar. Cehennemin gökleri çatladığı ana kadar Allah göğün cehennemin göğünün çatlamasını dilediği an hariç o ana kadar insanlar hep cehennemde kalırlar. Sonra bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah insanları cennetine koyar ve Allah'ın göğün cennetin göğünün çatlaması anı hariç o ana kadar bütün insanlar cennete girmiş olan bütün insanlar Allah'ın cennetinde kalırlar. Şimdi burada hakikate dikkat edin. Allah Teala bu iki ayet-i kerimede Allah'ın dilediği şey hariç. Yani Allah Teala cehennemin göklerini çatlattığı zaman yani cehennemi yok ettiği zaman aynı zamanda aynı kanun cennet için de geçerlidir. Yani Allah Teala kainatı cennet ve cehennem hariç, indi ilahi hariç, bütün kainatı yok ettiği zaman kıyamet kopmuştur. Kıyamet kopmakla birlikte bütün kainat Allah'ın yarattığı bütün sistemler yok olmuştur. Ne kalmıştır? İndi ilahi, cennet ve cehennem. Şimdi insanlar zannediyorlar ki cennet de sonsuzdur, cehennem de sonsuzdur. Yani ikisinde sonu yoktur. Oysa ki bize göre sonsuz. Yani biz insanlara cennet ve cehennem hayatı Allah-u Teala'nın ihsan ettiği o kadar uzun bir süre ki ikisi de aynı süre devam ederler. Dikkat edin sözüme. Bu uzun süre bizim aklımızın alabileceği bir uzunluk değil. Diyelim ki 99 sıfırlı bir rakam düşünün. Bunu hayal edemezsiniz. 99 sıfırlı bir rakam ne kadar büyük bir rakamdır? Bunu hayal etmek de mümkün değil. Yani bir insan için sonsuzluk kavramı bu standartın içindedir. Ama Allah'a göre o bir sonsuz değildir. Allah'ın mutlak sonsuzluğu içinde o rakam 99 sıfırlı olsun, 199 sıfırlı olsun, 1099 sıfırlı olsun netice değişmez. Gene sonludur. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey o iki ayet-i kerimede ard arda Allah-u Teala söylüyor. Her ikisinde de göklerin çatlaması söz konusu. Yani Allah-u Teala birinci ayet-i kerimede cehennemin gökleri çatladığı zaman diyor. İkincisinde de cennetin gökleri çatladığı zaman diyor. Şimdi ikisi birden olacağına göre ikisi birden çatlayacağına, ikisi birden yok olacağına göre ne cehennemdekiler cennete gidebilirler? Ne de cennettekiler cehenneme gidebilirler. Ayetlerde Allah-u Teala'nın söylediği şey son derece kesin. Net ve kesin olarak diyor ki onların göklerinin çatlamasını Allah'ın dilemesi hali, o şeyi dilemesi hali hariç insanlar ebediyen orada kalacaklardır. Demek ki olgu var burada. Bir, cehennemin göklerinin çatlaması. İki, cennetin göklerinin çatlaması. Şimdi orada Allah-u Teala dilemek fiiliyle birlikte men kelimesini kullanmıyor. Dilediği kişi dilediği zaman oradan çıkar da Allah'ın cennetine girer demiyor. Allah'ın dilediği şey hariç diyor. Ayrıca bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala hiçbir zaman dilediğini Allah cehennemden çıkarır, cennetini alır demiyor. Bunu demediği gibi bir sonraki ayet-i kerimede de
Dilediğini cennetten çıkarır, cehenneme alır demiyor Allah-u Teala. Ve insanlar o 34 tane ayet-i kerimenin içinde bu ikisi de var. Cehennem ayet-i kerimelerin hiçbirisinde Allah cehenneminden insanları çıkarır da cennetini alır diye bir ifadeye rastlamaları mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in bütün cennet ve cehennem ayet-i kerimelerinde söylediğimiz standartlarda bir sonuç var. Öyleyse Allah-u Teala her ayet-i kerimesinde diyor ki onlar cehenneme girerler, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Veya onlar cennete girerler, ebediyen cennete kalacaklardır. Dikkat edin, insanları yanıltan bir başka husus var. Hardal tanesi kadar kişi günah işlese ona bunun cezası çektirilir. Hardal tanesi kadar kişi sevap işlese ona bunun mükafatı verilir. Bu iki ayet-i kerime de ard arda geliyor. Ve insanlar işte tamam diyorlar bak. Demek ki biz günah işlersek Allah-u Teala bizi cehennemine atacak, tamam. Ama sevaplarımız da bir kere biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminleri Allah-u Teala cennetine alacağına göre bizi mutlaka cehennemde bir süre kavurduktan sonra cennetine alacak. Oysa ki Allah-u Teala insanlara o bedelin ödedilmesini, onların azaplanmasını kabir azabı olarak anlatıyor. Ve dünyada çekilen azap olarak anlatıyor. Çünkü biz insanlar ne zaman bir başkasına zulmetsek arkasından o huzursuzluğu kendi içimizde yaşarız. Zulmeden biziz, karşımızdakine bir huzursuzluk vermişiz. Arkasından mutlaka o huzursuzluğu kendimiz yaşarız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu huzursuzluğu biz yaşadıktan sonra ruhumuz nefsimize ikinci defa bir huzursuzluk verir, nefsimizi azap eder. Ne oldu? Başkasına huzursuzluk verdik davranışımızla, ona zulmettik. Hemen arkasından duyduk aynı huzursuzluğu, biz de duyduk. Ona huzursuzluk verdiğimiz için o huzursuzluğu Allah bize yaşattı. Yetmez. Arkadan ruh nefse azap edecek, bir defa daha yaşayacağız aynı huzursuzluğu. Yeter mi? Hayır. Gene yetmez. Kabire girdiğimiz zaman Münkir ve Nekir adlı iki tane melek bizim hayat filmimizde yaptığımız bütün rakamları, oradaki düşüncelerimizi de filme çektikleri için o olayı vücuda getirmekten muradımızın ne olduğu kesin şekilde ortada. Ve her azap çekmemiz lazım gelen yerde, çekmemiz lazım gelen azabın manevi değerleri mizanda ne kadar görünüyorsa o kadar bir azap bize mutlaka kabre girdiğimiz zaman tatbik edilir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki ölüm insanın birinci kıyametidir. Neden? Çünkü kıyametten sonra insanlar cehenneme atılacak veya cennete atılacak. Cehenneme atılanlar için sonsuza kadar azap var. İşte ölümde de azap var. Adına kabir azabı deniyor. Şimdi buradaki olaya dikkat edin. Ölümle cehennemin, ölümle kıyametin kesin bir farklılığı var. Kıyamette Allah-u Teala diyor ki herkesin kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler karşılaştırılır diyor. Mizanlar kurulur. Kişinin kazandığı dereceler bellidir. Kaybettiği dereceler de bellidir. Yani kiramen katibi meleklerinin sağ tarafındaki filmlerle sol tarafındaki filmleri birbirinden mutlaka farklı değerler taşırlar. Eşit olması halinde son derece ender bir olay. Kimdir kaç trilyonda bir? Böyle bir kişinin de var olduğunu düşünün. O zaman Allah Teala mutlaka onun lehine hükmediyor. Ve mutlaka o kişi Allah'ın cennetine giriyor. Ama derece farklı bir tek olsun, bilmem kaç trilyon derecede, bir tek derece pozitif farkı olsun, kişi gene Allah'ın cennetine girer koyduğu kanunlar gereği. Öyleyse bir insanın Allah'ın cennetine girmesi veya cehennemine girmesi onun kazandığı ve kaybettiği dereceler arasındaki farklılığa bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa müminin 102'de 103'te Allah Teala'nın söylediği gibi o kişi mutlaka cehenneme girer, ebediyen cehennemde kalır. Tam tersi bir işlem söz konusuysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa
O zaman da o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer ve sonsuza kadar cennette kalır. İnsanların elinde iki tane ayet-i kerime var. Dikkat edin. 34 ayet-i kerimenin arasında sadece bu iki tanesini söyleyip İblis bütün insanların tersine inandırmış. Ne onlar? İşte bir tanesi demin dediğimiz cehennemin ve cennetin göklerinin çatlaması olayı. Allah-u Teala diyor, cennetin gökleri çatlaması konusunda Allah'ın dilediği şey tahakkuk ettiği zaman cennetin gökleri çatlar. Yani insanların da cennet gibi enerjiye dönüşmesi söz konusu. Burada onların düşünemediği konu ne? İki olayın aynı anda cereyan etmesi. Cennetin göklerinin çatladığı an cehennemin de gökleri çatlıyor. Dikkat edin, kıyamette cennet ve cehennem aynen durmakta. Ve görevlerine daha yeni başlıyorlar. Çünkü bütün insanlar ve bütün cinler cehenneme ve cennete kıyamet günü girerler. İşte dizayn bütün boyutlarıyla böyle olduğu halde insanlar hardal tanesi kadar günah işlese ona ödetilir. Hardal tanesi kadar sevap işlese ona mükafatı verilir ayetinin manasını bu tarzda alıyorlar. Öyleyse insanlar hardal tanesi kadar günah işleseler mutlaka cehenneme konulacaklar. Hardal tanesi kadar sevap işleseler mutlaka Allah'ın cennetine girecekler deniyor. Oysa ki insanlar için söz konusu olan şey onun mükafatının dünyada olması. Bu ayet-i kerime hardal tanesi kadar ifadesi günahları içinde kişinin sevapları içinde sadece dünya hayatında geçerlidir. Öyleyse demin neyi gördük? Hardal tanesi kadar günahı olan bir insanın o günahlarının bedelini 3 defa ödediğini gördük. Daha olayı vücuda getirir getirmez kişi manevi azabı yaşıyor. 1. Arkasından ruh nefsi azap ediyor. 1 defa daha yaşıyor. 2. Kabire girdiği zaman 3. defa yaşıyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer bu kişi cehenneme gidecekse cehennemde sonsuza kadar bu azabı yaşamakta devam edecek. Peki tersini düşünelim. Kişinin sevapları ne zaman kişi bir hayır işlerse arkasından iş dünyasında muhteşem bir huzur yaşar. 1. Arkadan ruhu nefsine inşirah verir, ferahlık verir. 1 defa daha o huzuru ve mutluluğu yaşar kişi. Sonra ne olur? Allah'ın cennetine girerse orada da sonsuza kadar yaşar. Ama dikkat edin, eğer bir insan sevapları olmasına rağmen cehenneme girdiyse o sevapların ona cennete ödetilmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Tıpkı bunun gibi bir insan cennete girmeyi hak ettikten sonra Allah'ın cennetine girmişse onun günahlarını cehennemde ödemesi o da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse insanlara günahlarının ve sevaplarının bedellerinin manevi azap olarak ödenmesi kabirde son bulur. İşte dizayn böyle bir dizayn. Kur'an-ı Kerim kesin şekilde hükmünü koymuş. İnsanların kıyamet günü mizanları harekete geçiyor. Onlara Allah Teala diyor ki o gün sizin ağzınızı mühürleyeceğiz. Uzuvlarınız yaptıklarını söyleyecekler. Yani gösterecekler. Biz size o gün bütün yaptıklarınızı göstereceğiz diyor Allah Teala. Ağzımızın mühürlü olduğu bir noktada uzuvlarımızı nasıl gösterecekler? Hayat filmimizi gösterecekler. Neler yaptıysak hayat filmimiz bizim mutlaka bütün günahlarımızı, bütün sevaplarımızı insanlar bizi görse de görmese de mutlaka düşüncelerimizle birlikte filme almışlardır. İşte bu hayat filmimiz zaten görüntüye değil de asla da yol olarak nasıl neticelendirilebilir?
Düşüncelerimiz de filme alındığı için. Düşüncelerimiz biz o fiili işliyormuşuz gibi düşünce platformunda şekillenir. Fiilimiz de bellidir. Fiilimizle düşündüğümüz fiil arasındaki farklılıklar bir anda kendini gösterir. O zaman insanların mürahi oldukları ortaya çıkar. Gerçekte Allah-u Teala'nın istediği istikameti bir talebin sahibi olmadıkları halde böyle bir görüntü verdikleri zaman derecat kazanmaları mümkün değil. Öyleyse insanların davranış biçimlerinin sonuna bakın. İnsanların cehennemdeki hallerini anlatıyor Allah-u Teala. Onları diyor, öyle insanlar olacaktır ki orada diyor, biz onların derilerini, etlerini yok ederiz diyor. Yani asitle yok etme olayı. Ve onlar yüzlerce defa, binlerce defa ölmeyi dilerler diyor bir acıyı tekrar çekmemek için. Ama ölemezler diyor. Tekrar et giydiririz diyor. Tekrar aynı azabı yaşatırız. Sonsuza kadar diyor bu azap devam eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların yaşamaları korkunç bir şey. Buna rağmen insanlar bundan hiç ders almışa benzemiyorlar. Zulüm bütün şiddetiyle şu anda dünyada devam etmekte. Öyleyse Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu kanunları ait olduğu standartlarda tek tek otursun. 34 tane ayet-i kerime onlar cehenneme sürülürler. Dikkat edin, cehenneme girenler için de Allah-u Teala hep aynı şeyi söylüyor. Onlar yüz üstü sürülerek cehenneme girerler diyor. Yani burunları yere sürtülmek suretiyle cehenneme girerler. Cehennemden çıkmanın ve Allah'ın cennetine girmenin en alt standardı o kişinin kulaklarındaki vakayı Allah'ın alması, kalbindeki ekinetin Allah'a Teala tarafından alınmasıdır. Öyleyse nasıl bir işlem bu? Kim aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların kulaklarındaki bakrayı alıyor, kalbindeki ekinleti alıyor. Kim amini olamadan ölürse, onlar kulaklarında bakrayla, kalbindeki ekinletle kalıyorlar. Bir insanın kulağında vakra olması ne demek? Onun irşat makamının, irşada müteallik olan sözlerini işitmesinin mümkün olmadığını ifade eden bir ibare. Bu insanların kulakları duyuyor. Ama vakra, kulakların duyduğu şeyin zihne ulaştığında zihnin yani aklın irşada müteallik olan hususları idrak etmesine, anlamasına mani oluyor. Manaya varmasına mani oluyor. Kişi irşada müteallik hususların manasına varamıyor. Sonra tersi de geçerli. Daha ötesi de geçerli. Kişinin kalbinde ekinlet var. Ne yapması lazım kişinin idrak etmek için? Zihnine mana olarak ulaşan şeyi kalbine indirmesi lazım. Ve kalbinde kendisine mal etmesi lazım. İdrak etmek demek bir insanın bir düşünceyi, bir fikri, bir ideyi kendisine mal etmesi demek. Bunu nereden anlayacağız? Ne zaman bir insan o kendisine mal ettiği şeyin aleyhine, tersine bir şeyler söylerse, kişi derhal harekete geçip o kişinin söylediğinin doğru olmadığını ona ispatı çalışır. İşte bu. O kişinin bunu müdafaa etmek gereğini duyduğu andır. Ne zaman bu gereği duyarız? Ne zaman o fikri benimsemişsek, kendimize mal etmişsek, idrak etmişiz demektir. İdraki sağlayan müessesenin adı ihbar. İdraki, irşada müteallik konulardaki idraki önleyen müessesenin adı ise ekinde. Böyle bir şeyin varlığı ve yokluğu arasındaki fark, Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde dizayn edilmiş. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü cehenneme
girecek olanlar cehennemin kapısında sıralanırlar. Kapılar açılır. Burunları sürtünerek cehenneme girerler. Ne demek bu burunları sürtünerek? Cehennemin kapısının normal bir kapı olduğunu düşünün. Böyle bir kapı yukarıdan aşağı doğru açılıp kapanıyor. Yukarıdan aşağı inen kapı yerde 30 santimlik bir aralık bırakıyor. Geri kalan kısım tamamen yukarıya kadar kapalı. Buradan içeri nasıl girersiniz? Başka bir alternatif yok. Yüzünüz mutlaka yere değecek. İşte Allah Teala bunu anlatıyor. Kimin kulaklarında vaka varsa, kimin kalbinde kinnet varsa, cehennemin kapısındaki Allah'ın sünnetullahının kompütür sistemleri o insanlar için geçit hakkı vermezler. Dikkat edin, o kapılar orada durduğu halde cennete girecek olanlar kulaklarında vakra olmadığı için, kalplerinde kinnet olmadığı için o kapıdan uçarak içeri girenler. Aslında kapı kulaklarında vakra olanların kapalı. Onlar içeri giremiyorlar. Bu ikinci kattaki bir olaya benziyor. İkinci katta suvarılma işlemleri yapılıyor. Şeffaf havuzlar söz konusu. Yerden 2 metre 20 santim yükseklikte yaklaşık. İçeride bir sıvıyla dolu. Ama bu havuzların üzerinde bir platform var. Şimdi konunun enteresan tarafı, bu havuzların içinde suvarılacak olanlar o cam platformun varlığına rağmen uçarak geçerler. O cam gibi olan nesnelerin içinden geçerek sıvının içine girerler. Hepsi de ayaktadır. Başlarının üzerinde 25-30 santim, bazen 40 santim kesim o sıvıyla doludur. Ama o platformun içine onun var olmasına rağmen girmişlerdir. Halbuki aynı platform üzerinde sağ kanat birisi secdeye giriyor, sol kanat birisi secdeye giriyor, hanım sultan secdeye giriyor, platform var. İşte tıpkı böyle cehennemin kapıları da çift vazife yaparlar. Kişilerin dizaynına göre. Bu üç kişi, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan, bu konudaki istihaleleri tamamladıkları için artık platform onlar için geçit vermez. Onlar platformun üzerinde secde ederler. Ama suvarılmaya muhtaç olanlar o platformun dizaynı sebebiyle platformun içinden geçerek havuzların içine girerler. İşte cehennemin kapıları da tıpkı bu dizayn üzerine yapılmıştır. Bugün dünya üzerinde de bu tarzda kapılar var. Mesela Amerika'da hava meydanlarına gittiğiniz zaman eğer oradaki parayı verip de bileti alıp kapı şeyden içeri atmazsanız eğer, çıkış kapısındaki delikten içeri atmazsanız eğer arabanızla oradan dışarı çıkamazsınız. Ama orada çalışan bir araba oraya geldiği zaman hiç delikten para atmadığı halde, bilet atmadığı halde kapılar otomatik olarak açılıyor. Orada çalışanların arabaları çıkıyor dışarıya. Ama sizin arabanız çıkamıyor. Dünyada da böyle bir tatbikat var. Ve cehennemin tatbikatı o tarzdaki kimin kulaklarında vakıa varsa onlar için kapı 30 santim aralık verir aşağıdan. Yukarısı tamamen kapalıdır. Diyelim ki Meryem Suresi'nin 71. ayet-i kerimesine göre herkes cehenneme girdi. Herkes kim? Cennete girecek olanlar da o anda cehennemde. Cehennemde kalacak olanlar da o anda cehennemde. Herkesin girişi tamamlandıktan sonra kapı 30 santim aralık değildir. Tamamen kapanmıştır. Kime? İki tane işaret var burada. Kulaklarında vakıa olan, kalbinde de ekinnet taşıyan bütün insanlar için cehennemin kapıları kapalıdır. Onlar kıyamet günü cehennemden çıkmak istedikleri takdirde çıkmaları mümkün değildir. Çünkü cehennem kapıları onlara açılmaz. İşte onlara o gün en çok üzecek olan olay odur ki cennete girecek olanlar cehennemin bütün katlarını gezdikten sonra Allah-u Teala'ya sonsuz hamdler, semalar, senalar ederek sonsuz şükrederek cehennemin kulaklarına vakra olanlara göre kapalı olan kapılarından uçarak sanki o kapılar hiç yokmuş gibi bütün cennete girecek olanlar çıkarlar. Kalplerinde ekinnet olanlar ve kulaklarında vakra olanlar onlar gibi çıkmak isterler. Ama görmedikleri kapılar onlara
açılmaz. Oraya geldikleri zaman sanki karşılarında aşılmaz bir cam duvar var ve hiçbirisinin oradan dışarı çıkması, hiçbir yerden, cehennemin hiçbir noktasından dışarı çıkması mümkün değildir. Bütün cehennemin sınırları bu tarzda bir sistemle donatılmıştır. Kulaklarında baklava olan, kalbinde kinnet olan hiç kimse cehennemin dışına çıkamaz. Ebediyen cehennemde kalırlar. İşte Allah Teala bütün cehenneme girenler için aynı şeyi söylüyor. Onlar kıyamet günü cehenneme alınırlar. Ebediyen cehennemde kalırlar diyor. İşte Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetleri. Bakınız ne diyor Allah Teala? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalü zelâlen bayidâ. Onlar ki mutlaki küfürdedirler ve onlar zalimdirler. Onlar mutlaki küfürdedirler ve insanları Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ondan sonra devam ediyor Allah Teala. İnnellezîne keferû وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَعْفِلَ لَهُمْ. Onlar hem küfürdedirler, kafirdirler, hem de zalimdirler. Neden? Başka insanları Allah'ın yolundan saptırdıkları için. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Sonra وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَرِيكَ. Allah onları tarik-ı müstakime, sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hiçbir zaman ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme halidine fiha ebeda. Ne diyor Allah Teala? Allah onları asla tariki müstakime, sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Hiç alternatif yok. Kim cehenneme girerse o insanlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Dikkat edin, burada irşat yoluyla gay yolunun bütün işaretleri veriliyor. İrşat yoluna ulaşan kişi mürşidine ulaştığı gün kalbine iman yazılır. O kişi mutlaka kalbine iman yazılı olduğu için, artık mümin olduğu için mutlaka cennete girecektir. Cehennemden mutlaka çıkacaktır. Neden? Kulaklarındaki vaka alınmıştır. Kalbindeki ikinet de alınmıştır. Cehennemin kapısı kulağında vakra olana, kalbinde ikinet olana kapalı. Ama ya yoksa, o zaman kapı kapalı olduğu halde kapının içinden uçarak cenneti girecek olanlar çıkıp Allah'ın cennetine ulaşacak vardır. Öyleyse o dizayn içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Hedef açık ve kesin. Kulaklarınızdaki vaka var, kalbinizdeki ikinet var, cehennemden çıkamazsınız. Girersiniz cehenneme, Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesine göre, ama çıkamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın insanları hepsini bir defa cehenneme uğrattıktan sonra oradan sadece cennete gidecek olanları alması bu dizayn içinde gerçekleşir. Bir kişinin cennete girmesinin belirlendiği mürşidine ulaşma anında bu Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerindeki bütün gerçekler tahakkuk eder. O insanların kalplerindeki ekinnet alınır, onlara ihbat konulur. O insanların kulaklarındaki bakra alınır Allah-u Teala tarafından. İrşat makamıyla aralarında bunların hicabı mestura alınır. Ve bu insanlar Allah-u Teala'nın indinde en güzele ulaşmak için yeterli şartların sahibi olurlar. Allah'ın cennetine girmek için hazırlanırlar. Nitekim cehenneme girdikten sonra hepsinin cehennemden çıkması söz konusudur. Allah'ın cennetine girmesi söz konusudur. Ama işaretlere bakın. Ne zaman mürşide ulaşırsanız bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Furkan 69-70'e göre. Burada ne diyor Allah-u Teala Nisa suresinin 167-169. ayet-i kerimelerinde? Allah onların günahlarını sevaba çevirmez. Aynı gün sırat-ı müstakime ulaşırsınız. Ama onları Allah sırat-ı müstakime ulaştırmaz diyor. Neden? Çünkü mürşitlere ulaşmamışlardır. Kulaklarına vakıa durmaktadır.
Onlar ancak cehennem yoluna getirirler ve cehenneme ulaşırlar. Orada da ebediyen kalmaya mecburdurlar, mahkumdurlar. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde kıyamet günü hesaba çekileceklerdir. Bu hesapta günahları fazla olanlar cehenneme girecek, oradan asla bir daha çıkmayacaklardır. Cehennemin ve cennetin gökleri yok olana kadar. Cennete girenler de orada kalacaklar. Ebediyen cennetten çıkmayacaklardır. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Öyleyse her cennette cehennem sonsuz değildir. Allah'a göre sonsuz değildir. Bize göre o kadar bir uzun zaman parçasıdır ki bu, onu sonsuz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey, insanların kıyamet günü hesaba çekilip sevaplarının fazla olanlarının mutlaka Allah'ın cennetine gireceği, sonsuza kadar orada kalacağı, günahlarının fazla olanları ise ebediyen cehennemde kalacak, oradan asla çıkmayacak. İşte Kur'an hakikati bu. Şeytansa insanları, ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim, mutlaka cehennemde bir süre kaldıktan sonra Allah beni cennetine alacak teranesiyle insanları uyutup onların Allah ile olan ilişkilerinde görevlerini yapmasına İblis bu standartlarda mani oluyor. Hepinizin Allah'ın cennetine ulaşmanızı, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine sahip olmanızı ve cenayet olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: analojim.
1: Eşiniz de sevgili kardeşlerim aralarınızda, hepiniz için söylüyorum, anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirsiniz, onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
2: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül günle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle Fazl ismindeki iki tane nur gelir.

0: Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izi ve ma'yı yaşadı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir İslam nedir, tasavvuf nedir konulu sohbetin bir başka bölümünde inşallah yine bir aradayız. Bu seferki konumuz Kur'an kavramlarından takva. Takva müessesesi Kur'an'ın iskeletidir, temelidir. Her şey takva üzerine Allah-u Teala tarafından oturtulmuş. Takva sakınmak, çekinmek, korkmak anlamlarını içerir. Lügat manası budur. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala iki ilimden bahseder, bir faydasız ilim. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de der ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İki, Kur'an ilmi. Biz size Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Kur'an'ın temeli olan hidayetin üzerindeki iskelet takvadır. Hidayet Kur'an'ın temelidir. Bu Kur'an'ın temelinin üzerinde omurgası yer alır, iskeleti yer alır. Bu hidayetle aynı paralelde uzanan takva müessesesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki onlar Kur'an'ı bilmezler, kitabı bilmezler, illa emaniye, sadece zanlarına tabi olurlar, emaniye bilgilerin sahibidirler. İşte zamanımızda ilim bir emaniyeler yığını halini almış. Allah Teala faydasız ilmi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Buyuruyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini, kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakmıştır. Yani onlar ilmin sahibi olduklarını zannediyorlar ama dalaletteler diyor Allah Teala. Faydasız ilmin sahipleri diyor. Ve o faydasız ilim sahiplerinin

kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. İşitme hastalarının, sem'i hastalarının mühürlü olduğunu söylüyor. Gözlerinin görme hastalarının, basar hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde olduğunu söylüyor. Neticede onların idrak edemediklerini görüyoruz. Kim bu insanlar? Faydasız ilmin sahipleri. İşte emaniye sahiplerine bakarsanız, Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim tercümesi satılmaktadır. Ayrı ayrı alimlerin yazdığı. Ve 23'ünde de nerede takva kelimesi geçmişse onlar korkmak ve sakınmak olarak bunu değerlendirmişler. Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak, işte o takvadır. Böyle demişler, çünkü lügatlar bu manayı veriyor takva kelimesine. Gerçekten de temel manası çekinmek, sakınmak, korkmaktır. Allah'tan korkmanın adı takvadır. Lügat manası böyle. Kur'an-ı Kerim'de kavramlar 28 basamak üzerinde ayrı yerlere sahiptir. Ve takva kavramı da 7 tane safha içerir. Aminular takvası, müminler takvası, evaplar takvası 3, muhsinler takvası 4, muhlisler takvası 5, irşat takvası 6, hakkül yakin takvası 7. Ve sevgili kardeşlerim, bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamak üzerine oturur. 28 basamaklık bir omurga üzerinde Kur'an-ı Kerim bir merdiven oluşturur. 4 tane 7 basamak. Ve bu 28 basamağın içerisinde takva 3. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesine kadar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse takva müessesesine baktığımız zaman takvanın sadece korkmak, çekinmek, sakınmak manasına gelmediğini, takvanın 28 basamağın dizaynında her bir takvada bir nirengi noktası oluşturduğunu görüyoruz Allah-u Teala'nın. Takva bütün Kur'an'dır. Hidayet nasıl bütün Kur'ansa, takva da bütün Kur'an'dır. Ve aynı noktalarda 7 tane takva, 7 tane hidayet tecelli eder. Öyleyse bu akşamki konumuz takva, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Takva müessesesine dikkatle bakın. O sizi en alt basamaktan alır,
en üst basamağa kadar ulaştırır.

28 basamaklık bir skala içerisinde takva müessesesini bir yerlere oturtacaksınız ve Kur'an'ın ruhuna uygun olacak. Demin saydığımız 7 tane safhada Kur'an'da 7 takva vardır ve her birisi daha üst cennetin işaretini taşır. 7 kat cennet ama 8 cennet. Ve 7 takva. Takvanın dışında kalan sadece Kur'an-ı Kerim'de 2 basamaktır. 1. basamakla 2. basamak. İnsanlar olayları yaşarlar, herkes yaşar. İnsanlar olayları değerlendirirler, herkes değerlendirir. Bu değerlendirenler ikiye ayrılır. Olayları pozitif değerlendirenler, olayları negatif değerlendirenler. Negatif değerlendirenler Allah'ın temel kavramını, Allah'a ruhun geri dönüşünü kabul etmeyenler, inkar edenler, bunlar bir grup oluştururlar. Bu grubun en hafifi Allah'a ulaşmaya inanmayanlardır. Suçları giderek ağırlaşanlar bu inanmayanların standartlarının ötesine geçenlerdir. İnanmayanlar Allah'ın ilmini bilmedikleri için, öğrenmek gereğinde duymamışlardır. Cehaletleri sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemezler. Böyle bir şeyin varlığından haberdar olmadıkları için. Bunlar en hafif standartta olanlardır. Ama konu giderek ağırlaşır. Allah'ın ayetlerinin manasını bildikleri halde Allah'ın insanları ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet ettiğini kesin bildikleri halde bunu örtmeye çalışanlar, örtenler kendileri Allah'ın yoluna girmemişlerdir ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Bunlar da en ağır dereceyi oluştururlar. Allah'ın ayetlerini bilerek, isteyerek ketmedenler, gizleyenler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki

Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla ve iğnelerle, o kitaplardaki beyinelerle insanlara defaatle anlattığımız, ispat ettiğimiz halde onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar seçilmezler Allah-u Teala tarafından. Kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde hayır olmayanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Seçilselerdi ne olacaktı? Bakınız Allah-u Teala ne olacağını ne kadar net olarak anlatıyor Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ve Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmekse Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala ikinci basamakta insanlardan seçer. Sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Yani olaylara karşı negatif bir dizayn oluşturmayanları, hidayet yolunu henüz seçmemişlerdir insanlar. Davranışlarıyla ona layık olanlar ve olmayanlar Allah Teala tarafından ayrılır. Eğer bir insan kasıtlıysa, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorsa, o kişi seçilmez. O kişi dalalette kalmaya mahkumdur. Allah Teala Nisa 167, 168 ve 169'da bütün insanlardan bahsediyor. Hiçbir zaman takva sahibi olamayacak olan insanlar. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdihum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Allah'ın yolundan men edenler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirlerdir ve zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Yani tarik-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme. Onları sadece cehennem tarikine ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Bunlar takva sahibi olmaları söz konusu olmayan insanlar. Ama böyle olmayanları, kalplerinde hayır gördüklerini, kalplerinde zevk olmayanları, maraz olmayanları, davranış biçimleri negatife dönük olmayanları Allah Teala seçer. Ama ne yazık ki bu seçtiklerinin de bir kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve sadece bu seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Allah'a yönelenler takva sahibi olabilirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir
müesseseden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka dahil olduğu ve daha üst basamaklara mutlaka çıkacağı bir dizi ve takva müessesesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olmuştur. Amini olmuştur.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin, yani takva sahibi olmayan kişinin gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala sadece takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allah takva sahipleri için altından ırmaklar akan cennetleri nasip kılar diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gidecekleri yer altından ırmaklar akan cennetlerdir diyor. Ali İmran 198'de gene aynı olayı görüyoruz. Takva sahiplerinin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Ayetlerin bütününü görelim.

Ali İmran 15. Allah Teala buyuruyor. De ki size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır. Allah kullarını basirdir. Bu ateistler diyorlardı ki Allah Kur'an-ı Kerim'i erkeklere indirmiş. Kadınları cennetine bile almayacak. Aldığına dair hiçbir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. İşte burada gene hanımlardan bahsediyor Allah-u Teala. Altından ırmaklar akan cennetler ve tertemiz eşler ve Allah'tan rıza makamı vardır diyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı olaya rastlıyoruz. Bakalım beraberce. Allah Teala buyuruyor. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için atlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah tarafından bir ağırlanışla orada ebedi kalacaklar. Allah katındaki şeyler ebrar için hayırlıdır. Ebrar, takva sahibi olan kişiler için kullanılan bir tabirdir Kur'an-ı Kerim'de. Cennete girebilecek olan herkes ebrar hüviyetindedir, birrin sahipleri. Cennete girebilecek olan herkes takva sahibidir. Öyleyse bakalım Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri ne diyor? Diyor ki Allah Teala ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuatune li kulli evvabin hafiz. Diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvap olanlar, yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunanlar için. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse amenü olur. Amin olan kişinin takva sahibi olduğu, bundan sonra mürşidini araması lazım geldiği Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde anlatılmaktadır. Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Takva sahibi olduğu andan itibaren kişi artık emniyettedir. O ebrardır. Cennete girebilecek olan birisidir. Emniyettedir. Allah onu üçüncü takvaya kadar, üçüncü kat cennetin sahibi kılana kadar bir yerlere mutlaka ulaştıracaktır. İşte o noktaya kadar kişi garanti altındadır.

Allah-u Teala'nın de birinci takva aminullah takvasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse aminu olur. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gireceğini söylüyor. Yunus 7 ve 8'de. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala.

gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateşleniyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğu kesin. Takva sahiplerinin de cennete gireceği kesin. Öyleyse buradan kesin bir hüküm çıkıyor. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafildir ve dilemediği için kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daima fazladır. O kişinin gireceği yer cehennemdir. Ve onlar takva sahibi olmayanlardır. Nereden çıkartıyoruz bunu? Çünkü takva sahibi olanların gireceği yer Allah'ın cenneti ise bütün takva sahipleri mutlaka bir defa başlangıç itibariyle mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, takva sahibi oluyor kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. Bundan sonra ne oluyor? Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor o kişiye.

kişi Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'a yönelmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın zatına Allah tarafından ulaştırılacaktır. Demin söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala takvada hanginizin daha ileride olduğunu tayin etmek için Allah sizi imtihan eder buyuruyor. 7 tane takva kademesinden hangisinde olacağınızın belirlenmesi. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4., 5., 6., 7. basamaklar birkaç dakika içinde tecelli eder. Derhal Allah Teala oluşturur. 1. 4. basamak rahim esmasıyla Allah Teala tecelli eder. Yusuf suresi, Yunus suresi, affedersin, Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bissui illa ma rahime rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Bu tecelli burada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimseye Allah-u Teala'nın rahim esması tecelli etmez. Onlar için Allah'ın rahman esması geçerlidir. Rahim esmasından faydalanmaları mümkün değildir. Rahim esmasını yapar, kişinin gözlerinde bulunan hicab-ı mestureyi alır. Bu bir perdedir, örtüdür. Gözleri örtülüdür kişinin. O perdeyi Allah Teala alır, kişi irşat makamını başkalarından ayırt etmeye başlar. Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi irşat makamının söylediklerini o güne kadar anlayamadığı halde o günden sonra manasına varmaya başlar. Kulaklarındaki vakrayı Allah Teala rahim esmasıyla almıştır. İşitme söz konusu olur. Manaya varmaya başlar kişi. Sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihbat koyar. Ekinnet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalplerinde bulunan bir ilahi kompütürdür ki idraki engeller. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman onların üzerinde seninle onlar arasında hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır. Seni göremezler. İrşat makamı olduğunu anlayamazlar.
Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Anlayamazlar söylediklerini. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler, fıkıh edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir olgu söz konusu ve Allah Teala bu işlemlerin hepsini birkaç dakika içinde tamamlıyor. Kişinin bundan sonraki dizaynına baktığımız zaman o kişi artık ölüyken dirilmiş olan biridir. Gözleri görmeye başlamıştır kör olan, sağır olan kulakları işitmeye başlamıştır, idraksiz olan kalbi idrak etmeye başlamıştır. Kişi takva sahibi olmuştur. Sonra mı? Takva sahibi olan ve böylece üçüncü basamaktan bir anda yedinci basamağa ulaşan bu kişi ameli olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.

والله تعالى amini olan bu kişiye yardımlarını devam ettiriyor. Kişi Allah'a doğru bir adım atar, Allah bunun karşılığında mutlaka 10 katını verecektir. Kişi bir adım attı, Allah'a ulaşmayı diledi. Allah 10 katını verecek. Bir, rahim esması tecelli eder. İki, gözlerdeki icabı mestureyi alır. Üç, kulaklardaki vakrayı alır. Dört, kalplerdeki ikneti alır. Beş, yerine ihbat koyar. Ondan sonra ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir.

Allah Teala diyor ki kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız. Kalbine hidayet koyarız. 8. basamakta kişi bu kalbine koyduğu Allah Teala'nın ulaştığı ve kalbine koyduğu hidayetle kişinin kalbi Allah'a döndürülür. Kaf 33'te Allah Teala diyor ki gaybde Rahman'a hoşu duyanlar var ya onların kalbini Allah'a çevirilir. Kalbin Allah'a çevrilmesi önemli mi? Evet, Allah'ın katından gelen rahmetin ve fazlın o kişinin iç dünyasına ulaşabilmesi bu şarta bağlı. Kişinin nur kapısı eğer aşağı dönükse şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'ın nurları ise Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği gibi inzal edilir, yukarıdan aşağı iner. Öyleyse kalbin nur kapısının Allah'a dönmesi lazım. Ve dönüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu Allah'a dönen nur kapısının arkasından Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Kişi 10. basamakta. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi 1. kat cennetin sahibidir. Amin olanlar takva sahibi olanlardır. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir.

Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölse takva sahibi olduğu cihetle mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Takva sahiplerinin girecekleri yer mutlak olarak cennettir. Ve amel olanlar amel oldukları andan itibaren takva sahibidirler. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor Allah Teala. Enam 125'te buyuruyor ki: "Femen yuridullahü en yetiyehu yeşra sadrahu lil-İslami." Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa onun göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Onun göğsünü açar, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmak için açar. Öyleyse buradaki muhteva

kişinin göğsünün şerh edilmesi ve İslam'a, yani Allah'a teslime açılmasıdır. Öyleyse teslim müessesesi bunun hazırlığını yapıyor Allah Teala. Kişinin teslim olabilmesi için nefsinin kalbinde faziletlerin birikmesi lazım. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel Allah Teala, kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen nurlar göğsüne geliyordu, kişinin göğsünden kalbine ulaşıyordu. Göğsünden kalbine ulaşamıyordu. Çünkü göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştı. Göğsüne kadar gelen rahmetle fazl isimli iki nur, göğsünden yolu bulamayınca tekrar Allah'ın katına geri dönüyordu. Ard arda gelen rahmet ve fazilet kalbe ulaşmak için bir imkanın sahibi değillerdi. Ama bu noktadan itibaren Allah o kişinin göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açınca kalbe kadar ulaşmaya başlıyorlar. Bu nur yolunun açıldığı yerde kişi 10. basamakta. Kalbe kadar gelen rahmet ve fazıllardan, fazıllar mührün etrafından sızamazlar ve kalbin içine giremezler. Çünkü kalp mühürlü. Göğüsten kalbe nur yolu açılmış ama kalp hala mühürlü. Mühürlü olduğu için kalbin içine ne fazıl girebilir, ne rahmet girebilir. Ama fazıl sızma imkanının da sahibi değildir. Oysa ki rahmet isimli nur sızma imkanının sahibidir. Ve kalbin içine rahmet isimli nur sızmaya başlar. Kişi zikir yapar ve sızıntı başlar. 11. basamaktasınız. Artık nefsinizin kalbine bir nur sızma olayı, rahmet sızma olayı başlamıştır. Peki bundan sonraki olgu, bundan sonraki muhtevaya baktığınız zaman kalbinin içine giren nurlar %1 derken %2 olur. Ne zaman nefsinizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşirse huşu sahibi olursunuz. Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Hak'tan inen şeyle, Hak'tan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle Hak'tan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? İşte Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde anlatılan bu olay gerçekleşiyor. Kişinin kalbine artık Allah'ın nurları girmeye başlamış, %2'ye ulaşmış ve kişi huşu sahibi oluyor. Buradaki huşu kalbin içinde rahmet nurlarının %2 yerleşmesiyle vücuda gelen huşudur.
Bu kişi huşu sahibi olduğu zaman Allah'a müracaat etmek imkanının sahibi oluyor. Kimdir huşu sahibi? Huşu sahibi olan kişi kalbine %2 nur giren kişidir. Rahmet giren kişidir. Ve huşu sahiplerinin Allah'tan irşat makamını sormak, istemek için yetkili kılındıklarını söylüyor Allah Teala Bakara 45 ve 46'da.

Diyor ki Allah Teala, Estaînû bis-sabr ve salâte. Bakara 43 ve 44. Estaînû bis-sabr ve salâte. İnneha lekebîretun illâ alel-hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istianeyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir, buyuruyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacağına, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a döndürülecektir. Ruhunuzun iki defa Allah'a geri döneceğinin kesin işaretini taşıyor ayet-i kerimeler. Ölümden evvel ve ölümden sonra. Kimin ölümden evvel ruhu Allah'a ulaşmışsa ölüm sırasında gelir, geriye döner ve Azrail Aleyhisselam onu tekrar Allah'a geri ulaştırır. İşte bu kişi hacet namazıyla huşu sahibi olan kişi, hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, o zaman hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. Onlar için zor değildir. Onlar görürler diyor sadece. Ve Allah Teala bu kişiye mürşidini gösterir. O da irşat makamına ulaşıp mutlaka önünde tövbe eder. Kimdir bu hacet namazı kılınca mürşidi kendisine gösteren kişi? Mutlak bir mürşide ulaşmak ateşiyle yanıp tutuşan bir insandır bu. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun kalbine Allah sevgisini koymuştur. Ona ulaşabilmek için mutlaka bir mürşide tabi olması gerektiğini de Allah ona kesin bir standartta kalbine o talebi vermiştir. O kişi namaz kılmayı sever, Allah sevdirmiştir. O kişi oruç tutmayı sever, Allah sevdirmiştir. O kişi zikir yapmayı sever, Allah sevdirmiştir. O kişi bütün ibadetleri sever ve Allah'ı sever. Allah'a ulaşmaya da kesin kararlıdır. O kişinin birinci özelliği Allah'a inanmaktır. Amin olan kişi bir, Allah'a inanır. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanır. Üç, bu ölmeden insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının üzerine farz olduğuna inanır. 4. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağından emindir. İşte böyle bir insan amini olan bir kişidir ve bu insan amini olmuştur. Allah da huşu sahibi olunca
ona mürşidini göstermiştir. 13. basamakta kişi mürşidini görür ve zaten bütün gönlüyle irşat makamına ulaşıp tabi olmayı istemektedir ve tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidin önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Bu onu ikinci takvaya ulaştırır. Müminler takvası.

Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu getirir. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu geldiğinde kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki ruh devrin imamının ruhudur. Aşık olan meleklerle beraberdir. Burada kişi nefs tezkiyesine başlar. Ve burada kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Burada kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar.

Allah-u Teala Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesinde amin olun ve amilus salihat yapın ve takva sahibi olun diyor. Evvela amin olmak birinci takva, amilus salihat yapmaksa ikinci takva. Amilus salihat yapanların bütün günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesindeki ikinci takva amelü salihat yapanların takvasıdır. Kim amelü salihat yaparsa o kişi mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde göre kim amel-i salihat yaparsa onlar mümindirler. Kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Burada kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve kişi bu sebeple evvab takvanın sahibi olmuştur. Sözlerimizin başında söylediğimiz, işaret ettiğimiz takva, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31 ve 32. İşte vaad olunduğu cennet bu cennettir. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelmiş, yerleşmişse o kişi hafiz olmuştur. Muhafız sahibi olmuş.

devrin imamını muhafız olarak taşıyan herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ulaştı dedi onları mürşitlerine? Allah ulaştırdı. Niçin ulaştırdı? Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir gelmez birinci nimetidir bu Allah-u Teala'nın. Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimet, kalbin içine imanı yazar. Üçüncü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet, kalbin içine imanı yazar. Dördüncü nimet. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala böyle bir dizaynı tahakkuk mevkiine koyuyor. Kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Sonra ne yapıyor? Bu dördüncü nimetinden sonra o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. İşte Fatır suresi, Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahseden Allah-u Teala diyor ki ama kim tövbe eder de mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameni olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir standartta Allah'a dönerler diyor Allah-u Teala. Ruhların o kişinin ruhunun ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkışı ifade ediliyor. Tabi olan, tabi olduğu için nefs tezkiyesine başlayan kişinin nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunun Allah'a geri döneceği ifade ediliyor Furkan 71'de. Sevgili kardeşlerim, burası ikinci takvadır. Müminler takvasıdır. Kişi kalbinin içine iman yazıldığı için Allah'a göre, Allah'ın standartlarında gerçek bir mümin olmuştur. Ondan evvel kişi ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyordu. Mümin olduğunu düşünüyordu ve zannediyordu. Ama aslında mümin olamamıştı. Allah-u Teala kim dudaklarından müminim diyorsa ama kalbi mümin değilse onu müminler standartında görmeyiz diyor. Kimin kalbine iman yazılırsa o zaman o kişi kalbindeki imanın sahibi olur ve müminler takvasının sahibi olur. Burası ikinci takvadır. Müminler takvasıdır. İkinci kat cennet söz konusudur o kişi için. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir kişinin dünya saati konusundaki durumuna bakarsak, bunun başlangıçtaki durumdan farklı olmadığını görürüz. Çünkü nefs tezkiyesi henüz başlamamıştır. Nefsin afetleri %100 aynı standartlarda mevcut olduğu cihetle bu kişinin dünya saadetinden nasibini aldığı söylenemez. Allah'a ulaşmayı dinemeyen herhangi bir insandan nefs tezkiyesi itibariyle farkı yoktur. Daha yeni başlıyor nefs tezkiyesine.

Nitekim Allah-u Teala'nın 6., 7., 8. ve 9. nimetleri ruhun Allah'a doğru yola çıkması, yani ruhun Allah'a teslim olma istikametinde harekete geçmesi, sırat-ı müstakim üzerinde olması, ruhun hidayete başlaması, nefsin nefs tezkiyesi yaparak hidayete başlaması, fizik vücudun nefsin tezkiyesine paralel olarak aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması ve iradenin nefsin afetleri ne kadar yok olursa o kadar güçlenmesi, Allah'a teslim yolunda mesafe kat etmesi söz konusu olur. Bunlar 6., 7., 8. ve 9. nimetleri Allah-u Teala'nın. 10. nimet ise, Allah-u Teala'nın 10. nimeti ise, o kişinin bir sevabına Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın artık 10 katını değil, bu ayet gereğince 100 katını vermeye başlamasıdır. Ve 7 katına çıkaracaktır bunu. 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar çıkaracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda kişinin 14. basamaktaki Allah'tan aldığı nimetler bunlar. 10. nimet, Allah'ın 1'e 10 verirken bunu da 10'a katlaması, 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bundan evvel Allah'ın verdikleri ihsandı. Kişi 10 tane ihsanla Allah'a teslim olmuştu. İhsanla mürşidine teslim olmuştu Allah adına. Allah'a teslimi söz konusu değildi daha. Mürşidine teslim olmuştu. Allah'a teslim olmanın ilk adımı. Ruhu bu sebeple vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşacaktır. Sadece ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. İhsanla tabi olanlarsa Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Buradaki bir başlangıç noktasıdır. Ruhun Allah'a doğru yolculuğu başlamıştır. Ruh kendi sırat-ı müstakim üzerinde fizik bir yolculuk yapacaktır. Bir mesafe kat edecektir, yol kat edecektir. Ruhtan, vücuttan ayrılmıştır. Allah'a kadar olan mesafeyi aşacak, 7 tane gök katını aşacak. 7. katın 7 alemini geçecek ve Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu ruhun hidayetidir. İkinci takvada ruhun da ve Çin de nefsin de iradenin de hidayeti başlar. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerindedir. Öyleyse ruh bir vücuttur, fizik vücut bir vücuttur, nefs bir vücuttur ama irade bir vücut değildir. Hepsinin de sırat-ı müstakimi var. Hepsi 14. basamaktan başlar. Ruhun sırat-ı müstakimi 21. basamakta biter. Fizik vücudunki 25. basamakta biter. Nefsinki 27. basamakta biter. İradeninki 28. basamağın 5. kademesinde biter. Hepsi 14. basamakta başlar. Dört ayrı cepheden hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah'a doğru ne zaman yükselir, vücudunuzdan ne zaman ayrılır? Tabi olduğunuz
noktada devrin imamının ruhu başınız üzerine gelir ve sizin ruhunuza seslenir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ruhunuz vücudu terk ederek sırat-ı müstakime ulaşır. Ve oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun, ruhunuzu Allah'a ulaştıracak olan yolculuğun temelinde nefsinizin tezkiyesi vardır. Bir başka ifadeyle Kur'an'daki en büyük ibadet, zikir ibadeti vardır. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları göğsünüze ulaşır, Allah'ın katından gelir. Şifreyle yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ard arda nurlar gelmeye başlamıştır. Kalbinizin Allah Teala tarafından açılmış olan mührü hareketli hale gelmiştir. O mührü kalbinizin alt boyutuna, zulmani kapıya kadar dört enerji bastırarak mührü indirirler ve mühür aşağı inince kilitlenir. Bu rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kişi zikir yaptığı sürece devam edecektir. Zikir boyunca devam eden bu vetire

o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacaktır. Kalbe giren rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletleri oluşturmak üzere nefsin kalbindeki iman kelimesinin manyetik alanının tesiri altında iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesi bir kutuptur. Fazıllarsa onun karşıt kutbudur. Bu sebeple karşıt kutuplar birbirini çeker ve nefsinizin kalbine nurlar yerleşir. Bunlar faziletlerdir. Daha evvel nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Öyleyse bu %2 rahmet birikiminin ötesinde nefsinizin kalbinde fazilet oluşacaktır. %1, %2 derken %7 faziletin oluştuğu bir noktaya vasıl olursunuz. Burası nefsi emare kademesidir. Nefsinizin kalbinde %7 afetler yok olmuştur. Yerlerini faziletler almıştır. Ve ruhunuz birinci gök katına ulaşmıştır. Nefsiniz başlangıçtan ibaret itibaren olduğu gibi halen bir rehinedir. Fizik vücudunuz %7 fazilet kadar, %2 de rahmet kadar şeytanın tesiri altından kurtulmuştur. Ve nefsinizin kalbindeki faziletler bu noktada %7'dir. Nefsi emmaredesiniz. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. Sadece diyor Allah-u Teala'ya Hazreti Yusuf, sadece Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi nefsleri tezkiye eder. Ve tezkiye olayı başlamıştır. Yani nefsin afetlerden temizlenmesi. Ve %7 daha rahmet birikimine kadar ruh birinci kata çıkabilir sadece. Ama ikinci defa %7 fazilet birikiminde nefsin kalbinde ne olur? Bu birikimde o kişinin ruhunda ikinci gök katına ulaşma söz konusudur. Ve nefsinde de ikinci defa %7 nur birikimi söz konusudur. Burası nefsi levvamedir. Nefsin kınandığı yer. Elâ uksumu bin nefsi levvameti diyor Allah-u Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde. Nefsin kalbinin kınandığı yer. Nefsin kalbine %14 fazilet toplandığı nokta ve ruhun ikinci gök katına ulaştığı nokta. Daha sonra kişi daha çok zikir yapacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Bunlar muhakkak gerçekleşir. Kişi hayatta ise bunları mutlaka gerçekleştirecektir. Aslında o gerçekleştirmeyecektir. Allah o kişiye bunları mutlaka yaptıracaktır. Zikri sevdirecektir. Bütün ibadetleri sevdirecektir. İrşat makamını sevdirecektir. Ve sevgi üzerine her şey gerçekleşecektir. Onun için din sevgidir. Sevgi yoksa dini yaşayamazsınız. Allah'ı sevmiyorsanız, irşat makamını sevmiyorsanız, ibadetleri sevemezsiniz. Sevgi
hizmeti de sevemezsiniz. Hizmet size zevk vermez ibadetlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda dikkatle bakın o insanlara ki üçüncü devrede nefsi mülkimeye ulaşırlar. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerimede bu kişi nefsini levmetmeye başlamıştı. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde de ilham almaya başlar. Allah Teala diyor ki ve nefsim ve masevaha ve elhamaha fücraha ve takvaha. Şems idi, o nefse ve onu seva edene. 8. ayet-i kerime o nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi daha çok zikir yapıyor ve ruhu bir dördüncü gök katına ulaşıyor. Ne zaman? Nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazilet birikimi gerçekleştirdiği zaman. İşte kişinin nefsinin kalbi %4 defa %7 yani %28 fazilet birikimine sahne olmuş. Bu kişi mutmain olmuştur. اَلَّذ۪ينَ يَتَّكُونَ وَاَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ diyor Allah-u Teala. Onlar takva sahibi olmuştur ve kalpleri tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diyor Allah-u Teala. Rad 28. Allah'a emrettiği her şey kişiye yeterli görünüyor. Bundan sonra ruh bir %7 bir gök katına daha ulaşıyor. Yeni bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi nefsin kalbinde oluştuğu zaman. Nefsi razıya. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Fecr 28. Radiyeten. Allah'tan razı olarak bir daha %7 nur birikimi 6. gök katında ruh kişi, Allah da o kişiden razı olmuştur. Nefsi mardiye. Ve 7. defa %7 nur birikimiyle kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala diyor ki Fatır 18'de فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruhu nefs tezkiyesinin Allah'a ulaştıracağını kesin olarak ifade etmiş olur Allah Teala. Allah'a ulaşma keyfiyetini ise Allah'ın ulaştırdığını en açık şekilde Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Açık ve kesin. Allah o kişileri kendisine ulaştırıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu.
ölmeden evvel. Ulaşırsa ne olur? Ruh, meab adı verilen Allah'ın zatı meabdır. O sığınağa sığınır ve evvab olursunuz. Daha evvel söylediğimiz Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyordu ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hadi buyurun size vaat olunan cennete girin. Bütün evvap olanlar, yani ruhlarını meab olan, sığınak olan Allah'a ulaştırmış ve Allah'a sığınmış olanlar. Allah'a dönüşün zikirle ancak bununla mümkün olacağı Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde net olarak anlaşılıyor. Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a geri dön. Allah'a ulaş buyuruyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ve neyle? Allah'ın ismini tekrar ederek, Allah'ın ismini söyleyerek. Öyleyse burası üçüncü takvadır. Evvaplar takvası. Allah'ın zatı meab mıdır? Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran 14'te. Vallahu indehu hüsnül meab ve Allah'ın katında Allah en güzel sığınaktır diyor. Allah katında en güzel sığınağın Allah olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu sığınağa meaba ulaşıyor ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. Bu yok olma sizin velayetin birinci makamı olan fena makamının sahibi olmanızdır. Ruhunuz Allah'a ulaşınca evvap olursunuz. Evvaplar takvasının ruhu Allah'a ulaşıp sığınanların takvasının sahibi olursunuz. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. Burası üçüncü yedi basamaktır. Ve üçüncü takvanın, evvaplar takvasının sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ama o kadar da bitmedi. Çünkü nefsinizin kalbinde yedi defa %7 fazilet birikti. %49 eder. İki de huşuda kazandığınız rahmetle nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. %51 nur birikimi. Yani dünya saadetinin %51'i artık sizin. Neden öyle? Çünkü Allah-u Teala'nın indinde nefsiniz %100 afetlerle dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu olarak yaratıldınız. İkisi birbirinin zıt fonksiyonunu ele eden hüviyetteler. Ruhun bütün hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen özellikte, nefsin bütün afetleri de Allah'ın bütün emirlerini asla itaat etmeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen özellikte. Her ikisinde bu konuda talepleri var. Kendi konularında talepleri var ve talepler birbirine tamamen zıt.
Başlangıçta böyleydi. Onun için dünya mutluluğunuz yoktu. Herkesin hiç farkınız yoktu. Ama bu noktada, üçüncü takvada, evvap takvada, evvaplar takvasında nefsinizin kalbinin %51'indeki afetlerin yerini faziletler almış. Şeytanın hakimiyeti %100 iken %49'a düşmüş. Şeytanın kulu olmaktan %51 kurtulmuşsunuz. Allah'a %51 kul olmuşsunuz. Mutluluğunuz da sıfırdan alelade insanların yaşadığı hayatın o alelade standartlarından %51 mutluluğu yaşadığınız bir noktaya ulaşmışsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve daha çok zikir yapıyorsunuz. Daha çok zikriniz sizi nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olan bu noktadan, Allah'a ulaştığınız noktadan itibaren Allah'ın zatında yok oluyorsunuz. Yok olduğunuz süre boyunca da zikriniz artıyor. Nefsinizin kalbindeki faziletler %51'den 61'e kadar yükseliyor fena makamında. Kimin ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşırsa 21. basamakta, o kişi Allah'ın evliyası olur. Evliyalık 7 tane makamdan oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, salam yedi makam olması lazımdı. Bir defa daha sayalım. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. 7 tane makam. Fenafillah makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. 61 olduğu zaman yeni bir makama geçeceksiniz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olduğunuz makamın adıdır. Meyaba sığınmışsınızdır. Allah'ın zatında yok olmuşsunuzdur. Evvap standartındasınız. Allah Teala Ebed suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalikel yevmül hakku femen şa ittaze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu seçer. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde ise onları diyor Allah Teala Allah'ın indinde selam yurdu vardır. Allah'ın indinde, Allah'ın kadında tahtlar. Burası velayetin ikinci makamı. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaşır. Daha sonra bu noktadan itibaren zühd makamının sahibi olursunuz. Ne zaman? Zikriniz günün yarısını aştığı zaman. Yusuf 20'de Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor. Zühd bir şeye değer vermemek, karşılığına onun zıttı olan şeye devam. Zıttı olan şeye değer vermektir.
işte ne zaman dünya hayatına değil de zikre önem verirseniz, zikriniz her gün günün yarısını aşarsa, zikrinizin her gün günün yarısını aştığı bu noktada artık sizin için farklı bir olay vardır. Günün yarısını zikrinizin aştığı bu nokta. Zühd makamının sahibisiniz. Ve %71 nurdan %81 nura kadar zikriniz günün yarısını aştıktan sonra giderek artarak devam eder. Daha çok arttığı bir noktada %81 nurda fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Yeni bir takvanın sahibisiniz. Muhlisler, muhsinler takvası. Allah Teala muhsin olanlar için diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki peçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu onlardan daha muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Burası muhsinler takvasının ait olduğu yer. Fizik vücudunuz nefsinizin kalbinde hala muhsinler takvasının başladığı yerde %19 afet olmasına rağmen nefsinizin kalbinde fizik vücudunuz artık %19 afete hiç aldırmıyor. Evvela ruhunuz %100'ün %50'si hasetlerle doluydu. Nefsinizin kalbinde de %81 fazilet oluştu. Böylece 200'de 181 noktaya ulaştınız. O zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve böylece fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. 21. basamakta ruhunuzun sırat-ı müstakimi tamamlandı. Evvab takvanın sahibi oldunuz. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 25. basamakta da fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi tamamlandı. Nefsiniz hala vücudunuzda rehine, ruhunuz Allah'a teslim olmuştu. Şimdi fizik vücudunuzda Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi tamamlanıyor. Nefsiniz artık rehine olmaktan kurtulmuştur. Emanet olmuştur. Ve daimi zikre ulaşıyorsunuz. Allah Teala bu makama, daimi zikir makamına ulu'l-elbab makamı diyor. Li ulu'l-elbab fezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir, hikmet sahibi olduğunuz yer, nefsinizin kalbinde daimi zikir sebebiyle bütün afetler yok olmuştur. Bütün afetler yok olduğu için
ve daimi zikrin sahibi olduğunuz için Allah-u Teala kalp gözünüzü açmıştır, kalp kulağınızı açmıştır. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında hikmet sahibi olan bir kişisiniz ve dört esas şartın sahibisiniz. Vasfın sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bir, bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olmuş. İki, üçüncüsü, kalp kulağınızı açmış Allah-u Teala. Dördüncüsü, kalp gözünüzü açmış. Böylece Allah-u Teala'nın indinde muhteşem bir dizaynın sahibisiniz. Kalp gözünüzde, kalp kulağınızda açılmış. Bu dört temel esas şart, üç tane vasıf şartı oluşturacaktır sizde. Özellik oluşturacaktır. Hikmet sahibi olacaksınız. Tezekkür sahibi olacaksınız. Ve hayır sahibi olacaksınız. İşte burada bu noktalara ulaşılır. Kişi hayır sahibi olmuştur. Neden? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazananlar için Allah-u Teala kim derecat kazanırsa o hayır kazanmıştır diyor. Kazandığınız, her derecat kazandığınız an hayrın sahibisiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman daima derecat kazanacağınız için, daima hayır işleyeceğiniz için Allah-u Teala size hayrın sahipleri diyor. Aynı zamanda ehli tezekkürsünüz. Yani Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibisiniz. Her an konuşabilecek imkanın sahibisiniz. Ona sorarsınız, Allah'tan cevap alırsınız. Aynı zamanda hikmet sahibisiniz. Bu makama, bu ismi veren hikmetin muhtevasına baktığınız zaman hikmet sahibi hem hakim olması halinde gerçek adaletin sahibidir, hem hakem olması halinde gerçek adaletin sahibidir. Neden? Çünkü hükmünü mutlaka Allah'a sorarak verir. Allah'ın söylediklerini söyleyeceği için mutlak adaletin sahibidir. Hakem olmasında da, hakim olmasında da. Ve bunun dışında da bu kişi hikmet sahibidir. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa onun 28 basamağın 4 tane 7 basamağın hangisine ait olduğunu belki evvelki ve sonraki ayetlerde bakmak suretiyle mutlaka size haber verecektir. Burada Allah Teala o kişiye, o kişinin kalbinde bir mertebe müzeyyen olma vasfı oluşturur. Ona sadece zemin katın sırrı, yani devrin imamının dergahının sırrı, sırları gösterilir. Ne zaman bu kişi göğün birinci katını görürse, Allah-u Teala ona göğün birinci katını gösterirse, bu kişi ihlas makamının sahibi olur. Ve göğün birinci katından sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları ve yedinci katın 7 tane alemi ve en son 7 tane alemin 7. alemin en üst noktası, yani indi ilahinin, Allah'ın huzurunun sitetinin müntahası gösterilir. 7. katı gördüğünde 7. alemin sonuna kadar bu kişi İhlas makamının sonuna ulaşır. Nefsini de Allah'a burada teslim eder. Beyine suresi 5. ayet-i kerime
ve ma umiru liyabudullahe muhlisine lehuddine nefâe. Onlar emrolunmadılar hanifler olarak Allah'ın dininde nefslerini ıslah etmiş, halis kılmış, nefslerini ıslah etmiş değil, halis kılmış kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Nefsin muhlis olması, halis olması hali. Muhsinler makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz %91'e ve onun ötesine ulaşmıştır. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde bütün afetler yok olduğu için dünya saadetinin artık %100'üne sahipsiniz. Sonra mı? Sonra daha çok zikir yapıyorsunuz. Artık zikriniz daimi zikir. Bu sebeple daha çok zikir yapmanız mümkün değil. Ama kalbiniz daha çok tezyin ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve 28. basamakta halis olduğunuz zaman, muhlis kulu olduğunuz zaman Allah-u Teala'nın 7 kademe daha nefsinizin kalbi müzeyyen kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra bu 7 kademenin müzeyyen olmasının akabinde siz edimintayı gördüğünüz zaman Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime diyor ki Allah-u Teala, öyle bir tövbe ile tövbe edin ki ey amini olanlar, bu tövbe-i nasuh olsun, nasuh tövbesi olsun, vazgeçilemeyecek, dönülemeyecek bir tövbe olsun. Kimlerin tövbesi olabilir bir? Bu, nefsinde afetler olduğu sürece insanlar tövbe ediyorlar ama tövbelerinden bir süre sonra vazgeçiyorlar. Çünkü nefslerindeki afetler ve şeytan onları devamlı tövbelerini bozmaya zorluyor. Ama ya nefsinizde afetler tamamen yok olmuşsa, o zaman nefsinizin tövbesi bozulmaz bir tövbedir. Çünkü nefsinizin kalbinde onu tövbesini bozmaya zorlayacak olan hiçbir konu mevcut değildir. Öyleyse burası tövbe-i nasuhun yapıldığı yer. Tövbe-i nasuh, salah makamının birinci kademesidir. Ne olur? Allah kişinin mürşidine ulaştığı gün bütün günahları sevaba çevrilmişti. Hiç günahı kalmamıştı. O günden itibaren yeniden işleyeceği günahlarını, ki mutlaka işleyecektir kişi günah, Allah-u Teala örtüyor. Sevaba çevirmiyor, örtüyor. Yok sayıyor. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. O hüviyete ulaşmış olanlar, öyle bir nesil tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün biz onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Birinci özellik,
Tevbe-i Nasuh'un yapılması. Salah makamının birinci mertebesi. İkinci özellik, Allah'ın o kişilerin günahlarını örtmesi. Salah makamının ikinci mertebesi. Diyor ki Allah Teala, Allah o gün nebileri ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar diyor, nebilerle beraber olanlar, nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Nedir bu nurlar? Bunlar devrin imamının ruhudur. Çünkü devrin imamının ruhunun başında salah nuru vardır. O nurla beraber yürümektedirler diyor Allah-u Teala. Ve talepte bulunurlar Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Yani tövbe-i nasuh yapan bu insanlar başlarının üzerinde salah makamının üçüncü mertebesinde salah nurunu görme konusunda Allah'tan talepte bulunanlardır. Allah Teala o talebi de yerine getiriyor. Kişiler üçüncü mertebede. Ama bu kişilerin bir tane daha talebi var. Bize mağfiret eyle. Günahlarımızı sevaba çevir. Hangi günahları? Kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlemiş olduğu günahları Allah Teala salah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Dördüncü kademesinde sevaba çeviriyor. Böylece bu insanlar irşada ulaşıyorlar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası irşad takvasıdır. Nefsinizin bütün afetlerinden temizlendiğiniz yerde muhlisler takvasının sahibi olursunuz. İrşada ulaştığınız yerde irşad takvasının sahibi olursunuz. Allah Teala diyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Burası irşad takvası. Bu takvanın sahibi olan insanlar irşada ulaşanlar. Ve bir sonraki mertebe kişinin iradesinin Allah-u Teala tarafından teslim alınacağı mertebe. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu aminu tekullâhe hakka tukatihi. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a iradenizi de teslim ederek teslimi külli ile teslim olun, sonra ölün. Bütün nebiler, bütün resuller bir hakkın takvanın sahipleridir.
Bihakkın takva, takvaların sonuncusudur. Bihakkın takva, hakkul yakin takvasıdır. Allah'a yakin hasıl eder kişi, iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman. Neden? Allah-u Teala onun iradesini teslim aldığı zaman onu irşat makamına ulaştırır. Ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi verir. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği son takvanın, yedinci takvanın sahipleridir. Burada Allah'ın zatı görülür. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Altıncı kademede her ülkedeki Resuller yer alır. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkeler hangi dinde olurlarsa olsun onun önemi yoktur. Kainattaki tek din Allah'ın dinidir. Asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. Bütün peygamberler sadece İslam'ı yaşamışlardır. Ve böyle bir dizaynda bu noktada Allah-u Teala'nın Hanif dinini, yani İslam dinini, o bütün ülkelerdeki, her bir ülkede bir Resul mutlak olarak vardır, kendi ülkelerinde şu anda anlatmaktalar. Biz size ne söylüyorsak onlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Ama Hristiyanların arasındaymış onlar, ama Yahudilerin arasındaymış. Netice değişmez. Çünkü Hazreti İsa da Hanif'ti. Hazreti Musa da Hanif'ti. Yani hepsi Allah'ın tek dinini yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği insanlar aynı zamanda sahabe. Diyor ki Allah-u Teala sahabe için Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar olsun, macirin olsun, hepsine tabi olunmuş. Hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Hakkul yakin takvasının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Yüce Rabbimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını ondan dilerken, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Ramazan zikir sohbetinde bir aradayız. Konumuz mürşit farzdır. Mürşit farz mıdır, değil midir? Allah Teala bu suali sormamızı bile zahit görüyor. Tam 10 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayanın dalalette olduğunu söylüyor. İrşad makamına ulaşıp tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 10 ayet-i kerime. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor.

Onlar ki diyor dalaletedirler, onlar hüsrandadırlar. Hüsranda olanların vaziyetine bakıyoruz. Müminin 103. Hüsranda olanlar, cehenneme girecek olanlar. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalır.

Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde dalalette olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu net olarak bir defa daha söylüyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlâlu dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalemû. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَكْتَيْهُمْ تَرِيْكَ اِلَّا تَرِيْكَ جَهَنَّمَا حَالِد۪ينَ فِيهَا اَبَدًا. Allah Teala burada bir defa daha mürşitlerine ulaşmayanların cehenneme gideceğini kesin olarak ifade ediyor. Diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve onlar Allah'ın yolundan insanları men ederler. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler. Hiçbir zaman da bir mürşide tabi olmayacaklardır. Ama Allah'ın yolundan men ederler diyor bu insanlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dalalette olanlar kafir olanlardır. Dalalette olanlar Allah'ın yolundan men edenlerdir. Allah'ın yolundan men ettikleri için bunlar dalalette olanların uç noktasında bulunanlar. Allah'ın yolundan men ettikleri için uzak dalalet içinde olanlar. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da zulmettikleri için onların Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani oldukları cihetler. Ve diyor ki Allah onları asla mağfiret etmez. Onlara eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi o zaman mürşitlerine ulaşacaklardı. Ulaştıkları takdirde Allah onlara mağfiret edecekti. Ama mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Çünkü onlar hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Onların gidecekleri yer Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor Allah Teala. Allah onları asla tarik-i müstakime ulaştırmaz. Onları sadece cehennem yoluna ulaştırır ve bu onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlara mağfiret etmez buyuruyor Allah Teala. Yani onların günahlarını sevaba çevirmez. Ne zaman Allah Teala bize mağfiret eder? Günahlarımızı ne zaman sevaba çevirir? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, dilemişsek Allah Teala bizim üzerimizde 10 tane ihsan oluşturur. Rahim esmasıyla tecelli eder, gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alır, kulaklarımızdaki vakayı alır, kalbimizdeki hikmeti alır, yerine ifat koyar. Sonra kalbimize ulaşıp kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize göğsümüzü şerh ederek nur yolu açar. Sonra zikir yaptığımız zaman nefsimizin kalbine %2 rahmet nurunu doldurur. Huşu sahibi kılar bizi. Huşu sahibi kılınca mürşidimizi gösterir. Bu 10 tane ihsan arka arkaya geldikten sonra Allah Teala irşat makamını gösterir bize. Ve o makama mutlaka ulaşmamızı ister. Dikkat edin ki seçim bize ait değildir. Mürşidin seçimi müridin yetkisinde değildir. Seçimi Allah yapar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Kim İrşat makamına ulaşmayı dilerse

bilin ki o Allah Teala tarafından onun içine konulmuş bir sevgiyle gerçekleşir. Allah hangi mürşide onu ulaştıracaksa, o kişi hangi çeşmeden su içecekse, Allah Teala onun kalbine o mürşidin sevgisini koyar. Ve o sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Bu noktaya kadar kişi namaz kılmayı sevmiştir. Asıl ifadesiyle Allah Teala tarafından sevdirilmiştir. Oruç tutmayı sevmiştir. Zikir yapmayı sevmiştir. Allah'ın güzel amellerinin hepsini sevmiştir. Allah bunu otomatik olarak sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudundan ayrılmayacağı için Allah Teala kişiyi mürşidine ulaştırır. Ve bu sebeple mürşide ulaşan kişinin mutlaka o mürşidi sevmesi gerekir ki tabiyetini gerçekleştirsin. Bu sevgiyi Allah koyar müridin. Allah'a varmayı murad eden kişinin mürid, Allah'a varmayı murad eden kişidir. O kişinin kalbine bu sevgiyi Allah koyar. Ve kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, el öper ve tövbe eder. İşte bu tövbenin sonundaki işleme bakalım. Ne diyor Allah Teala acaba Furkan suresinin 69 ve 70. ayetlerinde? Diyor ki Furkan 69'da onlar cehenneme giderler ve cezaları her gün biraz daha artar. Furkan 70'te ama kim tövbe ederse, yani irşat makamının önünde tövbe ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa ve onun önünde tövbe ederse ve mümin olursa, çünkü kalbine iman yazılacaktır tövbe ettiği zaman, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalbine iman yazılacağı için kişi kalbi de mümin olan kişi olacaktır. Ve mümin olursa ve amelü salihat yaparsa, nefsi ıslah edici amel işlerse, ki nefsi ıslah edici ameller bu noktada başlar. Bu noktada o kişi nefsini tezkiye etmeye başlar. Bu noktada Allah Teala'nın o kişiye verdiği dizayn nefs tezkiyesinin başlangıç noktasını ifade eder. Nefs tezkiyesi. Tezkiyetün nefs. Kişi zikir yapar, Allah'ın kızından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne, oradan kalbine ulaşır. Kalbindeki Allah'ın yazdığı iman kelimesi mürşide ulaşınca yazılmıştır. Rahmet, faz ve salavatlardan fazılları kendisine çekip iman kelimesinin etrafında yerleştirmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin bir başka adı nefsi ıslah edici amellerdir. Amelü salihat. Salih ameller, ıslaha ulaştırıcı ameller. Bu amel zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Veya Esma-i Hüsna'dan herhangi birisini çekmektir. Nefsin kalbine fazıllar yerleştikçe, bütün afetlerde yerleşen fazılların yüzdesine paralel azalma olur. Bu nefs tezkiyesidir, yani amelü salihattır. Sadece
kalbine Allah'ın imanı yazdığı, göğsünden kalbine yol açtığı, mürşidine ulaşmış olan kişiler. Sadece irşat makamına ulaşıldığı zaman o kişinin kalbine Allah tarafından iman kelimesi mutlaka yazılır. Şart budur. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'tan 10 tane ihsan almak, ancak 10. ihsanda Allah'ın ona mürşidini göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşması, tabiyetini gerçekleştirmesi. Ve bu noktada o kişinin acaba kalbine iman yazılan, böylece nefsi ıslah edici amelleri başlayan bu kişinin bundan sonra alacağı mükafat nedir? Onun bütün günahlarını Allah Teala sevaba çevirir. Onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala bu ayette. Furkan 70. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ı diyor Allah Teala gafurdur, rahimdir. Rahmet nurunu gönderendir. Rahmet nuru taşıyıcıdır. Fazılları da salavatı da taşıyan rahmet nurudur. Allah rahmet nuru gönderendir ve mağfiret edendir diyor Allah Teala. Mağfiretse seyyiatin hasenata çevrilmesidir. Allah Teala bu hususu açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nisan suresi 64. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Habibim, o hevalı nefslerine zulmedenler, günah işleyenler, henüz senin yoluna girmemiş olup da günahları devamlı artanlar eğer sana gelselerdi ve tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onların Resulü olarak Allah'tan onlar için mağfiret dileseydin, Allah-u Teala'nın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Yani Allah sahabenin talebi üzerine onların günahlarını affedecekti diyor Allah-u Teala. Senin talebin üzerine bir defa daha affedecekti. Yani günahları sevaba çevirmiş olacaktı. İşte Allah'ın söylediği şey böyle bir dizayn. Günahların sevaba çevrilmesi müessesesi. Günahların sevaba çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Tabiyeti gerçekleşen kişinin günahları sevaba çevrilir. Bunun adı mağfiret. Şimdi Nisa 167-168'de bağlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Kafirler, Allah'ın yolundan men edenler, uzaklara ateşinde olanlar, zalimler hep aynı kişiler. Kendileri Allah'ın yoluna ulaşmayıp da, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Neye? Bu insanlar hiçbir zaman mürşide ulaşmayacaklardır. Yetmez. Herhangi bir insanın herhangi bir mürşide ulaşıp da elinde diz çöküp tövbe etmesi Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Mürşidi Allah gösterecektir kişiye. Hepimiz mürşidimize böyle ulaştık. İrşad makamına ulaşmak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşmak şeklinde tecelli eder. Öyleyse Allah mutlaka işaretini gönderir ve o kişiye sizi ulaştırır. Ona ulaştığınız zaman ve Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala'dan 10 ihsan aldığınız takdirde geçerli sözümüz.
10 ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, işte bu aldığınız 10 tane ihsanla siz Allah'ın size gösterdiği mürşide, Allah'ın kalbinize verdiği o mürşide karşı sevgiyle ulaşırsınız. Ve o sevginin sahibi olarak bu konuda başarı kazanırsınız. Mürşidinize ulaştığınız an Allah Teala günahlarınızı Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim mürşidine ulaşmayı dilemezse, neden dilemez? Mürşidi Allah'ın kendisinden daha üstün kıldığını kabul etmez. Kişinin nefsindeki kibir ve gurur afeti bunu ona kabul ettirmez. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunlar irşat makamının tabi olunması lazım gelen bir makam olduğunu kabul etmeyenlerdir. Onlar asla bir mürşide ulaşmayacaklardır, tabi olmayacaklardır. Mürşidin yolu olan irşat yolunu Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi asla kendilerine yol edinmeyeceklerdir. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde bu standartta olan insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı asla dilemeyen, irşat yolunu kendine yol olarak seçmeyen, dalalet yolunda kalmayı tercih eden insanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin külle ayatin la yu'mini biha ve in yerev sebilel rüşdi la yettehuzu sebilâ ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennehum kezevu bi ayatina وَكَانُوا عَنْهَا غَافِل۪ينَ وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Allah-u Teala diyor ki, onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğiz ki, ayetlerimizin manalarını anlamalarından çevireceğiz ki, ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu görseler o yolu, irşat yolunu yol ittihaz etmezler. Nasıl edecekler? İrşat makamına tabi olarak. Ama ayet-i kerimede geçen yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, onlara kibirleri mani oluyor. Onun benden ne üstünlüğü varmış ki gidecekmişim, ona tabi olacakmışım, hem de elini öpecekmişim. Böyle saçmalık olur mu? Ben ondan üstünüm diye düşünürler. Ama aslında eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi zaten böyle olmazdı. Çünkü Allah-u Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalplerindeki ekineti alacaktı. Onlar da irşat makamının söylediğini işitmeye
irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ve sözlerini idrak etmeye başlayacaklardı. Hangi takdirde olacaktı bu? Allah'a ulaşmayı dilemeleri, yani irşat yolunu kendilerine yol olarak seçmeleri halinde geçerli olacaktı. Ama dilemiyorlar, irşat yolunu kendilerine yol olarak seçmiyorlar. O takdirde ne olur? O takdirde irşat yolunu kendilerine seçmeyenler, gay yolunu seçmiş olurlar. Gay yolundadırlar zaten. Yani sırat-ı müstakimin dışında kalmışlardır. Dalalette kalmışlardır. Bu gay yolunda olmaktır. Allah-u Teala diyor ki onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol edinirler. İrşat yolu onlar için seçilecek yol değildir. Şimdi bu haksız yere yeryüzünde kibirle dolaşanların asli hüviyetlerini çıkartıyor ortaya Allah-u Teala. Diyor ki bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Ne yapıyor bu insanlar? Bu insanlar diyorlar ki öyle insan ruhunun Allah'a ölmeden ulaşması diye bir olay yoktur. Ruh insana hayat verir. Ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Ölmeden evvel ruh Allah'a ulaşmaz. Bunu diyen insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor Allah-u Teala. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَغْدُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar, tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatından razıdırlar. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razıdırlar. Ve sonuç, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimmiş Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerindeki ekinnet alınmamıştır. Alınmadığı için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki sözlerini idrak etmeleri mümkün değildir. Dünya üzerinde birçok makamın sahibi olurlar. İlahiyat fakültesinde dekan bile olurlar. Diyanet İşleri'nin başkanı bile olurlar. Ama Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kabul etmezler. İrşat yolunu kesinlikle reddederler. Dalalet yolunu tercih ederler. Araf 146 bunu söylüyor. Sebebi, arkasında yatan sebep Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili kardeşlerim, üniversite bitirmek, doktora yapmak, master yapmak, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak,
Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı yok etmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak kalıyorlar hayatları boyunca. Ölçü, Allah'a ulaşmayı dilememek. Başka özellikleri var mı? Var. Bunlar uzak bir dalalet içindeler. Başka özellikleri var mı? Var. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Hiçbir zaman irşat yolunu yol olarak kabul edip de bir mürşide tabi olmayacaklardır. Allah'ın bir farzını kesin kes çiğneyeceklerdir. Ne diyor Allah Teala? Kim benim ayet, bizim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve yevmül ahiri ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de öyle söylüyor. Onlar ki diyor, Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini küfrederler, örterler, inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Bu insanların özellikle gizledikleri, sakladıkları şey odur. Hidayet müessesesini saklamak. Onun için bugün hidayet çağındayız. Onun için bize bu hidayet görevi verildi. Onun için bütün insanlığa hidayeti anlatmakla görevliyiz. Ve başka başka dinlerde olduklarını zanneden insanları o Allah'ın hidayeti etrafında toplamakla görevliyiz. Öyleyse yardımcımız Allah'tır. Yardımcımız Allah'ın geçmiş bütün nebileridir. Ve mutlaka yardım alırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın temel emirlerinin unutulduğu bir ortamda insanlar yaşıyor. Bunlar yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar. Biz biliriz diyorlar. Biz profesörüz diyorlar, dekanız diyorlar, başkanız diyorlar, biz biliriz diyorlar. İrşat yolunu net olarak reddediyorlar ve dalalet yolunda kalmayı tercih ediyorlar. Allah'ın yoluna kendileri girmedikleri gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onlara Allah-u Teala mağfiret etmiyor. Ne yapacaklardı? Aksi olsaydı, irşat yolunu benimseselerdi, o zaman Allah-u Teala onların kalp gözlerini, Allah onların kalbine mutlaka imanı yazacaktı. Onları, onlara irşat makamını gösterecekti. Ulaştıkları zaman da bütün günahlarını sevaba çevirecek, onlara mağfiret edecekti. Ama kim Allah'ın yolundan men ederse, Allah onlara asla mağfiret etmiyor. Nisa 168'de anlattığı gibi. Onların günahlarını sevaba çevirmiyor. Onlar hiçbir zaman irşat makamına ulaşmayacakları için. Öyleyse irşat makamına ulaşmamak ve ulaşmak iki ayrı yere götürür. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde Allah-u Teala irşat müessesesini rüşt yolu ve dalalet müessesesini
gay yolu olarak bir defa daha açıklıyor. Diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay femen yekfür bit taguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil urvetil muska enfisame leha. Dinde zorlama yoktur. Kimse Allah ile arasındaki ilişkilerden başkası tarafından çevrilemez. Herkes dilediğini Allah ile olan ilişkilerinde dilediğini serbestçe yapar. Bu dilediklerini serbestçe yapma yetkisini insanlara tanıyan Allah'ın ayeti bu Bakara 256 dinde zorlama yoktur dedikten sonra diyor ki kat tebeyne rüştü rüşt minel gay irşat yolu irşada ulaştıracak yol rüşt yolu cehenneme ulaştıracak olan gay yolundan kesinlikle tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşturulmuştur, kesin olarak ayrılmıştır. Birisi aşağı doğru giden bir yol cehenneme götürür, birisi yukarı doğru çıkan bir yol Allah'a götürür. Birisi sırat-ı müstakim, öteki sırat-ı cehim. İrşad yoluyla diyor Allah-u Teala, gay yolu birbirlerinden kesin şekilde ayrılmıştır. Sonra ne diyor? İnsanlardan her kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa, kendini uzak tutmayı başarırsa ve aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah-u Teala o kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulva irşat makamına sımsıkı sarılır diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulva sarılır diyor. Kim? Tağutu inkar eden insan ve cin şeytanlar her an sizi Allah'ın yolundan saptırmaya çalışırlar. Her an sizi Allah'ın yoluna ulaşmak konusunda bir talebin sahibiyseniz o talebinizi yok edip o yola ulaştırmamaya çalışırlar. Bütün insanlar doğdukları andan itibaren zaten dalalet yolundadır, gay yolundadırlar. Kişi kendi iradesiyle gay yolundan ayrılacaktır. Rüşt yoluna geçecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu mutlaka gerçekleşir. Kişi gay yolundan ayrılır, rüşt yoluna ulaşır. Bu iki seçimin neticeleri bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 257'de çok çarpıcı bir biçimde açıklığa kavuşturuluyor. Diyor ki Allah-u Teala Allahü veliyyüllezine aminu. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, aminu olanların bir evvelki ayet-i kerimede kim aminu olursa ve tağutu inkar ederse olayının neticesinde amin olanlar için Allah-u Teala diyor ki Allah amin olanların dostudur. Onları, onların kalplerini zulmetten, karanlıklardan nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani nefs tezkiyesi yapmalarına sebebiyet verir ve Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin kalbinde adım adım yerleşerek her %7 nur yerleşiminde o kişinin vücudundan ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru seyre sülük isimli bir yolculuk yapar. Neticede Allah onların kalplerini nura çıkarır diyor. Zulmetten
nura çıkarır. İfade çok çarpıcı. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaştığı nokta, nefsinin kalbinde %2 rahmet, %49 fazilet birikim noktasıdır. Başlangıçta şu arkamdaki koltuk kadar kara bir kalbi vardır kişinin. Ve bu karanlıkla temsil olunur. Afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ne zaman ki Allah'ın fazılları, rahmet nurları tarafından getirilir ve iman kelimesi ne zaman ki fazılları toplamaya başlar, kalpte aydınlıkla temsil olunan fazıllar aydınlığı oluştururlar. Bir kalbin zulmetten nura çıkması demek, o nefsin kalbindeki nurların %50'yi aşması demek. Artık karanlığın hakimiyeti bitmiştir, nurun hakimiyeti başlamıştır. Nur %51'dir. Bu noktada kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah amini olanların dostudur. O amini olanların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Peki sonra bu kişiyi Allah Teala zatına ulaştırır. Bu kişinin kalbini %51 nurla müzeyyen kılar. %51 nurla aydınlatır. Müzeyyen kılma olayı burada değildir. Aydınlanma olayı tahakkuk eder. Bu aydınlanmanın %51 aydınlanmanın arkasından kişi Allah'ın koruyucu kalkanının dışına çıkarılır. Allah verdiği sözü tamamlamıştır. Ne söz vermiştir? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah'ı yeştebi men yeşâhü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırmayı dilediği kişi, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi, Allah da kendisine ulaştırmayı diler ve ulaştırır. Kendisine ulaştırmayı da diler mi? Evet. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir kısım insanları Allah'a kendisine ulaştırmayı dilediğini söylüyor. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder diyor Allah Teala ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Kişinin Allah'a teslim oluşuyla nefsinin kalbindeki Allah'ın nurlarının artışı aynı orandaki bir gidişatı ifade eder. Öyleyse Allah Teala'nın bu düzeninde amel olanları Allah zulmetten nura ulaştırır. Kalplerinde karanlıktan daha çok nur oluşur. Ama bu noktadan sonra Allah sözünü tamamladığı için, yerine getirdiği için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sözünü yerine getirdiği için Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. Bu kalkanın kalkmasından sonra eğer o kişi Allah'a tevekkül etmişse zikrini giderek, vuslattan sonra zikrini giderek daha çok arttıracaktır. Ve arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ama eğer kişi Allah'a tevekkül edememişse o zaman zikrini arttırmayacaktır. Allah'ın koruması kalktığı için o kişinin zikri giderek azalacaktır. Görevlerine karşı duyarlılığı yavaş yavaş azalacaktır.
Ve kişi adım adım kaybedecektir kazandıklarını, yavaş yavaş kaybedecektir. Bu durumu da Allah Teala tağutla olan ilişki açısından aynı ayette, yani Bakara suresinin gene 257. ayet-i kerimesinde, bir defa daha söyleyelim, 257. ayet-i kerimesinin başlangıcını, Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları, onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Ve devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirdirler. Ve tağutun dostudurlar. Onlar da tağut tarafından, onların kalpleri nurdan zulmete döndürülür. İnsan ve cin şeytanlar her zaman insan şeytanlar çoğunluktadır. Allah Teala tağut deyince insan şeytanlardan ve cin şeytanlardan bahsediyor açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, şu hakikati tam olarak yerlerine oturtun. Bu Allah'ın kanunudur. Kim Allah'a çağırıyorsa o Allah'ın dostudur. Kim Allah'a çağıranın karşısındaysa o Allah'ın düşmanıdır, şeytanın dostudur. Unutmayın, bundan 14 yıl evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne diyor Allah Teala Yusuf 108'de? Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'a görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Ne yapıyorlarmış? Allah'a çağırıyorlarmış ruhunuzu. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. 12 defa üzerinize farz diyorlarmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Nisa 167'de anlatıldığı gibi, Allah'ın yolundan men edenlerdir. Allah'a ulaşmaktan insanları men edenlerdir. Ve Allah-u Teala kişilerin Allah'a ulaşmasını mutlaka irşat makamıyla paralellik içine koyuyor. Ve Allah Teala irşadı, irşat makamına ulaşmayı farz kılmış. Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi, sizi Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu isteyiniz diyor Allah Teala. Bu bir farz. İrşat makamına ulaşmanız Allah Teala tarafından farz kılınıyor üzerinize, isteniyor. Ve Allah Teala Fatiha suresinde bizim kendisine şunları söylememizi istiyor. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz. İhtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezîne, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerinde, başların üzerinde
nimet olanların yoludur. Öyleyse yalnız senden istihane isteriz dedirtiyor Allah-u Teala bize. Günde 40 defa istihaneyi, mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden isteriz. Ona ulaşalım ki tabi olalım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın ve sırat-ı müstakime ulaşalım. İyyâke nesteyn ve ihtinas sırat-ı müstakim ifadesi ard arda bunu ifade ediyor. İnsanlar 40 defa günde bunu söylüyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, utanç duymaksızın diyorlar bunu. Hayır, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yastığa kadar yanar. Doğrular, Kur'an-ı Kerim doğrularıdır. Öyleyse Allah-u Teala İstihaneyi nasıl isteyeceğimizi de söylüyor. Kimlerin istihanenin cevabını alabileceğini de söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 45 ve 46 Allah-u Teala buyuruyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ İstihaneyi Allah'tan isteyeceğiniz o mürşidin kim olduğu konusunu Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. Hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala. Ama diyor bu kebiretün, büyük bir iştir. Neden? Çünkü bunun istenmesi, istihanenin istenmesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cevap alabileceği bir husustur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın bir irşat makamı göremez. Çünkü onun için irşat makamı yoktur, tayin edilmemiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece. 10 ayeti kerime irşat makamına ulaşamayanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve irşat makamı ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah'a ulaştırmayı kesin olarak inançla kabul edenlerin bulabilecekleri bir makamdır. İşte bu ayetler Bakara 46, 45 ve 46 onu söylüyor. Bakara 46'da Allah-u Teala diyor ki sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi Allah'tan isteyin dedikten sonra bu büyük bir iştir diyor ama huşu sahipleri için büyük değildir, güç değildir. O huşu sahipleri ki onlar yakin hasıl ederek kesin bir şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a milaki kılacaklardır. Allah'a ulaştıracaklardır. Bunu kesin şekilde buna yakin hasıl ederek inanırlar. Ve ruhlarını ölümden sonra da tekrar Allah'a geri ruhları döndürülecektir. İşte her kim buna inanırsa o Allah'tan soracaktır. Mürşidinin kim olduğunu başka hiç kimse mürşid tayin etmede yetkili değildir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Alallahu kasus sebili. Sevillerin, mürşitlerin her birinin bulunduğu dergâhtan devrin imamın dergâhına bir sevil vardır. Onun için Allah-u Teala mürşitlerden bahsederken onların sevillerinden bahsediyor. Sevillerin tayini, tespiti, kastedilmesi sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'tan soracaksınız. Onun için Fatiha suresinde yalnız senden istihane isteriz. Yalnız senden mürşidimizi sorarız ifadesi var. Sevgili kardeşlerim, şunu biliniz ki kim mürşidine ulaşamazsa o kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerime bunu söylüyor. Kasas 50'de Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidir. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır?
Taha 123'te diyor ki hadi oradan hepiniz aşağı inin, size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala Kehf 17'de diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi o zaman hidayete erer. Kim de delalette ise onlar için bir veli, mürşit bulunmaz. Tayin etmiyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyene mürşit tayin etmiyor. Hacet namazı bile kılsa adam göstermiyor. Ve dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktı. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beyaz eder. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydi. Tabiyet yoksa dalalet kesin. Ve 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Allah müminlerin başlarının üzerine nimet olsun diye Resul bahseder. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Görüyorsunuz ki tabiyet yoksa dalalet kesin. Allah Teala 8. ayet-i kerimesi Nahl 36'da şöyle söylüyor. Allah bütün kavimlerde Resul bahseder. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan iştinab etsinler de Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayet erdiler, bir kısmının üzerine dalalet hak oldu. Ve Zümer 23'te Allah Teala diyor ki Allah nurlarını kitaba ve içindeki sözlere müsteşavi olarak ikişer ikişer indirir. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, derileri ürperir, kalpleri Allah'ın bu gelen nurlarıyla titrer ve cumuşar. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hidayetçi söz konusu değil. Ve Araf 186 Allah Teala buyuruyor Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. İsyanları içinde olan Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkalarını da Allah yolundan men edenlere Allah Teala dalalette bırakıyor. 10 ayet-i kerime insanların irşat makamına ulaşmadıkları takdirde dalalette kalacaklarını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hidayetçi tayin edilmediğini de kesinleştiriyor. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın standartlarında Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde kesin bir emirle insanların üzerine farz kılınmıştır. Öğrenilmesinin de Allah'tan olacağı kesinleşmiştir. Ve bütün insanlar için farzdır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı.

İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. As-salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin hedefi mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı

ilişkilerde hazırsızdır. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir meseledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse üç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden örülüdür. Yani nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda başlamışlar sadece karanlıklarla kapılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeder olaylar yaşayan bir insanın şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanet olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? Bir, nefsi vücudun kumandan olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talep eden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır. Kişinin iç dünyasında kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazca taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin tatbikatını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir. Her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. O ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından ruh mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah-u Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi yedi kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz yedi tane gök katını aşıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun
Allah'a ulaşabilmesi, Allah'ın üzerimize

9 defa tartıldığı bir vesiledir. Ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırma yetkisi. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırılması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında. Bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini mütakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce İhlası ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Tin suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esvedi safimler ettik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah-u Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür. Daimi zikre ulaştınız Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün afetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği hiçbir şekilde işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kavga bitmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzuru yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini mütakip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde
kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabi. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsi de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefsi de ruh da hayrı dilemektedir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer. Ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta, o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derece kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işlem bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için, onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklınızın kullanıma müsaadedir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendilerine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat buluyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iç dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuur altı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz. Ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz.
İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuza alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikama meydilerler ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur dış dünyasında? Ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka ruhun istediği istikamet olacaktır. Çünkü nefsi ruh hüviyetine girmiştir. O kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayır işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir.
Ayette ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarından intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluktan hiçbirisini yaşamaz. Başkalarına karşı olan bütün davranışları, nefsi de ruhu da hayır talep ettiği için hep hayırla davranır. Her hayrın arkasında da bir insan sadece mutluluk ve huzur duyar. Sonra bu kişi başkalarının hep hoşuna giden davranışlarda bulunduğu için ruhu nefsine asla azap etmez. Aynı sebepten başka insanlar bu kişiden intikam almayı akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şey zaten mümkün değildir. Çünkü bir kişinin başkasından intikam alabilmesi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oysa ki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı bir kimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhu nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar. Ayrıca zaten nefslerinde intikam afiyeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikiminin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emaredeyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlasa ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah-u Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azam edecektir, bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları iş,
işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekte ve günaha girmektedir. Bu sebepler huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlak öylesine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur, hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzdur. Sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediye ulaşsanız sizin içiniz uyulmaz zevkler haline alır. İhlası ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iç dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür. Yani içinizden bir ses, şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir betiridir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutları yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir. Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddiacı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl cennet saatine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir vesiledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Selamat.

0: bekleniyor. Dünyada, kainatta Allah'ın bir parçasıdır. Allah mevcutların hepsidir deniyor. Ve bütün kainat bahsedilmiş olarak Allah olarak vasıflandırılıyor. Allah her şeyi yaratmış ve her şey Allah'ın kendisi olmuş diye bir genel görüş var. Ama Allah Teala böyle söylemiyor. Söylediği şey Allah haliktir, yaratıcıdır. Allah'ın yarattığı her şey ise onun sadece mahlukudur. Ayrıca Allah'a bir mekan izafe etmek de mümkün değildir. Nitekim Allah Teala'yı görenler evvela 7 tane gök katını görürler. 7. gök katının yukarısından bakarlar, imamın başının üzerinden, huzur namazının imamının başının üzerinden yokluğa doğru, yukarıya doğru bakarlar ve karanlıkların içinde Allah'ı görürler. İşte o Allah'tır ve mekandan da münezzehtir. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevası bu standart içerisinde. Bir takım insanlar rüyalarında Allah'ı gördüklerini söylüyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü rüya nefs tarafından görülür. Nefsin de Allah'ı görmesi de hiçbir standartta mümkün değildir. Çünkü nefs 7 kat gökyüzüne ulaşamaz. 20. kata bile çıkması mümkün değildir. Öyleyse vahdeti vücudun nasıl gerçekleştiğine dikkatle bakalım. Günlerden bir gün Allah Teala size tecelli edecektir. Size içinizden kendinizi gösterecektir. Sanki bütün iç organlarınız boşalmış, hiçbiri yok. Yalnız deriden ibaretsiniz. Kendi içinizden baktığınız zaman turuncuya yakın sarı renkte bir renk görürsünüz. Ve yukarıdan aşağı bir dolma işlemine tabi tutulursunuz. Ve o bütün vücudunuzu kaplar. Bu kaplama sırasında iç dünyanızı Allah Teala doldururken hiçbir yere kımıldayamazsınız. Ve bu kımıldamamazlık Allah Teala'nın sizinle beraber olduğu sürece devam eder. İşte o sırada Allah Teala'nın kardeşimizin bahsettiği hitabıyla karşılaşırsınız. Birçok kişi diyor Allah Teala bu olayı, vahdet-i vücudu tekrar yaşadılar, sarhoş halde yaşadılar diyor. Ben onları bu olayı tahakkuk ederken tekrar ne getirdim diyor. Bu sebeple onlar o sarhoş haldeyken benim onlara verdiğim sarhoşlukla tekrarıyla enel hak dediler. Ben hakkım dediler diyor. Ama diyor sen de bu olayı o tarzda değil, seni asla tekrarına sokmadan gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple sen hiçbir zaman enel hak demezsin diyor. Gerçekten devam ediyor. Ayrıldıktan sonra diyor ben tekrar eski haline döneceksin, kımıldayabileceksin. Ama şu anda ben tamamen seninle beraberim ve şu anda vahdeti vücudu yaşıyorum. İşte vahdeti vücut Allah Teala'nın sizinle beraber olması demek. Söylediğim gibi iki şekilde yaşanabilir. Ya tekrarını geçirir Allah Teala sizi, o zaman bir sarhoşlukla kaplanabilirsiniz. O zaman elhamd demeniz mümkündür. Bu takdirde Allah Teala'nın sizi tekrarını sokması sebebiyle tam şuura malik olmayarak bir şeyler söylüyorsunuz. Ama şuurunuz yerindeyse bu olayı yaşadığınız zaman Allah-u Teala'nın söylediği gibi hiçbir zaman enel hak demezsiniz. Öyleyse insan Allah değildir. Allah olması da mümkün değildir. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, ruhunuzda üçü de birer yaratıktır. Allah-u Teala'nın mahlukudur. Allah haliktir. Sizse hepiniz, ben de dahil olmak üzere hepimiz Allah'ın mahlukuyuz. Allah razı olsun. Sualler bitti mi? Evet, sualler burada tamamlanıyor. Aslında sizlerden ayrılmayı hiç istemiyorum. Bu çiçeği göndermişsiniz ve orada bana diyorsunuz ki Efendi Hazretleri sizi çok seviyoruz. Ben de hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu güzel geceleri Allah Teala'nın bizlere tekrar yaşatması niyazıyla, hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmanız niyazıyla sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a da salli
1: ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a da salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. Bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek mesaj verir. Mutluluk mesajı. Herkesin sadece mutlu olmasını ister Allah Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur, saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel üç tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah-u Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah-u Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. Dört, sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah-u Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız
2: böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Efendiler, madde 1, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, ikisi endirekt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim olmanız yetmez. Bu teslim olmanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, 3 tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzıdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz, Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila Rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah-u Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah-u Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, Sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel, ölmeden evvel değil. Kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim Allah Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime, selam kelimesi olmasına rağmen, aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'ı yedi darü selam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine, ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayet-i kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Rad 22'de. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9.'da da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler. Enam 152 ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakinizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki elestü bir rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah Teala demiş ki ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah Teala buyuruyor ey fizik vücutlar, size ahd, sizden ahd istiyorum şeytanlardan, size sizden ahd istiyorum, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum, nefse tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha, fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana. İtaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah Teala buyuruyor. Bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah Teala üzerinize yükledim. hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala ile aramızda gördüğünüz ki tam 9 defa Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var. 9 defa farz kılmış Allah-u Teala bunu üzerimize ve 7 tanesi direkt farz, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah-u Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bunun, bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah-u Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibarıyla. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesinlikle koyuyor Allah Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor. Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. Ellezine femen kanu yercu lika Allah'a. Tekrar ediyorum. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُ لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعْمُ Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah Teala sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah-u Teala. İnne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amin olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. Vellezine sabredip digae ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a

kesin. İfade etmiş bir Kur'an-ı Kerim'de o da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi Enam suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Ber'asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah-u Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini İnsanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte

Ve hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah-u Teala diyor ki innel hüda hüdallah Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların, büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali. Ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur. Ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete mütalik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel huda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el huda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah-u Teala? Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler sorarım size daha ne desin Allah-u Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda. Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı sırat-ı müstakim. Onun üzerinde değilseniz o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun. Bizimle karşılıklı konuşmaya neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin.
söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım, verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa, bizim söylediklerimizin dışında, onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda. Biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar iki tane Kur'an-ı Kerim, iki sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu iki Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp afur tafur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları, şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Bana cevap verin, kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıfı getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah-u Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu izah eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz. Bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz, siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız, siz karşımızda değil, aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz. Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz?
Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnızken küm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor. Yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil. Bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki dört tane temel şarta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. Bir, Allah-u Teala emrini verir. İki, emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. Üç, emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. Üçünü söyledik. Ve dördüncü şarta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Rad suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahitlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın
Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde, verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbreti alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya Müftüsü'yle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine bir onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emer Allah'ı Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor orada dur. Biz diyor bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz. Getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım. Hangi Kur'an-ı Kerim mealinde, 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek, kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hamazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah Teala buyuruyor ki biz kiminle berabersek onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak bütün dünya onların dostu olsa gene biz galip geliriz diyor Allah-u Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil. 4-5 sene göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıyor. Yetmez.
mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı, ikincisi de yetmez, bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi, yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah-u Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyorsun acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esastan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah-u Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'ılaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'laştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi, Allah Teala bütün sahabenin hidayet erdiğini söylüyor. Birisi Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını Allah Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah Teala aynen şöyle söylüyor: Habibim, onlara de ki, o üminlere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Geçlerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor Rab 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra, hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek, görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar bazen celalle, bazen cemalle, neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz? Çünkü bizim tertemiz insanlarımız
bu adamların Profesör Stern'e bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara. Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, buzdolabı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkler renge giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza katılanlar, konferansımıza iştirak edenler, yabancı arkadaşımıza konuşmalar yapan onlardan birileri var. O kadar çok yanlışları var ki o yanlışları sizlere radyodan devamlı olarak duyuracağız. Ve onlardan da cevap bekleyeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: عليه وعلى الطاهرين. آمين.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudumu da teslim al, fizik vücudumu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah-u Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
0: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد أيما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu akşam sizlere inşallah mutluluktan bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz? Allah-u Teala hepinizden ama hepinizden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Eğer derseniz ki ama namaz kılmamızı emrediyor, oruç tutmamızı emrediyor, zikir yapmamızı emrediyor. Onlar sizin için sevgili kardeşlerim. Sizi mutlu etmenin her biri birer vasıtası. Namaz kılmak ferahlamanın bir tatbikatıdır. Zikir yapmaksa daha üst boyutta bir mutluluk işaretini taşır. Düşünün ki kimin kalp gözü açılmışsa mutlaka zikirde açılmıştır. Zikir sizin mutluluğunuzun en büyük anahtarıdır. Bir düşünün, Siz namaz kıldığınız zaman bu namazın Allah-u Teala'ya bir faydası olabilir mi? Ama size çok faydası olur. Yaptığınız ibadetler hangileri olursa olsun, onların Allah'a bir faydası ya da yaptığınız bir kötü davranışın Allah'a bir zararı olması mümkün değildir. O Allah her şeyden münezzehtir. Ama sevgili kardeşlerim, bizler kuluz. Bizler sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Allah sahibimiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliklerin farkında olmanızı bütün gönlümüzle istiyoruz. Unutmayın. Tabi olduğunuz andan itibaren Allah her an sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi. Hiç bırakmaz. Her zaman sizinle beraberdir. Ayrıca biz de sizinle beraberiz. Hiç bırakmayız. Bir gün bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde bizi göreceksiniz. Ve Allah'a size bunu gösterdikten sonra daha çok şükredeceksiniz. Daha çok hamd edeceksiniz. Sahipsiz olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, öyle muhteşem dizayn edilmiş ki, Allah hiçbir şeyi insanların adına tesadüf dediği bir şey olsaydı bile ona bırakmayacaktı. Allah her şeyden haberdardır. Koruyucu sahibi olmak isteyeni Allah Teala koruyucu bir elbiseyle kaplar. İşte bu koruyucu elbise devrin imamının ruhudur. Neden korur? Her türlü zulmani etkiden korur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Maide 105'te diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامِنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفِسَكُمْ لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دَعْلَ اِذَاتَ دَيْكَمْ. Ey amin olanlar, nefslerinizin sorumluluğu nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz nefsinizi tezkiye etmek üzere harekete geçtiğiniz zaman hidayet üzere olursunuz. Hidayet üzere olduğunuz andan itibaren de alerte olanlar size bir zarar veremezler. Dostlarım, güzel dostlarım. Böylece söz konusu olan şey sizin mutluluğunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk denilen bir müesseseyi yaşamak hepinizin hakkı. Bu hakkı kullanmalısınız diye düşünüyorum. Allah'ın sizi yaratma sebebi bu. Mutluluğunuz. Sizden Allah'ın istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Allah Teala bunun dışında hiçbir şey istemiyor sizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin için. Sadece onu yaşamak üzere yaratıldınız. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Unutmayın, biz sizi çok seviyoruz. Her şey bu sevgi üzerine bina edilmiş durumda. Öyleyse siz de sevin. Etrafınıza mutluluk dağıtan bir insan olun. Etrafınızdaki herkes sizden gelen mutlulukla mutluluğu yaşasın, huzuru yaşasın. Saadet onlar için olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Siz de kendinizin mutlu olmasını istiyorsunuz. Sadece iblis sizlerin mutlu olmasını istemiyor. Kendisi gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmanızı istiyor iblis. Sizden istediği tek şey bu. Sıkıntı, huzursuzluk, herkese düşman olmanız, her an bir öfke, kin girdabında kaybolmanız, başka insanların hepsine düşmanlık etmeye çalışmanız, İblis'in istediği tek şey bu. Hepinizin kendisiyle beraber cehenneme girmenizi ister. Hedefi cehennemdir. Sizler için. Kendisi cehenneme gitmek mecburiyetinde yapabileceği hiçbir şey yok. Ve sizler Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Öyleyse ana olan kinini size kusuyor. Sizleri, hepinizi mutsuz etmek iblisin temel dileğidir. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa ve şeytan istemiyorsa ve siz mutsuzsanız, o zaman Allah'ın dediklerini değil, İblis'in dediklerini yaptığınız için sıkıntılısınız, huzursuzsunuz. Söylediklerimi bir düşünün. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Öyleyse sıkıntılısınız, huzursuzsunuz. Öyleyse Allah'ın dediğini yapmadığınız için öylesiniz. Bir sualim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler sizlere. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediniz mi? Gerçekten buna emin misiniz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz namaz kılmak kendisine angarya gibi gelmeyen, yük olmayan bir insan olursunuz. Tasavvufa girdiğinizin ilk perşembesinde tuttuğunuz oruçtan açlık hissetmemeniz söz konusu olur. Zekatınız, başkalarına yaptığınız yardımlar size ağır gelmek şöyle dursun, içinizi büyük bir sevinçle doldurur. Başkalarına bir iyilik yapmanın, başka insanları mutlu etmenin hazzını yaşarsınız. Böyle değilsiniz. Namazlarınızı kılmıyorsunuz. Oruçlarınızı tutmuyorsunuz. Zekatınızı vermiyorsunuz. Zikir yapmıyorsunuz. Eğer böyleyseniz, yeniden tabi olsanız iyi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bu işaretler sizin Allah'a ulaşmayı bilemediğinizi gösteren işaretlerdir. Seçim için sadece iki tane alternatifiniz var. Bir, mutlu olmak. İki, mutsuz olmak. Bu mutlu olmak yolunu seçmeyenlerin hepsi zaten mutsuzluk deryasının içindeler. Hayatları devamlı huzursuzlukla geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. İnsanları sevmek, Allah'ı sevmek ve kendinizi başka insanların mutluluğu konusunda seferber etmek. Yapmanız lazım gelen şey aslında son derece basit. İki tane yoldan birisini tercih edeceksiniz. Bir yolda başkalarına kötülük etmek var, nefsane davranmak var, gururlu, kibirli olmak var, etrafımızdaki insanları kırmak var ve arkasından da sadece üzülmek var. Ama ikinci yol öyle değil. İkinci yolda Allah'ın güzellikleri var. Başkalarına mutluluğu yaşatmanız var. Yani siz başkalarının da mutluluğu konusunda bir müşebbik unsursunuz. Bir mutluluk vericisiniz. Mutlulukta bir faktörsünüz. Başkalarının mutlu olmasına sebebiyet veren bir insan. İşte Allah-u Teala'nın sizi görmek istediği yer burası. Bu nokta, mutlu olduğunuz nokta, huzura kavuştuğunuz nokta, her şeyin en güzel olduğu nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir mutluluk çemberinin merkezinde olmalısınız. Şimdi İnsanlara olan davranışınıza gelin beraber bakalım. İnsanlar çoğu zaman başkalarının kendilerinden bir noktada rahatsız olduğunu hissederler. Fakat yaptıkları yanlış davranışın, onları rahatsız edici davranışın ne olduğundan haberdar olmazlar. Belki de o davranışın başka birisini rahatsız ettiğini bilseler, onu yapmayacaklar. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde elinden ve dilinden kimsenin zarar görmeyeceği, huzursuzluğu yaşamayacağı bir insan olmalısınız. Bir başka ifadesiyle elinden ve dilinden başkalarına sadece mutluluk ulaşan bir insan olmalısınız. Bir davranış biçiminiz siz farkına bile varmadan başka birini üzmüş olabilir, huzursuz kılabilir. Öyleyse görevlerinizden bir tanesi de etrafınızdaki herkese her zaman, acaba davranışlarımdan herhangi birisi seni rahatsız ediyor mu diye bir sual sormalısınız. Evvela size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle doğruyu söylemelisiniz. Söylemekten kaçınmamalısınız. Bir kardeşiniz size derse ki acaba benim davranışlarımda seni üzen, sıkan, sana yavan gelen
2: bir husus var mı? Acaba ben farkına varmadan bir takım yanlışlıklar yapıyorum varsayımıyla yola çıktım. Acaba bu noktada bana yardımcı olabilir misin? Hem siz etrafınızdaki insanlara bunu söyleyin. Eğer hepiniz bu istikamette yola çıkarsanız, göreceksiniz ki karşınızdaki samimi ise onları rahatsız eden bir değil, birçok davranışınız var olmuştur. Eğer bunları derhal önlemek için harekete geçerseniz, o zaman etrafınızdaki insanlara mutluluğu yaşatan birisi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, devamlı biz insanlar başkalarıyla iç içe yaşarız. Sosyal varlıklar olarak yaratılmışız. Her an başkalarına ihtiyacımız var. Öyleyse böyle bir ortamda bütün insanlar için söz konusu olan şey iki ayrı cepheden kendilerini irdelemektir. Bir, başkalarına verdiğiniz huzursuzluk cephesinden onlara her zaman sormalısınız. Hangi davranışım sana hangi şekilde huzursuzluk veriyor? Ben bunu bilmek istiyorum ve mutlaka düzeltmek istiyorum davranışlarımı. Allah'a hesap vermek için buna ihtiyacım var. Lütfen bana doğrusunu söyle ki sen bana o zaman yardım etmiş olursun. Ben kendimi o istikamette düzeltmek için çalışacağım. Başarabilirsem ben Allah'ın karşısında aklanırım. Ama bunda sen de pay alırsın. Çünkü bana doğruyu söyleyerek benim nasıl davranmam lazım geldiğini bana anlatmış olacaksın. Olaylara negatif açıdan baktığınız zaman yapmanız lazım gelen budur. Ve bu kardeşlerimiz tarafından hemen hiç yapılmıyor. Herkes hatalı. Herkes hatalar yapıyor. Ve üzerinde durmak istediğim şey şu ki hataları yapanlar hata yaptıklarının farkında değiller. O davranış biçiminin başka bir insanı rahatsız edebileceğini düşünemiyorlar. Onlara göre normal bir davranış biçimi. Ama değil. Sevgili kardeşlerim, bilemezsiniz. Sizin hangi davranışınız hangi kardeşimizi rahatsız ediyor bilemezsiniz. Öyleyse başka insanlarla olan bütün davranışlarınızda her zaman onlara sormayı usul edinmelisiniz. Acaba benim davranışlarımda seni üzen, sana batan, seni rahatsız eden herhangi bir husus var mı? Küçük veya büyük hangi kusurlarım var? Bunları bana eğer samimiyetle söylersen sana çok şey borçlu olurum. Ben gerçekten düzelmek istiyorum ve yaptıklarımda en kötüsü yaptıklarımda yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Senin bu hususta bana vereceğin işaret benim için Allah'ın katında aklanma konusunda önemli bir anahtar olacak. Bir kapı olacak. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza mutluluk veriyorum diye mutsuzluk vermeniz söz konusu olduğu cihetle bunu söylüyorum. Eğer farkına varsaydınız ki o davranışınız başkasını rahatsız ediyor, belki de o davranışınızı yapmayacaktınız. Sizden öyle bir davranış sadır olmayacaktı. Ama farkına bile varmadan davranışlarınızla başkalarını rahatsız edebilirsiniz. Buna mani olmalısınız. Birisi bir başkasına tavsiyelerde bulunurken Allah yolunda nasıl daha güzel olacağını

konusunda ona tavsiyelerde bulunurken siz onu önlemiş oluyorsunuz. Hem kardeşimizin bir vazife yapmasına mani oluyorsunuz, hem de ondan ders alması lazım gelen, hatayı yapan kardeşimizin o hatasını öğrenmesine siz hatanızla sebebiyet veriyorsunuz. Tabii bu size göre bir hata olsaydı zaten bunu yapmazdınız. Öyleyse bu söylediğinizden gerekli dersi almayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Ben köşemde duruyorum, kimseye bir zararım yok. Ben iyi bir insanım diye düşünüyorsunuz. Ama sonra da kalkıp bunu yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın yolunda güzele hep yol göstermelerine ulaşılır. Bizim görevimiz de bu. Sizlere Allah'ın güzelliklerini söylemek. Daha güzele nasıl ulaşırsınız diye yol göstermek. Bu yol iki ayrı açıdan da değerlendirilmelidir. Bir, biz sizi başkalarına mutluluk vermeye davet ederiz. Bu konunun mutluluk verme cephesidir. İki, biz sizi davranışlarınızla başkalarını üzmemeye davet ederiz. Bu da konunun negatif cephesidir. Sizden etrafınıza her an hem pozitif davranışlar hem negatif davranışlar ulaşmakta. Öyleyse hepimiz için görev ne olmalı? Pozitifleri arttırmalıyız. Negatifleri azaltmalıyız. Pozitifleri en üst dereceye çıkarmalıyız. Negatifleri de sıfırlamalıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranışlarınıza dikkat edin. Başkalarına yaptığınız her türlü davranış standardı içerisinde hedefinin sadece onlara mutluluk vermek olmalı. Boşuna akıntıya kürek çekmeyin. Bunu kendinize iş edinirseniz, ben başka insanlar için yaşamaya karar verdim. Sabahtan akşama kadar başka insanları nasıl mutlu ederim diye araştıracağım. Falanca neden hoşlanıyor? Onu yapacağım. Bir başkasına onun mutluluk duyacağı bir güzel söz söyleyeceğim. Bir başkasının gönlünü alacağım. Hal hatır soracağım. Hediye alacağım. Hep insanlara güzel bir görüntü. Beni hayatıma Allah-u Teala'ya ulaştıran ilk mürşidim, bir banka müfettişiyken ben Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum. Geldi masamın başına, dedi ki ben seni dayılığa kabul ettim dedi. Sen de beni yeğenliğe kabul ediyor musun? Affedersiniz, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi, ters söyledim. Sen de beni dayılığa kabul ediyor musun dedi. 70-80 yaşlarında bir zat. 80 falan olmalı. Ben şimdiki yaşama baktığım zaman öyle olması lazım geldiğine daha çok inandım. Cebinden şeker çıkardı, bana verdi. Sonra da ben onu dayılığa kabul ettim, bir çay içer misiniz dedim. Çay da içmedi, hiçbir şey de söylemedi. Gitti. Sonra bir gün bana dedi ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Gelecek günlerde sana bunu Allah söyleyecek dedi. Ben o güne kadar din konusunda hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Sevgili kardeşlerim, ne yaptı? Bana bir tane şeker verdi sadece. Ve gitti. İşte siz de etrafınızdaki insanlara şeker verin. Güzel sözler söyleyerek onların gönüllerini alın. Onlara sizin için kıymetli oldukları intibanı ömrünüz boyunca vermeye, onlarda o intibanın, izlenimin kalmasında ısrarlı olun. Sizin hakkınızda

Nerede kim konuşursa ha o mu? O herkese iyilik etmeye kendisini adamış bir insandır. Bunu söyleyelim milliler. Madalyonun bir tarafında bu var. Bütün insanlara şeker dağıtmak. Yani onların gönüllerini alacak, onları mutlu kılacak olan şeyler yapmak. Sevgili kardeşlerim, hem siz kazanırsınız, çünkü başkalarını mutlu etmek kadar insanı mutlu eden başka bir şey yoktur. Kim sizin bir davranışınızdan mutluluk duyarsa, onun yüzündeki o mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman, mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Ya görmeden evvel, daha güzeli de bu zaten, görmeden evvel de mutlusunuz. Yani sabahleyin kalktınız, malzemesini yapıyorsunuz günün, daha yeni başlayacaksınız güne, ha falancaya şunu söyleyeceğim, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya şu yardım yapacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, falancaya bir hediye alacağım, onun mutlu olmasına sebebiyet vereceğim, ha falanca hastaydı, hadi bugün onu ziyaret edeyim. Hayatınızı buna göre tanzim edeceksiniz. Ve özellikle Allah yolunda hizmet için zamanınızı harcayacaksınız. Hizmette sizin yanı başınızda olan kardeşlerinize en güzel davranışlarla davranacaksınız. İşte madalyonun bir tarafında başka insanlara bu mutlulukları ulaştırmak var. Öbür tarafında en az bunun kadar dikkat etmeniz lazım gelen ve dikkat etmediğiniz için etrafınızdaki insanları bazen kırdığınız bir başka cepheniz daha var. Negatif cepheniz. Öyle davranışlarınız var ki başkalarını rahatsız ediyorsunuz. Hem de daha kötüsü davranışınızın onu rahatsız ettiğinin farkına bile varmadan başkalarının işlerine müdahale ediyorsunuz. Başkalarının görevlerini yapmasına engel oluyorsunuz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki insanlar üzülüyorlar. Siz onları yapmadığınız zaman da aynı kişisiniz. Bir eksikliğiniz yok. Bu yanlışları yapmadığınız zaman pozitifler gelecek devreye. Yani birincisi sizin başka insanlara devamlı güzel davranışlarla onların mutluluğu konusunda yardımcı olmanız size devamlı pozitif dereceler kazandıran, sizi devamlı mutlu kılan bir davranış biçimi ve hepiniz öyle olmalısınız. Ama ikincisi negatiflerin pozitife dönüşmesidir. Yani siz davranışlarınızla bu ikinci şekildeki davranışlarınız başkalarını üzen davranışlarınız. Birincisi sıfırın üzerine bina edilir. Yani siz başkalarına mutluluk veren bir insan değilken mutluluk vermeye başladığınız zaman sıfırlar pozitife dönüşür. Ama başkalarına kötülük yaptığınız zaman farkına bile varmadan sözleriniz başka insanları incittiği zaman veya onların görevlerini yapmasına mani olduğu zaman o zaman negatifleri bu davranış biçiminizi yok ettiğiniz zaman negatifleri sıfıra müncer etmiş olursunuz. Sizden çevrenizi üzecek olan davranışların gelmesi azalacak ve sonunda sıfırlanacaktır. Neydi o zamana kadar? Negatif davranışlarıyla insanları rahatsız eden, çevresine de pozitif hiçbir şey veremeyen bir hiçtiniz. Ama etrafınıza mutluluk vermeye başladığınız zaman pozitifler gelmeye başladı size. Başkalarını mutlu etmek istediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu etti. Öbür taraftan
başkalarına yaptığınız yanlış davranışları önlemenizde kaybettiğiniz puanları, sizi başkalarına kötü gösteren, çirkin gösteren yönünüzü değiştiren bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel bir şey mi başka insanların sizin hakkınızda "o her zaman benim kalbimi kırar, bana şöyle şöyle sözler söyledi, çok üzüldüm, çok etkilendim, söylemeseydi olmaz mıydı" denilen bir insan olmaktan vazgeçmeyecek misiniz? Eğer varlığınız insanları rahatsız ediyorsa, istenmiyorsanız, bunun arkasında bir sebep olması lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Kendinize hiç bakmayacak mısınız? "Ben böyle alışmışım, böyle yaparım" derseniz o zaman sizi uzaklaştırırlar. O zaman toplumun içinde negatif bir hüviyetiniz olur. Bu övünülecek olan bir şey değildir. Bu üzülenecek olan bir şeydir. Davranış biçiminiz bütün insanlara sizi negatiften pozitife geçirecek bir hüviyet taşımalıdır. Hem insanlara kötü davranmayarak negatiflerinizi sıfırlamalısınız, hem de etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk vermeye çalışan, onların rağbet ettikleri bir insan olmalısınız. İkisi de güzel. Diğerlerinin ikisi de çirkin. Eğer siz başkaları için hiçbir güzelliği oluşturmak istemiyorsanız, eğer siz başkaları için her zaman onları üzen şeyler yapan biriyseniz, o zaman Allah'ın istediği bir insan değilsiniz. Allah'ın örnek göstereceği bir insan olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin gördüğünüz gibi menfi tarafları var. Başka insanları rahatsız eden taraflarımız. Müspet tarafları var. Başka insanlara mutluluk veren taraflarımız. Ya da tek mutluluk kelimesini ifade ediyorum. Birinci grup davranış biçimi başka insanları mutsuz eden davranışlarımız. İkinci davranış biçimi başkalarını mutlu eden davranışlarımız. Öyleyse mutsuzluk veren davranışlarımızı sıfırlamalıyız. Mutluluk veren davranışlarımıza eklemeliyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zaman zannettiğinizden çok daha hızlı geçiyor. Bir gün çok zamanınızın kalmadığını göreceksiniz. Hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adamışsanız, vakfetmişseniz, o zaman sözlerimize dikkat edin. Her şeyi en güzel standartlarda bir muhtevaya oturtmalısınız. Bulunduğunuz yerde etrafınızdaki insanlar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Huzur duymalılar. Siz onların mutlulukları için aranan bir hüviyet taşımalısınız. Sizinle beraber olmak istemeliler. Dikkat edin ki bu beraberlikte hep pozitif şeylerin sahibi olasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsan
sevilmeye layıktır. Ve hiçbir davranışınız başka insanları rahatsız edici bir hüviyet sakın taşımaz. Hepiniz bu konuda Allah'ın istediği gibi davranmaya çalışın. Ne ister Allah Teala? Hataların, iki kardeşimiz yan yana geldiği zaman hataların söylenmesini ister Allah Teala. Allah Teala hata yapan tarafından hatalarının sorulmasını ister. Sevgili kardeşlerim, hataları yapan tarafından dediğimiz zaman hepinizi birden kastediyoruz. Hiçbiriniz mevcut değildir ki hata yapmış olmasın. Hata yapmamış olsun. Herkes mutlaka kendisinin hata saymadığı, hata olarak değerlendirebilseydi belki onu yapmayacaktı. Kuvvetli bir ihtimalle yapmayacaktı. Hata saymadığı nice davranışlar vardır ki etrafındaki insanları mutsuz kılar, huzursuz kılar. O insanlara negatif bir tesir sahası oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başkalarını mutlu edecek davranışlar varken, ki bu mutluluğun arkasından siz mutlu olacaksınız. Çünkü ne zaman başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışta bulunursanız, Allah Teala size mutlaka huzur verir, ruhunuza, nefsinize sürur verir. Ve başkasına verdiğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olursunuz. Madalyonun hiç hesaba katmadığımız tarafı başkalarına mutsuzluk verdiğimiz davranışlarımız. Bu noktadan itibaren hepiniz bu istikamette asıl faaliyet sahibi olun. Başkalarına hep sorun. Acaba benim davranışlarımda senin sıkıldığın, huzursuz olduğun bir yanlış davranışım, laubali bir davranışım, sana karşı saygısızlık ettiğim bir durum ya da benim düşünemediğim ama seni rahatsız ettiğim hangi konu olursa olsun bana bunları söyle ki ben kendimi Allah'ın hedef gösterdiği bir insan yapmakta senin yardımını almış olayım. Sevgili kardeşlerim, hepiniz kardeşsiniz. Kardeşlerinize yardım etmelisiniz. Nasıl? Size böyle bir sual sorulduğu zaman samimiyetle söylemelisiniz. Sen bana şöyle söyledin. Bunu hüsniyetle yaptığından eminim. Ama bu beni yaraladı. Ben bundan rahatsızlık duydum. Şu sebepten rahatsızlık duydum. O kardeşimiz zaten sizin bunu söylemenizi istemeli. Hepiniz samimiyetle bunu istemelisiniz. Arkadaşlarınızın nelere kırıldığını size söylemeleri sizi kıracaksa, üzecekse siz o olgunluğa daha ulaşmadınız demektir. Onların söyledikleri sizi hiçbir zaman kırmamalı, üzmemeli, siz en güzel davranışların sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, her an hepiniz etrafınızdaki herkese bunu sormaktan çekinmeyecek bir hüviyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Hem pozitifler cephesinde hem
negatifler cephesinde, iki cephede de siz